0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Gözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının duası kalır.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn.
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ.
1: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
0: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
1: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?" dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: أولئنا الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.

0: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونَ

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, o size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın

0: rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
0: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.

Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.

0: المتقين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
1: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
0: İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn.
1: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekulune bihi cinne bel ca'ehum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
1: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.

0: onun.
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
2: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: Seyekûlûne lillâh, kul fe ennâ tusharûn.
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: Kul Rabbi imma turiyenni ma yu'adun. Rabbi felâ tec'alni fil kavmiz zâlimîn.
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ.
1: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
0: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ.
1: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
0: Hatta izâ câe ahadahumul mevtu kâle rabbirci'ûn.
1: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
0: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
1: Allah kafirlere yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

0: رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.''

0: زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ

0: هذا بهتان عظيم.
1: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
0: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَأُ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fiddunyâ vel âhireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.

0: إن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: مرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

0: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ
0: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

0: فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: روها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِي الْأَبَصَارُ.
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Laqad en

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
0: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
1: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
0: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
1: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.

0: عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.
1: Ve

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: بخوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa labisal masir.
0: Ey Muhammed, sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا.
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: ظُلْمًا وَزُورًا.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.

0: ve asila.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Bo.
1: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
0: La ted'u l-yevme thuburan vahiden ve de'u thuburan kethira.
1: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
0: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا.
1: Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir kavim oldular.
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
0: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim,

merhametlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden,

0: sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havfe minke ve enza' min kulubihim
10: قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار اللهم اخزِ الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات
12: أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa

eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün

0: gündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacaklar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

İnsanlığın müşterek hasreti adalet. Yeryüzünde insanoğlu için adalet bir ihtiyaçtır. O herkese lazımdır. Ancak beşeri sistemlerle idare edilen toplumlarda adalet olmaz. Adalet, İslam'ın hakim olup tam olarak uygulandığı toplumlarda olur. Asrımızda insanlığın müşterek hasreti haline gelen adalet, İslam'ın adalet ilkesidir. İnsanlığa adalet armağan etmiş olan nizam sadece ve sadece İslam'dır. İslam adaletle gelmiş ve her yerde adaleti emretmiştir. Adalet, hürriyet ve kuvvet mevzuunda Hakk'ın takdir buyurduğu sınırlar içinde istikamet üzere kalmaktır. Hürriyet ve kuvvet mevzuunda Hakk'ın takdir buyurduğu sınırları tanımamazlıksa adaletin zıttı zulüm ve haksızlıktır. Adalet hemen her konuda dengeyi koruma ve itidalli olma halidir. Zulümse her alanda dengeleri alt üst etmeyi ifade eden bir terimdir. Adalet kelimesi dengelemek, dengeli davranmak, tavsiye edip düzeltmek, bir şeyi uygun yere koymak, bir hakkı sahibine vermek anlamına gelir. Bu kavramın içinde insaf, hakkaniyet, istikamet manaları da vardır. Dolayısıyla adaletli davranmak, bir şeyi, bir işi hakkaniyet ve insaf ölçülerine göre yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçen el-kıst kelimesi de adalet kelimesinin ihtiva ettiği manaları ifade eden bir kavramdır. İslam'da adalet anlayışı, bir arada yaşamaktan ve insanlar arası ilişkilerden dolayı çıkan hukukullah ve hukukul ibad, yani Allah'ın hakları ve kulların hakları temeline dayanır. Adalet, bu hakları olması gereken yere koymak, hakkı onlara vermek demektir. Adaletin zıttıysa zulümdür. O da bir şeyi yerli yerine koymamak veya uygun olan yerden alıp başka bir yere koymak anlamına gelir. İslam adalet dinidir. Adalet Allah-u Teala'nın çok önem verdiği esaslardan biridir. Allah'ın kendisi adildir ve yaptığı her şeyde adalet tecelli eder. İnsanlardan adaletin ikamesini istemek Allah'ın adlinin muktezasıdır. Sosyal dengenin tesisi ve içtimai hayatın ahenkli biçimde işleyişi de adaletin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden Allah çeşitli toplumlara peygamberler gönderiyor ve onlarla birlikte kitap ve adalet terazisini indiriyor ve adaleti sağlamayı emrediyor. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. De ki, Rabbim bana adaleti emretti. Her mescide yeryüzünü ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıklardan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt veriyor. Kainatın sahibi Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala adildir, adalet ister. İsmi adlin cilve-i azamından gelen kainattaki adaleti tamme
umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Ayrıca insanlardan hakkın ikamesini verilen hükmün lehte de olsa, aleyhte de olsa kabul edilmesini istiyor ve aksine davrananları zalimler olarak nitelendiriyor. Bir de takvaya en uygun olanın adaletli davranış olduğunu, adil olanları sevdiğini belirtiyor. Bunların da ötesinde bizzat kendisinin ahirette hiçbir haksızlığa meydan vermeden kullarını yargılayacağını ve her hak sahibine hakkını vereceğini beyan ediyor. Dolayısıyla hakkın tevzii ve adaletin ikamesi biz Müslümanlar için Allah tarafından belirlenmiş en önemli hayat prensibidir. Önemli olan şeyin karşılığı da önemlidir. Adaleti gerçekleştirmenin karşılığı da dünya ve ahiret saadetidir. Elbette ki adaletli davranışın dünyadaki karşılığı kıymetlidir. Ancak ahiretteki mükafatı muhteşem olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yönetici olsun, hakim olsun, aile reisi olsun, bunlardan adil davrananların ahirette Allah katında nurdan minberler üzerinde duracaklarını müjdelemektedir. Kur'an'ın müminlerden adalet talebi ilgili olduğu alanlara göre çeşitlilik arz ettiğinden biz de bunları yönetimde, şahitlikte, yargıda, aile içi münasebetlerde ve ticari hayatta adalet olmak üzere çeşitli başlıklar altında ele almaya çalışacağız. Adaletin ikame edilmesi gereken en şümüllü alan yönetimdir. İslam nazarında yöneticilik, insana tevdi edilen emanetlerden biri, hatta en mühimidir. Hangi seviyede olursa olsun, avantaj gibi görünen yöneticilik, bu itibarla insanın omuzlarında ağır bir yüktür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, devlet başkanından evdeki hizmetçiye kadar her seviyedeki yöneticinin idare ettiklerinden mesul olduğunu bildirmiştir. Yönetimde adalet ise müminin idareci için en büyük vazifesidir. Kur'an-ı Kerim'in Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hükmetmenizi emreder. Allah bununla size de güzel öğüt verir ayeti yönetimde adaletin ikamesini emretmektedir. Emanetle adaleti bir arada zikreden bu ayetin idareciler hakkında indiği rivayet edilir. Buna göre yöneticilik bir emanet olduğu gibi yönetimde adaleti gerçekleştirmek de bir vazifedir. Adaletli yönetim Müslüman yönetici için bir vazife olmanın ötesinde bir gün adaletle yönetmek 60 yıl nafile ibadetten hayırlıdır hadisinin ifadesinde ibadet sayılmıştır. Müslüman bir idarecinin en temel görevi kendini adaletin dağıtıcısı görmek, adalet kaygısıyla hareket etmek, hak sahiplerine haklarını vermek için çalışmak, bir hak gaspı söz konusuysa onu geri alıp haklıya iade etmektir. Bu sebeple Müslüman yönetici adaletin, mülkün, yönetimin temeli olduğuna, adaleti sağlayamayan yönetimin zail olacağına ve zulümle abad olanın sonunun berbat olacağına inanarak hareket eder. İnsanları idare etmeyi üzerine alan bir kimse, kendini ve ailesini düşündüğü gibi yönettiği kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz hadisinin tehditkar ifade

Kur'an ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki emir ve tavsiyelerini çok iyi kavramış olan Müslüman idareciler, tarih boyunca idare ettikleri toplumlarda adaletin ikamesini hayatlarının gayesi yapmışlardır. Bu çerçevede haksızların ve haksızlıkların karşısında olmak, hakkın ve haklının yanında yer almak, zayıf ve çaresizleri korumak onların en büyük şiarı olmuştur. Bu ilkeleri benimsedikleri için yönetimde adaletin en güzel örneklerini İslam'ın şanlı idarecileri vermişlerdir. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halife seçildiğinde irad ettiği ilk hutbesinde dile getirdiği güçlülük değil haklılık esasını benimsediğine, güçsüz de olsa mutlaka haklının yanında yer alacağına ve onun hakkını kendisinin takip edeceğine dair sözleri İslam'ın yönetimde adalet anlayışının en çarpıcı örneklerindendir. Yine bu anlayış sebebiyledir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletin timsali olmuştur. Onun bir Kıptiye tokat atan Mısır valisi Amr bin As'ın oğlunu sorgulayıp ceza olarak Kıptinin de ona tokat atmasını istediğinde söylediği "Anaları insanları hür olarak doğurmuştur. Siz onları ne zaman köleleştirdiniz?" sözü Müslüman bir yöneticinin adalet anlayışının en güzel ifadelerindendir. Şahitlik meselesi de hak ve adaletin tesis edilmesi gereken hususlardan biridir. Şahitlik, hakkın tevzii ve adaletin ikamesinde önemli bir görevdir. Bu ister bir davada olsun, isterse insanlar arası basit bir anlaşmazlıkta olsun fark etmez. Şahitlik önemli bir görevdir. Tanık olduğu bir hususta kişinin herhangi bir sebeple şahitlikten kaçması ya da gerçeği olduğu gibi aksettirmeyip değiştirmesi, tahrif etmesi, hilaf-ı vaki beyanda bulunması veya olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermesi mühim hak kayıplarına sebep olduğu için büyük bir vebaldir. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu, "Ey iman edenler, hakkı yerine getiren ve adaletle şehadet eden kimseler olun" ayetiyle dosdoğru şahitlik yapmayı emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in "Ey iman edenler, haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin, Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun, isterse onlar zengin veya fakir bulunsun, çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır ayeti, şahitlikte gerçeğe uygun ve adaleti tesise yönelik tanıklık yapmayı emretmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden bir hususta şehadet etmesi istendiğinde mevzuu tahkik etmiş, meselenin haksızlığa dayandığını görünce de "Ben haksızlık üzerine şahitlik etmem" buyurarak Müslümanlara güzel bir örnek olmuştur. İslam, şahitlik dışında beşeri münasebetlerde, hatta irtibat kurduğumuz insanların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerimizde de adaletin ikame edilmesini talep etmektedir. Bu çerçevede Kur'an, Müslümanlarda birilerine karşı taşıdığı hisler sebebiyle onların çevresindekilere karşı adaletsiz davranmama hassasiyeti gelişmektedir. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin

0: adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır ayetinde Allah Celle Celaluhu kin ve öfke gibi duygularımızın adaletsizliğe sebep olmamasını da talep ediyor. Bu sebeple bir Müslüman sevmediği birinin yakınlarına karşı o kişi sebebiyle düşmanlık veya haksızlık edemez, münasebetini o nefret üzerine kuramaz. Yoksa adaletsiz davranmış olur. Hak ve adaletin tesis edileceği yerlerden biri de mahkemelerde görülen davalarda hakimin vereceği hükümlerdir. İslam hükmünde adalet ilkesini getirir ve insanlar hakkında herhangi bir makam, mevki farkı gözetmeksizin adaletin sağlanmasını ister. Bu yüzden Müslümanlar nazarında adil mahkemeler Allah'ın hak ve adil isimlerinin tecelligahı sayılmıştır. Adaletle hüküm vermeyi temin edecek yegane kaynaksa Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkamla hükmet. Asla onların keyiflerine uyma. Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın ayeti bu hakikati açıkça göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayette geçen Allah'ın sana indirdiği ahkamla hükmet kısmını adaletle irtibatlayarak Kur'an'la hükmeden adalet eder şeklinde tefsir etmiştir. Kur'an'la değil de beşeri düzenlemelerle hükmedenler zulüm etmiş olur. Çünkü Allah'ın kitabı Kur'an'la çelişen ve çatışan her düzenleme kendi başına bir zulümdür.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Yiltem Ev Gelişleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
4: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
2: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 6665.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
13: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezîne istekberû billezîne stud'ifû. Enahnu sadednâküm anil hüdâ bâde izcâikum. Bel küntüm mücrimîn. Sûre Sebe ayet 32. Allahu Teala Sebe suresi 31. ayetin sonlarına doğru Peygamber aleyhissalatü vesselama bir ahiret günü açtı ya da bir ahiret görüntüsü açtı. Peygamber aleyhisselamın gözünün önüne açılan o manzara şüphesiz ki bütün Müslümanlar için ve bütün insanlar için açılmış bir manzara, bir görüntüydü. Allah işte böyle alim. Allah işte böyle hakim. Allah işte böyle nimet sahibi. Yıllar sonra gerçekleşecek olan bir olayı bugün insanların gözünün önüne getirir ki o olayda şayet bulunmak istemezlerse şimdiden ona tedbir alsınlar. Ama yok, o olayın içinde bulunmak istiyorlarsa keyiflerine göre yaşasınlar. Akıllı olan insan Allah'ın cehenneminden gösterdiği o manzaralar karşısında tir tir titrer de aman ya Rabbi der, ben oraya gitmek istemem ve şimdiden onun için hazırlık yapar. Akılsız olan insan ise ne Allah'a, ne peygambere, ne Kur'an'a, ne sünnete inanır, ne Kur'an okur, ne peygamber dinler ve bir günde cehennemle karşı karşıya kalır ve eyvahlar der. Ama yani Kur'an'ın anlattığı olaylar içinde yerini bulur, eyvahlar der ama iş işten geçmiştir. İşte bir gün zalimler Allah'ın huzurunda tutuklu olarak bekletiliyorlar. O arada zalimler içinden bir grup, ki bunlar zayıf bırakılanlardır. Yeryüzünde kendilerinin güç ve kuvvetleri olmamıştır. Ama yeryüzündeki güç ve kuvvet sahiplerine kul köle olmuşlardır. Allah'a tapınmamışlar. Yegane güç ve kuvvet sahibi Allah'ı bilmemişler de yeryüzünde geçici güç ve kuvvete sahip olanların önünde ezilmişler ve onlara itaat etmişler. Onların istemiş olduğu bir yolda yürümüşler ve şimdi de cehennemde onlarla birlikte olacakları bir ortama doğru giderlerken bu sefer derler ki siz olmasaydınız biz müminlerden olmuştuk. Yani biz mümin olacaktık. Kurtulurduk ama siz bizi saptırdınız. Ve bu sefer yeryüzünde insanları azdıranlar Allah'ın kendilerine verdiği güç ve kuvvetlere güvenip büyüklenenler, zayıfları ezenler, zayıflarla birlikte kendilerini de cehennemlik edenler, yani kâlellezîne istekberû, müstekbirler, büyüklenenler, azgınlar derler ki onlara karşılık lillezîne istud'ifû, sure Sebe ayet 32, enahnu sadednâküm anil hüdâ bâde izcâküm, size geldikten sonra sizi hidayetten, sizi doğruya inanmaktan, sizi Müslüman olmaktan biz mi alıkoyduk? Bel küntüm mücrimin, siz bilakis günahkar kimselerdiniz, suçlulardınız. Size İslam geldi de siz inanmak istediğinizde biz mi engel olduk? İsteseydiniz inanabilirdiniz, isteseydiniz Müslüman olabilirdiniz ama siz istemediniz. Siz bizimle beraber olmaktan fayda çıkar gördünüz, bizim size davetimize boyun eğdiniz. Bunların bu sözlerine karşılık ise zayıf bırakılanlar şöyle diyecekler. Sure Sebe ayet 33 ve kâlellezîne stud'ifû lillezîne istekberû. Zayıf bırakılanlar, zayıf olanlar güçlülere dediler ki bel mekrul leyli ve nehar, siz gece gündüz tuzaklar kurdunuz bizlere. Siz gece gündüz bizim yanlışa gitmemiz için çaba harcadınız. Bizi şirke, küfre, isyana teşvik ettiniz. اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ Ve siz gece gündüz bizi Allah'a inkar etmeye sevk ettiniz. Bize emrediyordunuz ki biz Allah'ı inkar edelim, Allah'ı küfredelim, sizi tanrılar bilelim, sizi Rabler, ilahlar bilelim, güç kuvvet sahibi sizlersiniz diyelim. Siz bize bunun eğitimini verdiniz. Siz Allah'ı terk etmemizi istediniz. Siz Allah'ı bırakmamızı istediniz. Siz Allah'a değil de kendinize kulluğa çağırdınız ve üzerimize de baskı kurdunuz ve gece gündüz bizim üzerimizde uyguladığınız yöntem bizim Allah'a değil de size inanmamızı getirdi ve size inanmamız da işte bizi şu cehenneme sevk etti derler. وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا Sonunda biz de Allah'a ortaklar koştuk sizleri. Bunda bizim suçumuz yok. Suçlu sizsiniz dediler. Yeryüzünde zayıf oldukları halde yeryüzünün güçlülerine itaat eden, güçlülerini tanrılar, ilahlar kabul eden kimseler. Tanrı kabul ettikleri, Rabb'e ilah kabul ettikleri, büyük kabul ettikleri kimselere. Allah'ın huzurunda söylüyorlar bunlar. Bu sözler Allah'ın huzurunda konuşuluyor. وَيَسَرُّنْ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını gizlediler. Yani pişman olduklarını göstermek istemediler. Yahut başka bir ifadeyle azabı gördükleri zaman pişmanlıkları açığa çıktı. Ve artık gizleseler de açığa çıkarsalar da fark etmeyecek ama işte perişan durumdalar. İşte sıkıntı onları kaplamış ve biraz sonra cehenneme gidecekler. Ve cealnel alale fi anaqillezine keferu ve Allahu Teala ayrıca o huzurunda böyle konuşma yapan kimselere uyguladı. Çünkü onlar tutuklu idiler, mevkufun idiler ve bir de boyunlarına kelepçe kıldık, geçirdik diyor Rabbimiz Teala. Kafirlerin boyunlarını kelepçeledik, tasmaladık. Hepsi zincirlerle bağlanmış. Boyunlarından da ayrıca kelepçelerle bağlanmışlar. Hel yüzevne illa ma kanu yamelun ve biz ancak onların amellerinin karşılığını veriyoruz ve onlara fazladan bir ceza vermiyoruz, zulmetmiyoruz, haksızlık yapmıyoruz, haksız karar vermiyoruz ve onların yaşantısı nasılsa, onların inkarı nasılsa, onların nankörlükleri nasılsa biz de aynen onların inkarına ve nankörlüklerine uygun bir karşılık veriyoruz diyor Rabbimiz Teala. Sure Sebe ayet 34. Ahiret ortamından bir görüntü sunmuştur Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve bizlere. 31, 32 ve 33. ayetlerde Sebe suresi. Şimdi ise 34. ayetle 35. ayetle de bir tarih değerlendirmesi yapacak. Ama yer ve şahıslar belli olan bir tarih değerlendirmesi değil, genel bir tarih değerlendirmesi. Ve ma erselna fi qaryatin min nezirin illa. Biz herhangi bir ülkeye, herhangi bir şehre bir uyarıcı gönderdik mi? Ve ma erselna fi qaryatin min nezirin illa. Kale mutrafuha, o ülkenin, o şehrin, o köyün, o kavmin, kabilenin en azgınları, en şımarıkları dediler ki inna bima ursiltum bihi kafirun. Peygamberlere, elçilere şunu dediler: biz sizin gönderildiğinizi inkar ediyoruz. Biz sizi Resul olarak kabul etmiyoruz. Biz sizin davet ettiğiniz İslam'ı kabul etmiyoruz. Ve biz sizin davet ettiğiniz Rabbimiz dediğiniz Allah'a da kulluğa evet demiyoruz dediler. Ve biz sizin getirilme hikmetinizi, nedeninizi reddediyoruz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselamlara karşı. Ve devam ettirdiler sözlerini. Sure Sebe ayet 35 ve kalu dediler ki peygamberlere ve Müslümanlara karşı, nahnu ekseru emvalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzebin. Biz mal olarak da evlat olarak da sizden daha çoğuz ve biz azaba uğratılacak da değiliz. Genelde Kur'an'da mal ve evlat ekonomik ve siyasal gücü hatırlatır bize. Ve genelde de Peygamber aleyhisselamlar ve Müslümanlar kafirler karşısında hep mal, yani ekonomik güç olarak evlat, siyasal kavim ve kabile sayısal güç olarak hep az olmuşlardır. İşte Müslümanların güçlü oldukları dönemler Yusuf aleyhisselam döneminde Mısır, Davut ve Süleyman aleyhisselam dönemlerinde Filistin ve dünya, Musa aleyhisselam dönemlerinde Sina çölü ve onun hemen vefatından sonra yine Filistin ve sonra da Muhammed aleyhisselam dönemi, Raşid Halifener dönemi ve Müslümanların yeryüzünde hakim oldukları dönem. Bunun dışında dünyada hem sayı olarak hem de ekonomik güç olarak güçlü olanlar hep kafirler olmuşlardır. Müslümanların dünyada egemenlikleri, güçlülükleri azdır. Ve kafirler de bu güçlülüklerini hep kullanırlar. Peygamberlere ve Müslümanlara, ki peygamberlerin yanında az sayıda insan vardır, hatta çoğu peygamberlerin yanında hiç kimse bile yoktur, derler ki bizim malımız da ekonomik gücümüz de sizden daha çok, çoluk çocuğumuz da siyasal gücümüz de kavim ve kabilemiz de sizden daha güçlü. Siz bize nasıl azap edeceksiniz ki sizin bize azap etme gücünüz yok. Dolayısıyla biz size iman etmiyoruz. Sizin getirdiğiniz bir dini de kabul etmiyoruz dediler. De ki diyor Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'a. De ki diyor Allahu Teala önceki peygamberlere. De ki, söyle ki, ilan et ki diyor Allah kıyamete kadar tüm Müslümanlara. Çünkü bu olay hem Muhammed Aleyhisselam döneminde hem önceki dönemlerde ve hem kıyamete kadar bütün dönemlerde yaşanacak bir olay, yaşanan bir olay. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra elçi peygamber yok ama Muhammed Aleyhisselam'dan sonra elçilerin duyurusunu, tebliğini götüren Müslümanlar var. Kul de ki, İnne Rabbi yebsutur rizka limen yeşâ'ü ve yakdir. Rabbimdir rızkı dilediği kimseye bol bol veren, Rabbimdir rızkı dilediği kimseye kısan, az veren. Velâkinne ekteren nâsi lâ yâlemûn. Lakin insanların çoğu bilmiyorlar. Bilmiyorlar da kendilerine rızık çok verildiği zaman o Allah'ın verdiği rızka güveniyorlar da Allah'a isyan ediyorlar. Allah birilerine de rızkı az verdiği zaman, Allah az verdiği zaman Allah'ın rızkı az verdiği kimselere de tepeden bakıyorlar. Sizler kim oluyorsunuz diyorlar. Halbuki Allahu Teala seçkin kullarına rızkı az vermiştir genelde. Halbuki Allahu Teala isyankar kullarına rızkı çok vermiştir ve onların günahı daha da artsın istemiştir. Ve seçkin kullarının ise ahirette, cennette dereceleri daha yükselsin istiyordu. Ama insanlar bunu bilmiyorlar ki, bunu anlamıyorlar ki. Zannediyorlar ki kimin malı çok, kimin gücü çok, kim siyasal ve ekonomik güce sahip, şerefli odur, haklı odur, dünyada onun, cennetlerde onun zannediyorlar. Ve zannediyorlar ki güçlüleri Allah daha çok sever, zenginleri Allah daha çok sever, dünyaya hakim olanları Allah daha çok sever, sayıları, kavim ve kabileleri, siyasal güçleri daha fazla olanları Allah daha çok sever zannediyorlar. Halbuki Allah'ın katında değer yargısı mal ve evlat, ekonomik ya da siyasal güç, kavim ve kabile gücü değil ki. Sure Sebe ayet 37. Ve ma emvalukum ve la evladukum billati tuqarribukum indena zulfa illa, siz bize mallarınızla, çocuklarınızla, ekonomik gücünüzle, siyasal kavim ve kabile gücünüzle yakınlaşacak ve bizim katımızda derece alacak değilsiniz. Ey insanlar, bunu bilin diyor Allah-u Teala. Yani Allah katında malı mülkü çok olan değerli değildir. Allah katında çoluk çocuğu çok olan değerli değildir. Allah katında siyasal gücü, ekonomik gücü fazla olan değerli değildir. Allah katında dünyaya hakim ve malik olanlar değerli değildir. Ya Allah katında değerli olan, Allah katında yakınlıkları olanlar kimler? İlla men amene ve amile salihan. Kim iman etti ve salih bir hayat yaşadı, kim Müslüman oldu, Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde inandı, Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde yaşadı, peygamberin pratik hayatına uygun bir yaşantı yaşamaya, bir hayatı sürdürmeye çalıştı, İşte bizim katımızda değerleri olan, bize yakınlıkları olan onlardır, başkaları değil. Fe ulaike lehum ceza'ud dayfi bima amilu ve hum fil gurufati aminun. Onlar amellerinin karşılığı, biz kat kat cezalandıracağımız kimselerdir ve yine onlar saraylarda, köşklerde, hem de yüksek köşklerde güvenilir bir şekilde emin olarak bir daha oradan ayrılmamak ve bir daha cennetten çıkmamak üzere en güzel nimetler içinde olacaklardır diyor Rabbimiz Teala. Ve gerçekten insanlığın en fazla yanılgıya düştüğü bir konuya Allahu Teala böylece açıklık getiriyor. O gün Mekkeliler mallarına, mülklerine güvendiler. Daha öncekiler de öyle, sayısal çokluklarına, mallarına, mülklerine, ekonomik güçlerine güvendiler, siyasal güçlerine güvendiler. Ama tarih her zaman şunu gösterdi ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan itibaren hiçbir dönemde sayısal, ekonomik, siyasal, kavim, kabile, evlat, mal çokluğuna sahip olanlar kazanmadılar. Ancak ve ancak Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamak isteyenler, peygamberler ve Müslümanlar kazandılar. Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar, Hud Aleyhisselam ve Müslümanlar, Salih Aleyhisselam ve Müslümanlar, Lut Aleyhisselam ve iki Müslüman kızı İbrahim Aleyhisselam yalnız başına, sonra Lut Aleyhisselam ve hanımı Sare anamız ve Medyenler içinde Şuayb Aleyhisselam ve Müslümanlar ve Firavunlar yurdunda da Musa, Harun Aleyhisselamlarla Müslümanlar kazandılar. Sihirbazlar iman ettikten sonra kazandılar. O mümin insan kendi başına Firavun'un sarayında o kazandı. Yine Firavun'un sarayında kendi başına Firavun'un hanımı kazandı. Ama diğerleri hep kaybetti. Allah'ın katında yakınlığı olanlar illa men amene ve amile salihan. Ama malı çokmuş, mülkü çokmuş, evladı iyalı çokmuş, siyasal gücü varmış, ekonomik gücü varmış, kavmi kabilesi güçlüymüş, dünyayı o yönetiyormuş, dünyanın ekonomik sistemine, nizamına, o sistem, dünyanın ekonomik hayatına o nizam veriyormuş. Bunların Allah katında hiç değeri yoktur. Çünkü bütün dünyanın Allah katında bir sinek kanadı kadar değeri yok ki, dünyanın içindeki malların, mülklerin, insanların sayılarının ya da çokluklarının bir değeri olsun. Ama Allah kim iman ediyorsa, ama Allah kim imanı doğrultusunda güzel bir hayat yaşıyorsa, işte ona değer veriyor ve onu kendisine yakın görüyor ve onlara amellerinin karşılığı kat kat mükafatlar cennette. Sadece yaptığı kadarıyla değil, yapmadıklarının da zaten kat kat karşılığını verecek. Çünkü bir yaparsa 700 katlayacak, bir yaparsa daha fazla kat verecek ve de bir kof sadeften bir saray anlatır Muhammed Aleyhisselam ve hum fil gurufati aminunla ilgili bir saray anlatır. Genişliği, uzunluğu 100 kilometre, hatta yüksekliği de o kadar, 100 kilometre gurufat ve sadece bir Müslümana ait ve içinde eşleri var, içinde huriler var, İçinde bal, süt, şarap, su ırmakları var. Neler yok ki? İşte Müslümanlar oralara ulaştıktan sonra artık oralardan çıkmayacaklar ve güvenli bir hayatı hep devam ettirecekler oralarda. Ama öbür tarafta Sure Sebe ayet 38 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا muacizine, ayetlerimizi aciz bırakmak için koşuşturanlara gelince, savaşlarını bizim ayetlerimizi yeryüzünden silmek ve bizim ayetlerimize iman eden Müslümanları yok etmek üzere verenlere gelince ve bizimle savaşanlara gelince, onlara da ulaike fil azabi muhtarun, bizim hazırladığımız ceza şudur, onlar da azapta hazır olacaklardır. Onlar azabın içine gireceklerdir. Onlar da cehennemlik olacaklardır ve onlar da cehennemden kurtulamayacaklardır. Cennetlikler cennette yaşayacaklar güzellikleri. Cehennemlikler ise cehennemde çekecekler azaplarını. Sure Sebe ayet 39. Kul de ki tekrar Rabbimiz Teala yanlış anlaşılan bir konuya hep doğru anlatımla cevap verir ve 36. ayette de demişti. Çünkü insanlar kendilerinin mallarının ve çocuklarının çokluğuyla, yani ekonomik, siyasal kavim ve kabile güçleriyle peygamber ve Müslümanlara karşı iddiada bulunmuşlardı. Allah-u Teala ise cevap veriyordu. Allah kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar demişti 36. ayette. Ve sonra Allah katında mal çokluğu, evlat çokluğu, ekonomik güç, siyasal güç bir anlam ifade etmez. Allah'ın razı olduğu hayat tarzı iman ve salih amel diyordu. Ve yine işte tekrar 39. ayette kul de ki inne rabbi yebsutur rizqa limen yeşa'u min ibadihi ve yakdiru leh. De ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol bol verir ve yine Rabbim kullarından dilediği kimseye de rızkı azaltır. Rızkın az ya da çok gelmesi Allah'ın emrindedir. Ve sonunda da zaten hiçbir kimsede rızık kalmayacaktır. Bir gün rızkını dünyada bırakıp ya da rızkını dünyada bitirip bu dünyadan ayrılıp gidecektir. Malım dedikleri ise mirasçılarına kalacaktır. Ve hiçbir kimse bu dünyadaki sahip olduklarına ebediyen sahip olamayacaktır. Hatta çoğu zamanda benim dediklerini insanlar daha dünyada kaybederler. Yani kendileri bu dünyadan ayrılmadan malları, mülkleri onları terk eder gider. Yahut da kendileri mallarını ve mülklerini bu dünyada bırakırlar giderler. Ve bu bırakmadan ve ayrılmadan önce de Rabbimiz Teala herkese yetecek kadar rızık verir, ama kimine az verir, kimine çok. Az verdiği kimselerin de rızık konusunda bir problemi yoktur. Allah-u Teala kime az vermişse de ona yetecek kadar vermiştir. Kime çok vermişse onun imtihanı da öyle yapmak için vermiştir. İşte Rabbimiz Teala az ya da çok verdiği kimselerden şunu istiyor: وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Bizim size vermiş olduğumuz rızıklardan eğer siz infak ederseniz, neyi infak ederseniz bilin ki Allah sizin infak ettiğinizin karşılığını verir. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah-u Teala bizi kendisinin verdiği rızıklardan infaka, karşılıksız harcamaya teşvik eder. Karşılıksız harcama dedik. Yani insanlardan bir karşılık beklemeden bir harcama. Ya dese Allah'tan karşılık bekleyeceğiz, buna hakkımız var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki fehüve yuhlifu. Ve yine bu ayetle ilgili Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve buna benzer ayetlerle ilgili şöyle der: her gün yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan birisi der ki ya Rabbi, infak edene halef ver. Yani kim malını, mülkünü, varlığını senin yolunda harcarsa ona ondan daha hayırlısını, fazlasıyla ver. Ve diğer melek ise şöyle der: ey Rabbimiz, tutana telef ver. Senin vermiş olduğun rızıkları senin yolunda harcamayanlara da telef ver. Kaybetsinler onlar mallarını, mülklerini ve mallarında, mülklerinde bir hayır görmesinler der. Ve gerçekten Allah-u Teala kendi yolunda mallarını, mülklerini harcayanlara bol bol dünya nimetleri ve bereketleri verirken ahirette onlara cennetleri hazırlamıştır. Ama kim de dünya hayatında bu mal, mülk benimdir, bu mal ve mülkü ben kimseye veremem. Ben kazandım. Kazancım alın teri. Kazancım bilek zoru. Ben niye başkalarına verecekmişim ki? Allah'ın doyurmadığını doyuramadığını ben mi doyuracağım? Allah'ın vermediğine ben mi vereceğim? Ve ben kendi malımın sahibiyim ve ben bu malı kendi keyfime göre harcarım diyenlerin de bir gün malı kendisine yar etmeyecektir. Kendisi malına yar etmeyecektir. Bir gün malı onu terk edecektir. Yahut bir gün o malını terk edip gidecektir. Ama Allah'ın verdiği mal ve mülkte Allah'ın rızasını arayan Müslümanlar ise mallarını kaybetmeyecekler, mallarını terk etmeyecekler. Allah için harcadıkları o mallar kendileriyle birlikte salih amel ve iman olarak kabirlerine gelecek, kendileriyle birlikte mahşerde, hesap yerinde, mizanda ve terazide onun cennete gitmesi için hesapta rol alacaklar. Yani Allah için yapılan harcamalar boşa gitmeyecek. Allah için gerçekleştirilen ameller, eylemler boşa gitmeyecek ve sahibini terk etmeyecek. Onunla birlikte ta Rabbinin huzuruna, ta cennete gidinceye kadar birlikteliklerini devam edecekler. Ama Allah için yapılmayan hareketler, Allah'ın rızası aranmayan harcanmalar, mallar, mülkler, biriktirmeler, şerefler, onurlar insanları bir gün terk edip gidecek. Yahut insanlar o mal ve mülkü terk edip gidecekler ve yalnız bir şekilde günahlarıyla, ancak günahlarıyla Allah'ın huzurunda yerlerini alacak ve o günahları da, isyanları da onları cehenneme sevk edecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yahşuruhum cemi'a. Sümme yekulu lil melaiketi. Eha ulai iyyakum kanu ya'budun. Kalu subhaneke ente veliyyuna min dunihim. Bel kanu ya'budun el cin. Ekseruhum bihim mü'minun. Sure Sebe ayet 40-41. Rabbimiz Teala yine mahşer günleriyle, ahiret günleriyle ilgili bir değerlendirme yapar bu ayetlerde. Ve yevme yahşuruhum cemi'a, onların hepsini topladığı bir günde. Sümme yekulu lil melaike, meleklere der ki, biliyorsunuz kıyametle birlikte bütün insanlar, bütün cinler ve melekler ölecekler. Sonra tekrar İsrafil aleyhisselam tekrar diriltilecek, kendisine sur verilecek, sura bir daha üfürecek. Bu sefer herkes ayakta ve insanlar ve cinler, sorumlu varlıklar, hesaba çekilmek üzere mahşer yerindeler ve hayvanlardan hakkı olanlar da diriltilecek ve böylece Allah o gün hükmünü verecek ve melekler de diriltilecek. Onlar da ahiret günlerinde ne görevleri varsa tekrar o görevlere dönecekler. Mahşer yerinde Allahu Teala insanları toplar, cinleri toplar, Müslümanları, kafirleri toplar ve onları hesaba çeker. İşte o hesap anından Allah bir takım bilgiler verir bizlere. Değişik surelerde, değişik ayetlerde biz bu bilgilere ulaşıyoruz. Ve Sebe suresinin 40 ve 41. ayetlerinde de yine mahşer yerinden bir bilgi. Allah herkesi diriltmiş ve insanları sorguluyor. Ama insanlar kenarda bekleşiyorlar. Sorgulamada bir başkası rol almış ve Allah o başkalarına, yani meleklere diyor ki: Eha ulai iyyakum kanu yabudun. Bu insanlar, şunlar sizlere mi tapınıyorlardı? Sizlere mi ibadet ediyorlardı? İnsanlardan kimileri meleklere tapındıklarını iddia ediyorlardı. Ve işte onlar bu sorunun etkisindeler şu anda. Melekler cevap verir. Kalu, Sübhaneke ente veliyyuna min dunihim. Ey Rabbimiz, biz seni tenzih ederiz. Senin eksikliğin, noksanlığın yok. Sen tek Rabbimizsin. Sen tek ilahımızsın. Sen bizim dostumuzsun, velimizsin. Biz onları değil, seni dost bilmişiz. Sana kul olmuşuz. Belkânü yâbudûn el cin. Bilakis onlar cinlere tapınıyorlardı. Bizlere tapınmıyorlardı ya Rabbi. Ekteruhum bihim müminun. Onların çoğunluğu cinlere iman ediyorlardı. Onların dinlerinin, tapınmalarının temelini cinler oluşturuyordu. Sure Sebe ayet 42. Felyevme la yemliku ba'dukum li ba'din nef'an ve la darra. İşte bugün hiçbirinizin diğerine fayda ve zarar verme gücü yok. O gün herkes Allah'ın emrinde. O gün herkes Allah'ın huzurunda. O gün herkes Allah'ın hükmüne razı olmak zorunda. Dünya hayatında güçlü ve kuvvetli görünenler, dünya hayatında fayda ve zarar verebilir kabul edilenler, işte o gün aciz ve güçsüz bir şekilde Allah'ın huzurunda yerlerini almışlar. Hiçbir şeye güçleri yok. Halbuki onlar bizim malımızda, çoluk çocuğumuza daha çok diyorlardı. Bizim ekonomik gücümüzle, siyasal gücümüzle daha fazla diyorlardı. Ve bize kimse azap edemez, bizim üzerimize kimse kıyameti koparamaz diyorlardı. Ama işte kıyamet kopmuş, güçlüyüz diyenler zayıflamış, kuvvetliyiz diyenlerin hiç kuvveti kalmamış, aciz, zavallı bir şekilde boyunları bükük Allah'ın huzurunda kendilerine söylenecek sözü bekliyorlar. Ve işte biz de onlara deriz ki diyor Rabbimiz Teala, ve nekulu lillezine zalemu, biz de zalimlere deriz ki zûku azâben nâri leti küntüm bihâ tükezzibun, buyurun yalanladığınız bir konumdan dolayı, yalancı olmanızdan dolayı ateş azabını tadın bakalım. Yalanlamışlardı ahiret günlerini, yalanlamışlardı cennet ve cehennemi, yalanlamışlardı peygamber ve Kur'an'ı ve yalanlamışlardı Allah'ın tek Rab olduğunu. Ve işte onun karşılığı ateş azabı. Sure Sebe ayet 43. Ve izâ tütle aleyhim âyâtünâ beyinâtin. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, ahiretten hemen dünyaya döndü ayetler. Ahiret günlerini anlatırken dünya günlerini anlatmaya başladı Rabbimiz Teala. Şimdi kendilerine yalanladığınızdan dolayı tadın azabı dediğimiz kimselerin bir önceki haline bakın dercesine, yahut şimdi bu konumda olanların geleceğini gördünüz. Tekrar bu konuya bir daha açıklık getirelim dercesine. Onlara apaçık delillerle ayetlerimiz okunduğu zaman kalu derler ki, dediler ki, ma hâzâ illâ racülüm, bu ancak bir insan, bir adam, yuridu en yasuddeküm amma kâne yâbudu âbâüküm, babalarınızın ibadet ettiğinden, babalarınızın tapındığından sizi uzaklaştırmak istiyor. Bu sizi babalarınızın kabul ettiği bir dinden, babalarınızın tapındığı bir tanrıdan, babalarınızın gittiği bir yoldan sizi uzaklaştırmak isteyen bir adamdır diyorlardı. Ve sözlerini devam ettiriyorlardı ve kalu مَا هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ مُفْتَرَى. Ve bunun Allah kelamı, Allah sözü diye bize anlatmak istediği ve bize okuduğu ve Kur'an dediği, ayet dediği bu sözler de ancak uydurulmuş bir sözdür. Allah böyle bir şey söylemez. Allah'ın böyle sözleri yoktur. Bu adam Allah'a yalan iftira ediyor ve Allah sözüdür diye kendi sözlerini söyleyip bizi kandırmaya çalışıyor dediler. Dahası ve kâlellezîne keferû lil hakkı lemmâ câhum. Ve yine kafirler kendilerine hak geldiği zaman, peygamber geldiği zaman, Kur'an geldiği zaman dediler ki in hâzâ illâ sihrun mübin. Bu hak yani peygamber, bu hak yani Kur'an, bu hak yani İslam apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Ne Kur'an'ın Allah sözü olduğu, ne Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu, ne İslam'ın Allah'ın dini olduğu kabul edilemez. Muhammed sihirbazdır. Getirdiği kitap sihirbaz sözleridir. Ve dini de gösterişten ibarettir dediler. Kendi yanılgılarını, kendi hatalarını, kendi büyücülüklerini peygambere yüklemek istediler. Halbuki peygamber aleyhisselamda büyücülük yoktu. Onun getirdiği kitap sihirbaz sözü değildi. Allah kelamıydı. Sure Sebe ayet 44. Ve ma ateynahum min kutubin yedrusuneha. Biz onlara tedrisini yaptıkları, eğitimini yaptıkları bir kitaplar indirmemiştik. Ve ma ersenna ileyhim kableke min nezir. Ve biz senden önce onlara bir elçi de göndermemiştik. Ve işte yeni bir kitaba, yeni bir elçiye ulaştılar. Ama bu elçinin kıymetini bilmediler. Bu elçiye indirilen ayetlerin kıymetini de bilmediler. Sure Sebe ayet 45. Ve kezzebellezine min kablihim. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Mekkelilerden öncekiler. Şu anda dünyada yaşayanlardan öncekiler. Onlar da yalanladılar. Dünyada yalanlayanlar ilk Mekkeliler değil, dünyada yalanlayanlar ilk şimdiki kafirler değil ya. Dünyada yalancılık, kafirlik, müşriklik, Allah'a ve peygamberlerine isyan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle başladı. O günden beri Müslümanların yanı başında onlar da devam ediyorlar. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Bu Allah'ın bir yasası. Bu Allah'ın bir takdiri. Allah bu dünyadan ne Müslümanları tamamen bitirecek ne de kafirleri. Kıyamete yakın ancak hiçbir Müslüman kalmayacak. Ve o kıyamet, o büyük azapta sadece kafirler üzerine kopacak. Zaten Müslümanların o anda ölümü tatmalarıyla da zaten kıyamet iyice başlamış olacak. Ve ma belagu miyşara ma ateynahum. Bunlar yani Mekkeliler, bunlar yani dünyalılar, bizim daha önce kendilerine nimetler verdiğimiz, güç ve kuvvetler verdiğimiz kimselerin onda bir gücüne, kuvvetine bile ulaşmadılar. Fekezzebû rusulî. Öncekiler de yalanlamışlardı. Elçileri, peygamberleri. Şimdikiler gibi. Ve dikkat edin ey Mekkeliler. Dikkat edin ey dünyalılar. Sizden 10 kat daha, hatta daha da fazla güçlü ve kuvvetli olanların sonuna bir bakın. Fe keyfe kâne nekir? Benim onları inkarım nasıl oldu? Benim onları reddetmem, benim onları cezalandırmam nasıl oldu bir görsenize. İşte Mekkelilerin en yaşlısı 100 yaşında. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ise hepsi belki 1000'er seneden az ömürlü değillerdi. Mekkelilerin en güçlü insanı Ad kavminden bir insanın yanında belki çocuk gibi kalırdı. Mekkelilerin en güçlü yapı

Mekke'de firavunluk iddiasında olanlar vardı. Ama firavun gibi ben en büyük Rabbinizim diyemediler. Karunluk iddiasında olanlar vardı. Ama Karun gibi hiçbiri güçlü olamadı. Ve işte öncekiler, babaları, dedeleri, ataları çok güçlüydü onların. Ve Hazreti Adem'le birlikte insanlar kıyamete kadar hep zayıflığa, inişe doğru gidiyor. Ve öncekiler hep güçlü, sonrakiler hep zayıf. Ne oldu? Benim o güçlü olanları inkarım. Görmez misiniz diyor Allah-u Teala. Gerçekten ne oldular? Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, Lüt kavmi, Medyenler, Eykeler, Firavunlar ve diğerleri. Ne oldu Mekke'nin eski sakinleri? Nerede Kusaylar, Kilaplar? Nerede hani? Sure Sebe. Sure Sebe ayet 46. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, innemâ e'izukum bivâhide, ben yalnızca size öğüt veriyorum, nasihat ediyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum adeta. Gelin, görüyorsunuz işte, sizden daha güçlülere bu dünya yar olmadı. Sizden daha güçlü olan saltanat sahipleri bu dünyada kalamadı. Dünyayı bir uçtan bir uca fethedenler, dünyayı mülk ve saltanat altında tutanlar bırakıp gittiler mülklerini ve saltanatlarını. Neredeler? Görüyorsunuz işte. Ben size öğüt nasihat veriyorum. En tekumu lillah mesne ve furade thumme tetefekkeru. Gelin Allah için ikişer ikişer, birer birer, isterseniz kendi dünyanızda, isterseniz en güvendiğiniz birisiyle baş başa verip bir düşünün ve karar verin yaşadığınız bir dünyanın en doğrusuna. Ve tefekkür edin, düşünün göklerin ve yerin sahibine yol bulmaya. Yalnız kaldığınız zaman yahut sizden daha akıllı bildiğiniz birisiyle birlikte olduğunuz zaman kalbiniz, aklınız, gözünüz, kulağınız sizi doğru düşünmeye götürsün. Ve sonra işte sizi İslam'a davet eden şu elçinin konumu üzerinde düşünün. Ve tanıyorsunuz onu. Ma bi sahibiküm min cinne, sizin arkadaşınızda bir delilik yok. Ve Muhammedül Emin peygamber olmadan 40 yıl aranızdaydı. İşte bu sure ininceye kadar da yine aranızda yaşadı. Hiç onda bir delilik gördünüz mü? Hiç onda bir yalan gördünüz mü? Hiç onda aklının ermezliğine alamet ve işaret olacak bir tavır gördünüz mü? Hayır. İn huve illa nezirun leküm beyne yedeyi azabin şedid. O şiddetli bir azaptan sizi uyaran bir uyarıcıdır ancak. Önünüzde mutlaka size ulaşacak olan şiddetli bir azabı hatırlatıyor size. Sizi uyarıyor. Aklınızı başınıza alın diyor. Nereye doğru gittiğinizi biliyor musunuz diyor. Geliniz bu hayattan, bu yanlıştan, bu yanlış dinden, bu yanlış tapınmalardan, bu yanlış yaşantıdan vazgeçin diyor. Aksi takdirde şiddetli bir azap sizi yakalar diyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları söyleyecek ve bunlarla insanları uyaracak.

0: ve bunlarla Allahu Teala'nın sözcülüğünü yapacak. Ve tekrar Allah ona emrediyor. Tekrar söyle diyor. Yine Mekke'de inen bir sure. Yine kul emirleri. İşte 46. ayet. Kul. 47. ayet. Kul. 48. ayet. Kul. 49, 50. ayetler yine hep kul emriyle başlıyor. Ve sure Sebe ayet 47. Kul de ki: "Mâ se'eltüküm min ecrin." Ben sizden bir ücret istemiyorum. "Fehüve leküm." O sizin olsun. Malınız, mülkünüz, tacınız, tahtınız, saltanatınız, her şeyiniz, her şeyiniz sizin olsun. Ben sizden mal, mülk, altın, gümüş falan istemiyorum. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana yapmış olduğum bu eylemlerin, bu amellerin, gerçekleştirmiş olduğum bu risaletin, bu davetin karşılığını Allah verecek. Ben onun adına hareket ediyorum. Ve hu ala kulli şeyin şehit. Allah her şeyin şahididir. Ve beni de, sizi de takip ediyor. Beni de görüyor, sizi de görüyor. Şayet benim getirdiğim bir dini kabul etmenize engel konu, acaba bu kimse bizi kendine inanmaya davet ediyor. Biz ona inandıktan sonra bizim malımızı, mülkümüzü hep elde etmek mi istiyor ve bütün mal ve mülkümüze sahip olmak mı istiyor falan derseniz, böyle bir düşünceniz olmasın. Allah malınıza bereket versin. Hem Müslüman olduğunuz zaman Allahu Teala size daha bol, daha çok bereketler ihsan edecek, daha fazla nimetler verecek. Ve ben de sizin mallarınızı ve mülklerinizi kendime sahip kılacak değilim. Rabbimin bana verdiği bol bol yeter bana. Ben zaten Rabbimden bir beklenti içindeyim. Mal mülk derdiyle, altın gümüş servet derdiyle, saltanat derdiyle bir peygamberlik yoluna girmiş değilim ki. Rabbim seçti beni uyarıcı ve müjdeci olarak ve ben sizi uyarmak ve ben sizi müjdelemek için var kılınmışım. Benim işim bu diyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emriyle. Benim işim bu diyecek Müslüman Allah'ın emriyle. Ve çok önemli bir konuyu Allahu Teala böylece konuşturmuş oluyordu hem Muhammed Aleyhisselam'a hem Müslümanlara. Çünkü Müslüman olmayanların tek dünyaları vardı. Tek altın ve gümüşleri vardı. Tek evleri, barkları vardı. Müslüman ya da peygamber de bir de onların mallarını, mülklerini, altınlarını ve gümüşlerini elde etmek için bir hareket içine girse, Müslüman olmayanlar onu kaybetmemek için bütün var güçleriyle peygambere ve Müslümanlara savaş açacaklardı. Ve böylece onlara yanlış bir yolda fırsat verilmiş olacaktı. Ama ne peygamberler, ne Muhammed Aleyhisselam, ne de Müslümanlar hayır diyeceklerdi. Biz sizin malınızı, mülkünüzü istemiyoruz. Sizden bir ücret isteğinde de bulunmuyoruz. Ve biz istiyoruz ki sizler Müslüman olun. Müslüman olun, cehennemden kurtulun, cennete gidin. Malınız, mülkünüz de size bereketler getirsin. Ve Rabbimizin bize verdiği de bize yeter diyorlardı. Sure Sebe ayet 48. Kul de ki, tekrar bir emir, tekrar bir ilan. İnne Rabbi yakdifu bilhak. Allamul guyub. Rabbim hakkı hakim kılar. O kaybın alimidir. Rabbim hakkı mutlaka bir gün toplum planında da dünya planında da güçlü kılar. O kaybın alimidir. Onu o bilir. O konuda da bilgi sahibi sadece odur. Ve yine söyle, ilan et emirleri Sebe suresinde devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, ayetlerden işaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlilerin en iyisisin diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 3029.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
16: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Radionok.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugünkü konumuz ahlaki sorumluluk. Evet, sorumluluk dediğimiz zaman şunu görüyoruz. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarından ötürü hesap verme yükümlülüğü altında bulunması halidir. Bu hesap verme durumu, bireyin yaptığı eylemler karşısında ödül ya da ceza almasını beraberinde getirir. Karşılık bazen maddi, bazen de manevi olabilir. Kimi zaman bu dünyada, kimi zaman da ahirette tezahür eder. İslam inancına göre insan yaratılışı gereği sorumlu bir varlıktır. Çünkü ona iyilikle kötülük, hakla batıl, doğruyla yanlış açıkça gösterilmiş. Bu ikilem arasında tercih yapma hakkı tanınmıştır. Seçimini yapabilmesi için gerekli olan akıl, irade ve eyleme geçirme gücü ile donatılmıştır. Böyle bir insanda irade verilmiştir. Bu iradeyi iyiye de kullanır, kötüye de kullanabilir. İnsan özgür iradesiyle istediğini seçebilir. Dilediği gibi davranabilir. Ancak bu özgürlük onu tercihlerinden sorumlu kılar. Yaptıklarının sonucunu üstlenme yükümlülüğünü ortaya çıkarır. Bir davranışın iyi ya da kötü oluşu karşılığını da şekillendirir. Yani ödül ya da cezadır. Evet, yani sorumluluk kısaca kişinin kendi davranışlarından ötürü hesap verme yükümlülüğü altında bulunması halidir. Şimdi insana bir irade verilmiş. Bu iradeyle iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği verilmiş. İnsan iyi nedir, kötü nedir bildirilmiş ve bu bilgiyi karşılığında iyi şeyler yaptığında mükafat, yanlış işler yaptığı zaman, kötü işler yaptığı zaman da bunun dünyada da ahirette de bunun bir karşılığı vardır. Yani bunun zararını görür. O açıdan seçimini doğru yapması gerekiyor. Seçimini yapabilmesi için gerekli olan akıl, irade ve eylem görüşüne gücüyle donatılmıştır. Böyle bir yeteneğe sahiptir. İslam'da sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirtilmiştir. Yani insan ben neden sorumluyum ki dediğinde sorumluluk Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim göndermiş, peygamberler göndermiş. İşte son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o da Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla, vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Peygamber Efendimiz de o zamanki sahabelerine ve oradan da günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Dolayısıyla işte insanlar Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamak durumundadır. İşte Kur'an ve sünneti de en güzel şekilde ortaya koyan alimler, işte mezhepler oluşmuş. İşte bu mezheplerin oluşumuyla da daha kolaylaştırılmış. Zor değil ama insanlar işte ben şunu anladım, ben bunu anladım diyerek yanlış yollara sapmamak için ayet hadisler ışığında alimler de bunu daha ne yapmış? İnsanların o günündeki insanların anlayacağı noktaya getirmiş. Dolayısıyla işte bugün mezhepler diyoruz. işte Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fuka olarak böyle bir ilim ortaya koyularak, işte mezhepler içtihat ederek inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal haram boyutu çok net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Yani bugün ben işte inanç nedir, ibadet nedir, ahlak nedir, helal haram nedir ben bilmiyorum, öğrenemiyorum deme lüksü yok. Eğer kişi akli dengesi yerindeyse, herhangi bir problemi yoksa, bu kişi öğrenebilir, yerine getirebilir. Tercihlerinden bu manada sorumludur. İyi şeyler yapmışsa tamam, ne güzel. Kötü bir şey yapmışsa bunda bir mazeret olamaz. Çünkü ayette Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim bundan haberimiz yoktu deme şansı olamayacak. Çünkü Kur'an gelmiş, peygamber gelmiş, her şey ortada. Her şey ortada olduğuna göre benim bundan haberim yoktu, ben bilmiyorum deme lüksü olmayacaktır. O açıdan da insanlar yaptıklarından sorumludur ve yaptıklarına karşı dikkat etmesi gerekiyor. İyi şey yaparsa lehine olacak, kötü bir şey yaparsa aleyhine olacak. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Câsiye Suresi'nin 15. ayetinde. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Onun için insan niye iyi bir şey yapayım? Lehine olacak da onun için yap. Niye kötü bir şey yapmayayım? Zararına olacak ki onun için yapma. Yani Cenab-ı Hak insanların kar etmesini, zarar etmemesini, yani kendi insanların lehine olsun, aleyhine olmasın diye uyarıyor. İyi yol var, kötü yol var. Helal var, haram var. Sevap var, günah var. İyi var, kötü var. Onun için iyiden yana, doğrudan yana, haktan yana, caiz olanı yapıp caiz olmayanı terk etmek. Bu kişinin lehine. İslam'da sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. Bu sorumluluğun sonuçlarını da yine ilahi irade tarafından tayin edilmiştir. Yani ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda bazı fiillerin dünya hayatında karşılığı varken asıl karşılık ahirette ortaya çıkar. İnsan bu dünyada sergilediği tüm tutum ve davranışlarından ötürü ahirette de hesaba çekilecektir. Şimdi tabii ki insanların en büyük yanılgısı şu, günümüzdeki insanlar. Yaptıkları iyiliklerin, yaptıkları kötülüklerin hemen peşin olarak iyiliğin mükafatını, kötülüğün hemen zararını görmediğini, görmeyeceğini düşünerek iyi şeyleri yapmada gayretli olmuyor, kötü şeyleri yapmaktan da kendini zorlamıyor, yani sabır etmiyor. Yani iyi şeyleri yapmayı tercih etmiyor, kötü şeylerden de kaçınmıyor. Niye? Çünkü insan çabuk olanın peşine düşüyor. Ayette öyle buyuruyor. Onlar çabuk elde edeceği şeylerin peşine düşerler. Zevk hemen alabilir. Onun peşine düşüyor. Ama helal mi haram mı? O tarafı kurcalamıyor. Niye? Böyle genel bir şey var. Nefsani, şeytani duygu var. İyi şeyler nefsinin işine gelmez. Şeytanın işine gelmez. Şeytan o kişiye hemen yaklaşır, iyi bir şey mi yapacak? Öyle zor gösterir ki şimdi kalk, mesela bir namazdan bahsedelim. Namaz kılacak, ya şimdi gidecek, abdest alacaksın. Vesvese veriyor, işte gideceksin şimdi namaz kılacaksın 10 dakika, 15-10 dakika falan. Zor gösteriyor. O da geciktirebilme ve sonra kılarsın, sonra kılarsın, kıldırmamaya çalışıyor. Yani namaz kılmayanlar için de zaten hiç gerek duymuyor yani. Dediğimiz gibi iyi şeylerin hemen karşılığını alamayacağını, kötü şeylerin de yaptığında nefsin işine de geldiği için hemen de zararını görmeyeceği için rahat yapabiliyor. Evet, burada büyük bir aldanış var. İşte imtihan da burada başlıyor. Dolayısıyla insanlar genel olarak yani İslami anlayış bilincinde, İslami yaşayış içerisinde değilse, böyle bir gayreti yoksa, böyle bir bilince sahip değilse, genel olarak insanları kandırmak çok kolay. Nefis de şeytan da çok rahat kandırıyor. Görüyorsunuz, o kadar sorumsuzca yaşanıyor ki, işte konumuz itibariyle de ahlaki sorumluluk. İnsanın sorumluluğu var. İslami anlayış var, İslami yaşayış var. Yaptığı şey İslami anlayışa, yaşayışa uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa ne hala? Ne mutlu. Ne iyi. Uymuyorsa yazık olur. Uymuyorsa gerçekten kendi aleyhine olur. Onun için Rabbimiz demin de ayeti belirttiğimiz gibi, iyi bir şey yaparsan lehinize, kötü bir şey yaparsan aleyhinizedir buyuruyor. Câsiye suresinin 15. ayet. Yani bir şey lehimize mi olsun, aleyhimize mi olsun? İşte madem lehimize olanı tercih etmek zorunda olduğumuza göre, bir insan işte 3 sene sonra, 5 sene sonra ödeyeceksin, şu kağıda imza at dese, ya nasıl olsa 3 sene sonra, 5 sene sonra ödenecek para, atayım gitsin demez. Abi niye atayım der ya? Benim lehime burada ne var yani? Lehime bir şey mi var? Yok. Niye atayım? Yani niye atayım yani? Ama hemen değil. İşte 5 sene sonra, 10 sene. Ya tamam da niye atayım yani? 10 sene sonra da olsa niye ben atayım der. Peki 10 sene sonra, 15 sene sonraya maddi bir durumda imza atmıyorsun. Ya işte sen 10 bin lira ver, 10 sene sonra işte 15 bin lira alacaksın. Tamam da niye yani yapayım? Garanti bir şey yoksa der. Yani nasıl olsa uzak bir ihtimal diye ne yapmaz? Yanlışa onay vermez. Aynı şey İslami açıdan da değerlendirdiğimizde, iyi bir şey yaptığında bunun mükafatı olacak. İşte öldüğün zaman, ya ölüm çok uzak bir zaman mı? Her an ölürsün, hesabını vereceksin. Ya işte ben 60 yaşına kadar, şimdi işte 20 yaşındayım, 80 yaşına kadar yaşarsam 60 sene var. Ya senin 80 sene yaşayacağını nereden biliyorsun? Velev ki 80 sene yaşa. 80 yaşında insanları görmüyor musun? Sor bakalım. 80 seneyi 8 dakikadan önce anlatır. Hadi 2 saat anlatsın. Ne anlatacak yani? Gelmiş, geçmiş, bitmiş. Ve çabuk da geçiyor yıllar. Saniyeyi görüyoruz. Gözünü aç kapa, bir saniye, 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye hemen geçiyor. Anlamadan diyorsun ya akşam oldu. Anlamadan hafta geçiyor. Anlamadan ay geçiyor. Anlamadan yıl geçiyor. Kişi mesela resimlerini alıp karşısına koysa, çocuktu, bir sene sonraki resmine baksa aradaki farka bak. 5 sene sonraki resmine baksa aradaki farka bak.

Yani zaten yani günler, haftalar, aylar, yıllar geçiyor. O açıdan bunu ne yapması gerekiyor kişi? Bu bilince ermesi gerekiyor. Onun için ahlaki sorumluluk hadisesi çok önemli. Evet, İslami anlayışta sorumluluk üç ana başlık altında toplamak mümkün. Bir, vicdani ahlaki sorumluluk. Madem ki sorumluluğumuz var, öncelikle bu sorumluluğumuza baktığımızda vicdani yani ahlaki sorumluluk. Yaratılışı bozulmamış her insan iş dünyasında iyiyi takdir eden, kötüyü ise mahkum eden bir vicdanla donatılmıştır. Bu vicdan kişiyi zaman zaman takdir eden, zaman zaman ise suçlayan bir iç otoritedir. Yani insanın fıtratında şu var. Zaman zaman insan takdir eden, ya iyi ki şunu yapmışım, iyi yapmışım, bak güzel yapmışım. Yanlış yaptığında da ya yanlış yapmışım, keşke yapmasaydım diye iç otorite vardı. Peygamber Efendimiz şu sözleri bu sorumluluğun ehemmiyetini açıkça ortaya koyar. Müftüler sana fetva verse de sen yine vicdanına danış. Darimi hadis kitabında bu büyü bahsinde var. Yani vicdanına danıştığın zaman sen müftüye her şeyi anlatmamış olabilirsin. Vicdanına danış. Yani fetvayı müftü verse bile evet bir sorun yok bu söylediğine göre dese de sen vicdanına iyi danış. Yani söylediklerin doğru mu? Söyledikler üzerinde vicdanın rahat mı? Evet. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kötülük içine sıkıntı veren şeydir. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Yani kötülük içine sıkıntı verir. Vicdanını rahatsız eder. Hani zaman zaman insanlar söyler. Bak sen bunu söylüyorsun ama vicdanın rahat mı? İçin rahat mı yani? Rahatlıkla buna onaylıyor musun? Eğer kişi doğruyu biliyorsa evet yani demese bile vicdanı sızlar. Vicdanı rahatsız olur. Dolayısıyla ikincisi içtimai, toplumsal sorumluluk. Yani birisi vicdani, ahlaki sorumluluk. İnsanın vicdanen iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor bilir. Yani iyi bir şey yaparsan vicdanın sızlamaz. Yani rahat olursun. Ama yanlış bir şey yaparsan vicdani rahatsızlık olur. İşte kötülük insanın kalbinde insana şey verir, sıkıntı verir. İki, içtimai, toplumsal sorumluluk. İslam insanı yalnızca bireysel bir varlık olarak görmez, onu toplumun bir parçası olarak ele alır. Birey hem topluma karşı sorumludur, hem de toplumun iyiliği uğruna gayret etmekle yükümlüdür. Yani bu tür davranışlar, bu tür sorumluluğu değerlendiren ve denetleyen otorite bireyin çevresini oluşturan toplumsal yapıdır. Yani insan bir iyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi yaptı? İnsanlar çevresi bak iyi yaptın diyen denir. İyi yaptın, insanlara yardım ettin. Annene iyi davranıyorsun vesaire. Yani iyilik çeşitlidir. O çeşitleri gördüğünde takdir görür. Eğer zarar verdiğinde toplumun da rahatsız edici bir durum olduğunda yanlış işleri gördüğünde evet burada yanlış yaptın denir. Üçüncüsü dini sorumluluk. İlahi kudretin çizildiği sınırlar çerçevesinde ortaya çıkan dini sorumluluk insanın yaratıcısı ile olan ilişkisini esas alır. Bu sorumluluk insanın fıtratında var olan inanma ihtiyacından doğar ve diğer sorumluluk alanlarını tanımlar. Dini bilinç zayıfladığında ahlaki ve toplumsal sorumluluklar da

çözülmeye başlar. Çünkü kalplerden Allah korkusu ve ahiret endişesi silinirse insanlar sınır tanımaz hale gelir. Yani helal ve haram duyarlılığı yoksa tabii ki insanlar sırrı tanımaz, helal haramı tanımaz, sevap günahı tanımaz. Rahatlıkla kötülüğü yapar. İslam insanı sorumluluk sahibi bir varlık olarak tanımlar. Zira her birey kendi iradesiyle yaptığı her işin, söylediği her sözün hesabını vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla böyle bir yükümlülük altında olanlar işte ergenlik çağına girdikten sonra bu yükümlülük altına girmiş oluyor kişi. Bu yükümlülük altına giren kişi yaptığı iyilikten sorumludur ve onun mükafatını görecek. İyilik ve kötülükten insanlar sorumludur. Yani iyilik yaptığı zaman bunun karşılığı iyiliktir, sevaptır, hayırdır. Kötülük yaparsa cezadır. Şimdi dediğimiz gibi mükafat ve ceza sorumluluk sahibi insan için iyi şey yaptığı zaman mükafat ve kötü bir şey yaptığı zaman ceza. Peki burada soru demin de şey yaptığımız gibi belirttiğimiz gibi nasıl ceyran ediyor iyiliğe karşı mükafat ve yapmış olan yanlışlığa karşı da ceza. Şimdi burada insanlar işte dediğimiz gibi bu mükafat ve cezayı da iyi bir şekilde değerlendiremediği için nefis ve şeytan burada gevşek davranabiliyor, duyarsızlaştırabiliyor, kişiyi gaflete düşürebiliyor. İnsan çabuk elde edeceğin peşine koşuyor çünkü. Ayet-i Kerime'nin de belirttiği gibi. Çabuk elde edeceği şey. Ama aradan biraz zaman geçtiğinde sanki nasıl olsa yakın bir tarihte değil, düşünerek iyiliğe de gevşek davranıyor. Kötülükle karşılaştığında onu ertelemiyor. Yani onu terk etmiyor, biliyor. O anki zevkten, keyften, maddi şeyden, kazançtan kazanç görüyor. Geliri kazanç görüyor. Faiz, kumar, işte rüşvet, bunlar insana cazip geliyor. Havadan gelen para. Ama bunun cezası var, zararı var. İşte insan burada bu şeyi algılamakta yani algılayamıyor. Yani algılamak için gayret etmiyor. Daha doğrusu İslami anlayış çerçevesinde düşünmediği için hep sadece dünyevi düşündüğü için, maddi düşündüğü için bu maddi olarak bana bir kazancı var mı yok mu çerçevesinden değerlendirdiğinde bu şekildeki anlayış onu yanlışa sürükleyebiliyor. Yanlış adımlar atabiliyor. Şimdi kişi iyilik yaptığı zaman kazancı ne olur? Evet. Her yapılan iyi şeyin kazancı vardır. İlk kazancı şöyledir. Kalbine huzur iner. Namaz mı kıldı? Kalbine huzur iner. Huzurlu olursun. Huzur parayla satın alınmaz. Vicdani rahatlıkla elde edilir. Doğru olanı yapmakla kazanılır. Annenize sevindirdiniz. Annenizin duasını aldınız. Annenize babanıza iyi davrandınız. Bir insana yardımcı oldunuz. İnancınıza uygun davrandınız. İbadetlerinizi yapıyorsunuz. Ahlaki sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. İşte bunun kazancı ilk etapta kalbinize huzur gelir. Kazancınıza bereket gelir. Yaşayışınıza huzur gelir. Başınıza bir takım musibetlerden iyilikler, kötülükleri giderir. Sadaka belaları defeder. Anne baba duası belaları defeder.
Bazıları diyor ki ya başım dertten kurtulmuyor. Abi sen ne yapıyorsun ki yani? Yaptığın ne yani? İyilik yapmazsan, iyi şeyleri yapmazsan sorunlar yaşayabilirsin. Yaşamayan da var. Bugün yaşamasın, yarın yaşasın. Hayatın bereketi gider. Huzur gider. Adam zengin, imkanlara sahip ama yine vicdanı rahat değil. Kazancı helal değilse, yaptığı iş caiz değilse, bu adam rahat olamaz. Vicdanı onu rahatsız eder. Onun için bazıları diyor ya adam zengin ama huzurlu değil. Olmaz. O açıdan Rabbimizin de beyan ettiği gibi Zümer suresinin 10. ayetinde iyilik yapan iyilik görür. Huzur bulur. Hayatına huzur gelir. Hayatına hayatı bereketlenir. Bir takım sıkıntılardan korunur. Onun için iyilik iyidir diyoruz. İyi şeyleri yapmak lehine, kötü şeyler insanın aleyhine. Onun için iyi şeylerden yana olmak, kötü şeylerden uzak durmak durumundayız. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de işte ahlaki sorumluluktan bahsettik. Ahlaki sorumluluk dediğimizde İslami anlayışta sorumluluk 3 ana başlık altında toplanır demiştik. Birincisi vicdani ahlaki sorumluluk. İkincisi içtimai toplumsal sorumluluk. Üçüncüsü de dini sorumluluk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki herkes kendi karakterine uygun davranır. Rabbiniz kimin doğru yolda olduğunu da en iyi bilendir. İsra suresi 84. ayet. Evet, Rabbimizin de beyan ettiği gibi herkes kendi karakterine uygun davranır. Herkes Rabbin kimin doğru yolda olduğunu da en iyi bilir. Yani insan ben doğruyum, ben doğru iş yapıyorum demekle doğru olmuyor. Allah kimin doğru yolda olduğunu bilir. Çünkü emirler belli, yasaklar belli. İnsanlar da vicdanına danıştığında bunu görmesi zor olmaz. Eğer insan yaptığı işten ve söylediği sözden sorumlu tutulmasaydı, dinin farz, haram ve mubahları da anlamını yitirirdi. Yani iyilikle kötülüğün, doğruyla yanlışın bir farkı kalmazdı. Oysa Yüce Allah şöyle beyan eder. O Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlarsa, insanlarsa sorumlu tutulacaktır. Enbiya suresi 23. Yani Allah sorumlu değildir. Allah yanlış yapmaz ve Allah'a kimse de sorumluluk yükleyemez. Ama insanlar yaptıklarından sorumludur buyuruyor Enbiya suresinin 23. ayetinde. Yani sorumluluğumuz var mıdır? İşte Enbiya suresi diyor ki onlar sorumlu tutulacaktır. İnsanlar sorumludur. Ve sorumluluklarının yerine getirip getirmediğinden imtihana tabi tutulmaktadır. Ve bundan da sorulacaktır. Evet, sorumluluk kişinin kendisine düşen görevleri vaktinde doğru bir eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Burası çok önemli. Yani insan sorumluluk kişinin kendisine düşen görevleri inanç, ibadet, ahlak, helal ve haram anlayışına uygun davranması gerekiyor. Helalse yapması, haramsa terk etmesi gerekiyor. Sorumluluk bilinciyle hareket eden kimse disiplinli bir çalışma, ahlaklı, verimli bir hayat anlayışı ve kaliteli bir hizmet bilinci kazanır. Bu bilinçle yaşayanlar hem dünyada huzura erer hem de ahirette kurtuluşa ulaşır. İslam'da ahlak kurallarının yaptırım gücü sadece toplumun kınaması veya bir takım cezai önlemler değil. Kalplere yerleşen Allah korkusu ve sorumluluk duygusudur. Bu sebeple Müslüman kendisini kimsenin görmediği ve vicdani ile baş başa kaldığı yerlerde bile ölçülü davranır. Çünkü insanda bu duygu vardır. İnanan bir insan, iman eden insan, Allah her şeyi görür, her şeyi duyar, her şeyi bilir ve iyi şeyleri, kötü şeyleri bilir ve tespit edilir. İyinin karşılığı vardır, mükafattır, kötülüğün karşılığı vardır, cezadır. Onun için inançlı bir insan bütün davranışlarından Allah tarafından görülebildiğini bilir. Dünyada yaptığı her işi ve davranışı kıyamet gününde sorguya çekileceğine, iyi davranışlarda bulunanların bunun mükafatını, bunun faydasını göreceğini, kötülük yapanların da cezalandırılacağına inanır ve ona göre davranır. Böyle bir inanca sahip olmayan ve başkaları tarafından da duyulup kınanmayacağını anlayan kimse ise fırsat buldukça her türlü kötülüğü yapabilir. Evet. Şimdi tabii ki sorumluluk bilincinde olanlar iyi bir şey yaptığı zaman bunun dünya ve ahirette faydasını olacağını bilir. Allah'a emrettiği için, Allah rızası için bu sorumluluğu yerine getirir. İnancı neyi gerektiriyorsa, itikadı, inancı, iman eden insan iman ilkelerine uyar. İnancın gereğini yerine getirir. Allah'a inanır, peygambere inanır, kitaplara inanır, ahiret gününe inanır, cennete cehenneme inanır. İyi şeyler yaptığı zaman mükafat, kötü şeyler yapacağı zaman cezası olacağını bilir. Bu bilinçle duyarlı davranır, her attığı adıma dikkat eder. Çünkü hayat bir imtihan. Rabbimiz öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Mülk Suresinin 2. ayetinde Rabbimiz kimin daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için buyuruyor. Yani insanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yapacak, kim yapmayacak? Bunların tespiti için insanlar yaratılmıştır, dünyaya gönderilmiştir, dünyadaki imkanlar sunulmuştur. Bu sunulan imkanlardan caiz olanı yapması, caiz olmayanı terk etmesi istenmektedir. Bu bir imtihan. İnsanlar bu imtihanda özgürdür. İsteyen kafasına göre takılabilir ve takılıyor da zaten. Kendi bilir. Çünkü imtihanda engel yok. Bazıları şöyle diyor, ya işte bu kadar zulümler oluyor, Cenab-ı Hak müdahale etmiyor, etmez. Çünkü imtihan. Kim ne yaparsa yapsın bunun karşılığını görecek, kaçacak bir yeri yok çünkü. İnsan ölecek ve hesap verilecek. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görecek, kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da görecek. Zilzal Suresi'nin 7 ve 8. ayette net, çok ayetler var. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa lehine. Kendi bilir. İmtihanın şeyi budur. Günümüzde de işte okul imtihanlarında görüyorsunuz. İstediği kadar dersine çalışmaz. İstediği kadar istenileni yapmaz. Kendi bilir. Neticede eline karne verilecek. Neticede senin durumun bu denecek. Sınıfta kaldın diyecekler. Veya sınıfı geçtin, mükafat diyecekler. 2'di 3 oldu, 3'tü 4 oldu. Veya işte diplomayı alacaksın. İşte ahirette de böyle. İstediğin gibi davran insan. Ayette de öyle buyuruyor Rabbimiz. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. İnanan inandığı gibi yaşarsa mükafatını görür. İnanmayan da bunun zararını görür. Yani biz bu İslam'a inanmayan, İslam'ın prensiplerini yerine getirmeyenlere üzülüyoruz. Çünkü aleyhine olacak. Yoksa işte davet, tebliğ görevimiz, sorumluluğumuz var. Biz onun için hem kendimize, hem inanan topluma, hem de inanmayan topluma veya inanıyor ama inandığı gibi yaşamıyorsa bizim görevimiz, sorumluluğumuz onlara davet ve tebliğ görevi yapmak. İnancı bozuksa inancının İslami inanca sahip olması. İbadetlerini yapmıyorsa ibadetlerini yapması. Ahlaki sorumluluğunu yerine getirmiyorsa ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi. Helal harama karşı bir gevşekliği varsa helal olanı tercih etmesi, haram olandan sakınmasıyla alakalı çağrılarda bulunmalıyız. Bulunmak durumundayız. Hatırlatmak durumundayız. Yani bak biz iyi şey yapıyoruz da işte onlar yapmıyor da biz onlardan üstünüz, öyle bir şey yok. Yani üstünlük müstünlükle alakası yok. Kim sorumluluğunu yerine getirse lehin, kendi lehine, dünyada da ahirette de. Kim getirmezse aleyhine. Şimdi biz niye yapanlar niye yapıyor? Kendi lehine olacak. Peki diğer insanların aleyhine olacaksa bunu seyretmemiz doğru olur mu? Yani ne yapalım? Kendileri bilir. İsteyen istediğini yapsın. Neticede cehennemi boylar. Tamam da senin sorumluluğun neydi? Yanlışa gidene yanlışa gitmemesi için uyarıda bulunman. Sizi Allah'a çağırandan ve salih amel işleyen sorumluluklarını yerine getiren ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Yani Müslümanca yaşayandan daha güzel ne vardır? İnsanları Allah'a çağırıyoruz. Allah'ın emirlerine çağırıyoruz. Helali harama çağırmak durumundayız. Çünkü insanlar yanlış yaparak adeta uçuruma gidiyor. Cehenneme gidiyor. Bize ne ya, giderse gitsin denir mi? Yaşadığımız dünyada bile bir insan bir efendim bir yanlışa düşmemesi için uyarıda bulunur. Ama şöyle yapma bak, senin zararın olur diye. Dolayısıyla bir insanın sorumluluğunda şu vardır. Hem kendi ferdi sorumluluğunu yerine getirmeli. İki, ailevi sorumluluğu yerine getirmeli. Üç, toplumsal sorumluluğu yerine getirmeli. Yani bana ne demek durumunda değildir. Onun için Yüce Allah şöyle buyurur. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayet. Bu inancı taşıyan bir Müslüman hayatını sorumluluk bilinciyle yaşar. Davranışlarına dikkat eder. Kimseye kötülük yapmaz. Ve elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışır. Bir insan İslam'ın emir ve yasaklarına ne kadar uyarsa o ölçüde güzel ahlak sahibi olur. Buna karşılık bu kuralları ne kadar ihlal ederse İslam ahlakından o derece, yani kim de ihlal ederse, uzak durursa İslam ahlakından o derece uzaklaşır. Bu durum hem kendisine hem de çevresine maddi ve manevi zarar verir. Sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterenler ise hem dünyada huzur ve güven kazanır hem de ahirette bunun mükafatını görür. Evet, işte burada da açıkça görüldüğü gibi iki tablo vardır. İnsan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerinden sorumludur. Kim bu sorumluluklarını yerine getiriyor, kim getirmiyor, bunun için de imtihana tabi tutulmuştur. Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim peygamberler vasıtasıyla gönderilmiştir. Cenab-ı Hak peygamberler seçmiştir. Peygamberlerden seçkin insanlardır resuller, peygamberler, nebiler seçkin insanlardır. Onları seçer ve onlara vahiy yoluyla, Cebrail vasıtasıyla vahiy gelir ve onlar da öncelikle kendisi buna inanır, kendisi yerine getirir, ailesine şey yapar, ailesine bu sorumluluğu iletir ve ailesinin yerine getirmesine çalışır ve ondan sonra çevresine bunu tebliğ eder. İşte bir Müslüman için de durum budur. Biz, her insan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Allah'a kulluk için yaratılan insan, Allah'ın kulluk demek Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmaktır. İşte kim bunu yerine getiriyor, kim getirmiyor? İşte bunun için imtihana tabi tutulmuştur. Onun için insan ergenlik çağından itibaren imtihana tabidir. Sorumluluklarını yerine getirmelidir, kulluk sorumluluğunu. Kulluk görevlerinden sorumludur. İnançla alakalı, ibadetle alakalı, ahlakla alakalı, helal haramla alakalı, hayatımızdaki bütün yaptıklarımızdan sorumluyuz. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, bu sorumluluğumuzu idrak etmemiz açısından. İnsan diyor ahirette beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kıpırdayamaz. Bir, yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? Bir hayat yaşıyorsunuz. Nasıl geçirdiniz? Sorumluluk bilinciyle mi? Allah'ın kulluk sorumluluğunu yerine getirdiniz mi? Getirmediniz. Yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? kulluk görevlerini yaparak mı, emredileni mi yaptınız yoksa yasak olanları mı yaptınız? Bunlar sorulacak. Yani hayatınızı nerede geçirdiniz? İyi şeyde mi, kötü şeyde mi? İyi şeyde geçirenler lehine. Kötü şeyde geçirenler aleyhine. İki, malınızı nereden kazandınız? Yani işte rızkınızı temin ederken helalden mi, haramdan mı? Helaldense ne ala sınıfı geçiyorsunuz. Kazancı helal. Kazancına haram karışmışsa işte orada onun zararı var. Yani nereden kazandın sorulacak. Üç, nereye harcadın? Yani tamam paranın helalden kazanmışsındır ama nereye harcadın? Günah olan bir şeye mi? Haram olan bir şeye mi? Yani ne yaptınız? Zekatını verdiniz mi o paranın? Sadaka verdiniz mi? İnsanlara iyilik yaptınız mı? Kimlilik mi yaptınız? Cömertlik mi yaptınız? Yani nasıl harcadın? Nerelere harcadın? Zevke, keyfe mi harcadın? Yazlığım olsun, kışlığım olsun, son model arabam olsun, her şey benim olsun. Ne olsun? Hani zekat? Hani sadaka? Hani iyilik yapmak? Hani fakir ve fukarayı düşünmek? Bunlar işte sorgulanacak. İnsanlar bu şeyden hesaba çekilecek. Ve dördüncüsü gençliğinden. Gençliğin nerelerde geçti? Gençliğini nasıl geçirdin? Ya daha gencim. Yaşım daha 20, daha 25, daha 30, daha 35. Bak 20, 25, 30 gidiyor. 15, 13, 14 yaşındaki kişi artık ergen olduktan sonra sorumluluk, kulluk sorumluluğu başlıyor. Taksimetre açılıyor. İyilik yaptıysa iyilik, kötülük yaptıysa kötülük. Artık melekler tarafından yazılıyor. İyilik yapıldığı zaman yazıyor melekler. Yani hayatımız filme alınıyor. İnsan kendini şey sanıyor. Hani işte kimsenin görmediği yerde kötülük yapabilirim sanıyor. Yapar da yani o kötülükten kurtulamaz ki. O kötülük yazılıyor çünkü. Filme alınıyor. Nasıl ki insan işte bir şey yapıyor, yanlış bir şey yapıyor, kameralar orada çekmiş, haberi yok. Ya ben yapmadım, işte ben çalmadım, ben işte arabadan o kişiye ben vurmadım falan. İstediğin kadar de. Kameralara bir bakıyorlar. Evet, bak bu sen değil misin? Hadi bakalım, inkar et. Edemeyiz. İnsanlar bile insanları tespit edebiliyor da. Mesela adam kamera koyuyor. Konuştukları duyuluyor, yaptıkları görülüyor. Nasıl inkar edeceksin? Mahkemede delil oluyor. Efendim diyelim de diyor, kamera var, görüntüleri var diyor. Falan kişi diyor, şunu şöyle söyledi. Şunu yaptı. Yok efendim ben yapmadım. Tamam, yapmadıysan bakalım kameradan görünür. Kameradan görünüyor. Ya insanların bile kamera şeyiyle, marifetiyle haklılığını ortaya koyabiliyor ve karşısındaki kişiyi elini kolunu bağlamış oluyor. İstediği kadar inkar etsin. Bir şey ifade etmez çünkü yaptığı ortada. Kamerayla çekilmiş. Peki bu kamerada çıkmadan önce de Kur'an-ı Kerim'de yaptığınız zerre kadar iyilik yaparsanız onu göreceksiniz. Zerre kadar şer işlerseniz onu göreceksiniz diyerek zerreleri dahi efendim gözden kaçıramayacaksınız. Kaçıramayacağız yani. Hepsi filme alınıyor. Eliniz, ayağınız, gözünüz buna şahit olacak diyor. Gittin mi gittin. Gördün mü gördüm. Duydun mu duydun. Söyledin mi dil konuşacak. Her şey dile gelecek diyor. Ne yapacaksın? Yani nasıl, ne yapacaksın? Yani? Var mı bir şeyi? İnkar etme durum yok. O açıdan işte sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. İşte günde 5 vakit namaz bu sorumluluk bilincini aşılamak için vardır. Onun için namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor. Namazı hakkıyla kılan insan, okuduklarını düşünen insan, ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım ederiz. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Sapıkların yoluna iletme. Fatiha okurken bunları söylüyoruz. Dolayısıyla mesela selam vermeden önce Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azabennar. Yani bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyoruz. Bize de dünyada iyilik ver. İyi şeyler istiyorsun. İyi şeyler yapmayı istiyorsun. Yani bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyor. Bunu diyen insan iyi şeyleri yapar, kötü şeylerden kaçınır. Cehenneme götürecek şeyler değil, cennete götürecek şeyler yapar. Evet. Onun için bizler işte bu duyarlılık içerisinde olmak durumundayız. İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursak, sorumluluk bilincinde olursak, hakikaten lehimize olur. Aksi halde aleyhimize olur. Onun için iki grup var. Bir, ahlaki sorumluluğu, dini sorumluluğunu yerine getirmek. İki, yerine getirmemek. Yerine getirenler dünyada da ahirette de bunun faydasını görür. Dünyada faydası dediğimiz gibi iyi şeyler yaptığı için vicdanı rahattır, huzuru içerisindedir. Kazancı bereketli olur. Geçimi bereketli olur. Aile saadeti olur. Ferdi ailevi saadeti olur. Toplumsal huzuru olur. İnsanlarla iyi geçinir. İnsanlarla bir problem olmaz. Ama bu sorumluluğunu yerine getirmeyen dünyada da ahirette de bunun zararını görür. Dünyada insan işte haram olan bir şey yaptığı zaman ve bir suç işlediği zaman, işte zina yapmış, şikayet olmuş, işte kumar oynamış, işte efendim içki içmiş, araba kullanmış, o arabadan sarhoş olduğu için birine vurmuş, birinin ölümüne sebep oluyor vesaire. Bunların dünyada da cezasını çekiyor. İşte hapishaneye giriyor. Adamı parasını çalıyor, yakalanıyor. İşte yanlış yaptığı için dünyada da ahirette de bunun cezası var. Yani değer mi? Değmez. Onun için işte sorumluluklarımızı yerine getirirsek insanın dünyası da mutlu olur, ahirette mutlu olur. O açıdan bizler de İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursak, İslam'a uygun yaşarsak dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem. Üzülme, birçok hata.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Özel efendim.

0: Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
13: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
14: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
15: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
16: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 11.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
19: Özel FM.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, humil leyle illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil Qur'an.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Cin Suresi Mekke'de inmiş olup 28 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kul

De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu.

Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.

Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz.

Şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız.

Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz.

0: Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler doğru yolu arayanlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar.
1: وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا.
0: Allah Teala şöyle buyurur. Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

0: Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin.
1: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Ne tuhaftır ki işi tam tersine çevirip Allah'ın has kulu bir olan Allah'a ibadete kalkınca başına öyle bir üşüştüler ki neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi.
1: قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
0: Sen de ki ben yalnız Rabbime yalvarır O'na kulluk ederim. Hiçbir şeyi O'na ortak saymam.
1: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter.
1: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
0: De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur.

0: Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir.
1: Hatta اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا.
0: Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا.
0: Ey Resulüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum.

0: O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel muzzemmil.
0: Ey örtüsüne bürünen Resulüm.
1: Kumil leyle illa kalila.
0: Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir.

0: Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
0: Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا
0: Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel.
1: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın, yalnız ona güven.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir.

0: Bakın ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: Firavun o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir.

0: senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Müddessir Suresi. Mekke'de Risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünmüş demek olup, bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün. Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün.

0: Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da açgözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor.
1: Kalla innehu kana li ayatina anida.
0: Hiç heveslenmesin. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım.
1: İnnehu fekkara ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ.
0: O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرْ.
0: Bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi.
1: اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ.
0: Bu beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ.
0: Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin?
1: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
0: O içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya ve dönüp giden geceye, ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki, o sekar belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ.
1: Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacak.

0: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ.
1: Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
1: Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik.
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
1: Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
1: Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ.
1: Bu hesap gününü yalan sayardık.
0: حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ.
1: Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez.
0: فَمَا

0: قسورة.
1: Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Bu beyler bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةِ
1: Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ
1: Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır.

0: الْآخِرَةَ.
1: Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur. Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: La uqsimu bi yawmil qiyamah.
1: Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için.
0: Ve la uqsimu bin nefsil lawwamah.
1: Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
1: İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
0: بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
1: Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ
1: Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de
0: يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
1: Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder.
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman
0: يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: İşte o gün insan der, var mı kaçacak mekan?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
0: İlâ rabbike yevme'idin il-mustakar
1: O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme'idin bimâ kaddeme ve ahhar
1: O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Türlü türlü mazeretler öne sürse de artık insan kendisi hakkında şahit olur.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
1: O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir.
0: Kella bel tuhibbunel acile.
1: Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
0: Ve tedarunel ahire.
1: Onun için ahireti terk edip durursunuz.
0: Vucuhun yevme izin nadire.
1: Yüzler vardır. O gün pırıl pırıl.
0: İlâ rabbihâ nâzireh.
1: O güzel ve yüce Rablerine baka kalır.
0: Ve vucûhun yevme'idin bâsireh.
1: Ve nice suratlar vardır. O gün asılır.
0: Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkireh.
1: Belini kıran darbeyi yediğini hisseder.
0: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ
1: Hayır, hayır. Ne zamanki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ
1: Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar.
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
1: Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır.
0: اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
1: O gün sevkiyat doğru Rabbinin divanına olur.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
1: Ne dini tasdik eder ne namaz kılardı.
0: وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
1: Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.
0: ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ يَتَمَطَّى
1: Bir de yaptığından memnun olarak çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.
0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
1: Yazık sana, yazık. Yazık ki sana ne yazık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى
1: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
0: اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى
1: Onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
1: Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da Rabbi onu yaratıp düzenledi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى
1: Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
1: Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte, çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
0: هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
1: Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı.

0: Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.
1: İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafura.
0: Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur.

0: Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
0: İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kaselerini yudumlarlar.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
0: Bu, Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.

0: Bu kullar dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
0: Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.

0: Ve derler ki, biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.
1: اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: Biz yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
0: Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
0: Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder.

0: Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
0: Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur.

0: Etraflarında hizmet edenler, gümüş kaplar, billur kaseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler, içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Hangi tarafa baksan hep nimet, servet

0: Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: İşte bütün bunlar sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Ey Resulüm, Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz.
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.
1: وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
0: Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et.

Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.

Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.

Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir.

0: Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا.
0: İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler.
1: فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا.
0: Esip savuranlar.
1: وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا.
0: Tohumlarını yaydıkça yayanlar.
1: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا.
0: Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler.
1: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا.
0: Hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için.
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا.
0: Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
0: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman,
1: وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, Resullere, ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman, beklenen

0: Kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Hüküm günü nedir bilir misin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
0: Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız.
1: كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
0: İşte suçlu kafirlere biz böyle davranırız.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.
0: Gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?

0: Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn.
0: Nankörlere ise şöyle denir: haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım.

0: Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz.
1: İnneha tadmi bi şararin kel kasr.
0: O birer saray gibi kıvılcımlar atar.
1: Keennehu cimâletun sufr.
0: O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur.
1: Veylun yevme'idin lil mukezzibin.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: Hâdâ yevmu lâ yentikûn.
0: Bugün kafirlerin konuşamayacakları bir gündür.
1: Ve lâ yu'zenu lehum feya'tedirûn.
0: Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Bugün karar ve hüküm günüdür. Sizi de önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.
1: فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
0: İşte hepiniz bir aradasınız. Kurtulmak için bir önleminiz, bir hileniz varsa hiç durmayın, derhal uygulayın.
1: وَاِلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa, o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar.
1: Kulû veşrabû helîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Dünyada yaptıklarınızdan ötürü afiyetle yiyin için.
1: İnnâ kezâlike necizil muhsinîn.
0: Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.
0: Ey kafirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Onlara haydin Allah'a boyun eğin denildiğinde boyun eğmezler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa hangi söze inanırlar acaba?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerli Retür Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Yiğitem Ev Gelişleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532-230-1582 Bağcılar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530-419-6665.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
10: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549-720-0506.
11: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0530-701-4447.
12: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532-786-4919, Büyükçekmece.
13: Lalezar Ev Gereçleri, Metal, Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
14: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
17: Taberi Tefsiri İmam Taberi
1: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
19: Life Tekstil Fatih Karataş. 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
22: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
23: Özel efem.
24: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Öğretmekle eğitmek öyle farklı ki 1. Kolay olanı tercih etmek, kolayla yetinmek insan olarak ortaya koyduğumuz en bariz tavırlarımızdandır. İyiyi üstünü isteriz ama ödediğimiz bedelin, gösterdiğimiz gayretin iyi ve üstün olmamasından rahatsız olmayız. Az da çok elde etmek, yorulmadan ermek genel karakterimizdir. Allah'ın koruduğu kulları, ki onlar pek azdırlar, böyle bir dairenin dışında tutulabilirler. Genelde insanı, özelde de çocuğu yetiştirmek, öğretmekle eğitmek arasında gelip giden bir çizgi üzerinde sürer. Dine ve dünyaya ait ihtiyaçların çocuğa aktarılması, öğretmenin de içinde bulunduğu bir dizi görev ihtiva etmektedir. Günlük hayattan dini vecibelere kadar öğretilmesi gerektiğine inandığımız ne varsa, o aslında bir tür eğitim konusudur. Eğitimin ilk aşaması öğretmektir şüphesiz. Bilmek ve bilmeyi özümsemekten oluşan bir süreç, arzulanan sonucu elde etmeye yardımcı olacaktır. Sadece bir kaşık tutma edebini, mesela kaşın sağ elle tutulması kuralını önümüzdekine öğretmek dakikayla sınırlandırılabilecek kadar küçük bir zaman dilimi içinde halledilebilir. Kaşık sağ elle tutulur kuralı 3 kere bile tekrar edilmeden muhataba öğretilebilir. Ama muhatabın sağ elle kaşık tutar hale gelmesi uzun zamanı gerektirebilir. Bilhassa farklı bir uygulama üzerinde yetişmiş birinin sağ elle kaşık tutabilir hale getirilmesi bir eğitim sürecidir. Zor olan da bu süreçtir. Anne babalar ve öğretmenlerin eğitmekle mükellef oldukları halde öğretmekle yetinip kendilerini teselli etmeleri doğru değildir. Anne babaların çocuklarını insani ve imani değerler üzerine yetiştirmekle mükellef oldukları halde onların üzerinde eğitim düzeyinde bir himmet göstermeden öğretmekle yetinmeleri, sorumluluktan kaçmak, yeterli gayreti göstermemek şeklinde izah edilebilir. Namaz gibi hayat boyu uygulanacak ağır bir ibadeti çocuk üzerinde öğretmek ve eğitmek şeklinde iki çizgide tatbik edeceğimizi düşünürsek, eğitim çizgisinin öğretme çizgisiyle aynı olmayacağını takdir etmek zor olmayacaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların 7 yaşından itibaren namaz çizgisi üzerine alınmalarını, 10 yaşından itibaren de namazı ihmal etmeleri halinde cezalandırılmalarını emretmektedir. Sadece bu hadisi bile ölçü almamız halinde namaz eğitiminin en az 4 yıl sürebileceği anlaşılmaktadır. Çünkü 7 yaşından itibaren namaz hassasiyeti çocuğa verilmeye başlanmakta ama ceza seviyesine 10 yaşında gelinmektedir. Ve bu süreç Medine şartlarındadır. Medine gibi namazın hayat anlamına geldiği bir yerde çocuğun namaza eğitilmiş olması bu süreyi almaktadır. Bir çocuğun namaza eğitilmiş hale gelmesi ne kadar uzun bir süreyi kapsayacaktır, bunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin takdir etmekte zorlandıkları nokta burasıdır. 2 rekatlık bir namazın öğretilmesinin bir gün bile sürmediğine aldanarak, namaz kılmakta ihmalkar davranan çocuklar hakkında olumsuz kanaat kullanmaktadırlar. Hem kendileri hatalı bir noktada bocalamakta, hem de çocukların şahsiyetleri üzerinde yanlış izlerin oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu kuralı çocuklar için konuşuyor olsak da büyükler için de geçerli saymamız mümkündür. Büyüğün de eğitilmesi, öğretilmesi kadar kolay değildir. Büyüklere hitap edenlerin de bu hassas noktaya dikkat etmeleri zaruridir. Bilime bakış. Yaşadığımız asırda eğitim tıp düzeyinde olmasa da yaygın bir bilim dalı haline gelmiştir. Müslümanlar olarak insan üzerinde yoğunlaşmış gündemimiz bizi bilimleşen eğitimin kurallarından yararlanmaya sevk etmektedir. Kanun önünde bir vatandaş gibi olmasa da eğitim biliminin farklı başlıklar altında ortaya koyduğu kurallardan kesinlikle istifade etmeliyiz. İstifademiz elbette seçici olacaktır. Çünkü biz çağdaş başlıklar altındaki bilgilere yeni ulaşmış olabiliriz. Ama eğitime yabancı bir millet değiliz. Kitabımız okuma emriyle başlıyor. Okumayı, okutmayı ibadet sayan bir dinimiz var. Şehirler gibi kütüphaneler kurmuş bir geçmişimiz var. Gazaliler, İbn-i Rüşd'ler bize aittir. Bir süre duraklamış olmamız bizi öndekilerin gerisinde göstermeye neden olmuş olabilir. Aradaki mesafe kapatılamaz bir mesafe değildir. Eğer eğitimin bilimselleşmesi bizim için yararlanılması gereken bir nimetse, o nimetten önce ümmi olduğu halde insan eğitmenin en mükemmel örneklerini bize bırakan sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimizin mirasına da sahip bulunuyoruz. Bu miras hem bize hem ondan mahrum olan bizim dışımızdakilere eğitim adına çok şey kazandıracaktır. İlk nesilden örnekler. Öğretmenin eğitime dönüşebilmesinin modern bilimin oluşturduğu kurallarla nasıl yürütüleceğini o bilimin kurallarından öğreneceğiz şüphesiz. Ama bizim işimiz manevi destekle ya da feyizle yürüyecek bir iştir. Çocuklarımızın iyi bir mümin olarak yetişmeleri, salih insan eğitimi görmeleri ancak bereketli bir çalışmayla mümkündür. O bereketli çalışmanın en muazzam örneklerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı üzerinde uyguladı. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Cahiliye hayatı yaşayan bir toplumdan vasıflı müminler çıkardı. Onu öldürmeye gelenler onda hayat iksirini yakaladılar. Yaşayıp yaşatanlar olarak tarihe geçtiler. Bizim için en bereketli örnek hiç tartışmasız o nesildeki örnektir. En zor ve kıt şartlar altında en mükemmel insan eğitiminin nasıl yapılabileceğini o nesilde görebiliriz. Öğretim ve eğitimin bilim ötesi, kurallar üstü ilkelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklar, gençler ve kadınlar, erkekler üzerinde görebiliriz. Ona ait bilgiler bir teori değildir. En pratik uygulamaların en ciddi sonuçlarına ait bilgiler olarak o bilgilere bakabiliriz. Sahih hadis kitapları bu bilgilerle doludur. Sadece birkaçı üzerinden cahiliye toplumundan medeniyet toplumunun nasıl yetiştirildiğini izlemeye çalışalım. Şartlarımızın zorluğunu, vakit darlığını, çevre kötülüğünü engel olarak gösteremeyeceğimizi bu örneklerde görelim. Evlerimizi medinileştirmemizin mümkün olduğunu, Ebu Leheb'lerin varlığının mücahit ve zahit bir nesil yetiştirme hedefimizi engelleyemeyeceğini görelim. Açlık, çıplaklık, sıcaklık, soğukluk değil, asıl sorunumuzun himmet düşüklüğü ve önder sıkıntısı olduğunu bilelim. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en pratik eğitim sistemini oluşturdu. Bugün iman edene iman aşısı yapıldıktan sonra acilen gerekli bilgiler öğretildi. Bilgi sahibi olan bildiğini öğretmekle yükümlü tutuldu. Diploma sahibi olma süreci beklenmedi. Yeterlilik sınavına alınmadı. Bir kelime bilen onu başkasına öğretti. Öğretenler ücretsiz gönüllüler ordusunu oluşturuyordu. İbadet ediyor, öğrenip öğretiyorlar, rızık içinde çalışıyorlar. O büyük eğitimi görenlerden biri olan, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insan geldi. Kendilerine onlara Kur'an ve sünnet öğretecek birinin tayin edilmesini talep ettiler. Onlara Ensar'dan 70 kişi gönderildi. O gönderilenlere Kurra adı verildi. Benim dayım Haram da onlardan biriydi. Onlar gece Kur'an okur, aralarında öğrenirlerdi. Gündüz de su taşıyıp mescide getirirlerdi. Odun toplayıp satarlar, o parayla da fakirler ve suffa ehli için yiyecek alırlardı. Bu 70 kişi belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinden ilk mezun olanlar arasındadırlar. Enes radıyallahu anh'ın verdiği bilgiye bakılırsa bildiklerinin hocaları olarak meşhur olmuşlardır. Öğreniyorlar, öğrendiklerini de başkalarına öğretiyorlardı. Kimseye de yük değillerdi. Hem mescidin suyunu getirerek hayır yapıyorlar, hem odun toplayarak kazandıklarıyla kendileri yiyecek temin ettikleri gibi fakirleri de doyuruyorlardı. Burs ve yardım toplayarak bükülmüş boyunları yoktu. Allah onlardan razı olsun. Bir fakülte kazanınca ilk iş olarak vakıflardan burs formu talep edenle bu 70 öğretmenin karakteri arasında önemli farklar vardır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası.
2: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
1: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. Dini ve etnik temizlik. Endülüslü Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün. Profesör Doktor Lütfi Şeyban. Endülüs'te büyük şehirlerin ardı ardına kaybedilmeye başlanmasıyla yoğun şekilde ortaya çıkan göç olayı karşısında Endülüslü Müslümanlar iki görüş çevresinde toplanmışlardı. Soru şuydu: artık İslam hakimiyetinden çıkan topraklarda kalan Müslümanlar aynı yerde yaşamaya devam mı etmeliler, yoksa bir İslam ülkesine göç mü etmeleri gerekir? Sonuçta üçte bir kadar bir kısmı göç etmiş, fakat çoğunluk Endülüs topraklarında kalmıştır. Kalanlar kısa süre sonra Hristiyanlaştırma baskısıyla yüz yüze kalmış ve bu durum karşısında takiye yaparak, içinde Müslümanlığını muhafaza ederek her çeşit zorlama eylemi yapmış, bu arada kurtuluş çarelerini de durmaksızın ararken bir yandan da Osmanlılarla işbirliği çarelerini aramışlardır. İber Yarımadası'nda Müslüman yurdu Endülüs topraklarına karşı gerçekleştirilen Reconquista, Müslümanlardan geri alma hareketi, gerçekte Avrupa krallıklarının Doğu İslam yurduna karşı yaptığı meşhur Haçlı seferlerinin düşünce kaynağı ve başlangıç devresini oluşturmaktadır. Yani Hristiyan din adamları ve özellikle papalığın teşvik ve kışkırtmalarıyla bir Haçlı hareketine dönüşen Reconquista, Doğu'ya karşı yapılan Haçlı seferlerinin bir çeşit ateşleyicisi fonksiyonuna sahip olmuştur. Sonuçta elverişli ortamda oluşumunu sürdüren Hristiyan direnişi gittikçe güçlenerek büyümeye başladı. 9 küsur yıl Galisya'da liderlik yapan Pelayo, 737 yılında ölünce yerine oğlu Fabila geçti ve bu suretle Müslümanlara karşı ilk krallık kuruldu. Bunu zamanla diğer krallıkların kuruluşu takip etti. Bu Hristiyan devletler Müslümanlara karşı ortak menfaatleri söz konusu olduğunda birleşebiliyorlar, ancak bunun dışında bazen kendi aralarında toprak savaşlarına da girişiyorlardı. Bu uğurda bazen Kurtuba İslam hükümetinden birbirlerine karşı yardım istedikleri de olurdu. Ancak içeride asayişi sağladıkları ve Hristiyan komşularına karşı endişelerinin kalmadığı zamanlarda derhal Müslümanlarla olan antlaşmalarını bozarak saldırıya geçerlerdi. İslam fethinin ilk yıllarında başlayan İspanya Hristiyanlarının direnişi uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde ısrar ve sabırla sürdürülmüştür. Bu direniş yerleşen İslam hakimiyetinin zamanla kalıcı bir karakter kazanmasına rağmen yok olmamış, bilakis Hristiyanların Endülüs'ü geri alma, yani Reconquista hareketine dönüşmüş ve bu hareket Endülüslü Müslümanların hazırladıkları fırsat ortamlarında başarıya ulaşmıştır. İberya Hristiyan toplumunun Endülüs Müslümanlarına karşı gerçekleştirmiş olduğu bu hareketin başarısı altında yatan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunları basitten daha önemliye doğru sıralayarak 3 başlıkta özetleyebiliriz. 1. Fiziki şartlar. 2. Hristiyanların dini, siyasi, toplumsal, askeri durum ve motivasyonu. 3. İç kargaşa sebebiyle Müslümanların zaaf yaratan tavır ve durumları. Endülüslüler içeride zayıf düştükçe bu İberya Yarımadası Hristiyan devletlerinin işine yarıyordu. Esas gayeleri Yarımadayı Müslümanlardan geri almak olan Hristiyan devletlerin elinde ardı ardına düşen Endülüs şehirlerinde kalan Müslümanlar ve Yahudiler kısa süre sonra Hristiyan idareciler tarafından 3 seçenekle karşı karşıya bırakıldılar. 1. Dinlerini değiştirip Hristiyan olarak yaşadıkları topraklarda kalmak, 2. bunu kabul etmeyenlere sürgün, 3. bu ikisinden birini kabul etmeyenlere de işkenceyle ölüm. Sonuçta gerçekleştirilenlere bakıldığında çok net olarak görülen o ki, İspanya Engizisyonu toplumun asırlardır her çeşit sosyo-kültürel çeşitliliği hoş görmeye alışkın olmasından gelen hayat tarzını ortadan kaldırmak için kurulmuştur. 1511 yılında çıkarılan başka bir fermanla ilk imha harekatından arda kalan İslami kitapların yakılması sağlanmıştır. Ayrıca Müslümanların İslami usule uygun hayvan kesmeleri yasaklanarak domuz eti yemeleri emredilmiş, yemeyenler şiddetle cezalandırılmıştır. 1499 yılından itibaren Müslümanların zorla Hristiyanlaştırılması faaliyeti aksatılmadan sürdürülmüştür. Mesela Kral 4. Carlos zamanında çıkarılan bir fermanla daha önce vaftiz edilmemiş olan Müslümanların da vaftiz edilmesi, reddedenlerin ise köleleştirilerek satılması emredilmiştir. Ancak 80 bin düka altın gibi büyük vergi karşılığında bu tür uygulamalar bazı krallar tarafından ya yumuşatılmış ya da ertelenmiştir. Müdeccenlerin yerleşik halkın Hristiyanlaştırılması işleminin başarısızlıkla sürmesi, hatta onların Osmanlılarla irtibatlarının artması üzerine 1 Ocak 1567 yılında uygulamaya sokulan bir başka kanunda yer alan hususlar şöyledir. A. Müdeccenlerin yaşadığı yerleşim yerlerinin her birine denetim ve gözetim maksadıyla en az 12'şer Hristiyan ailesi yerleştirilecek ve bu ailelerin üyeleri müdeccenlerin evlerine diledikleri zaman izinsiz girebileceklerdir. B. 11 yaşın altındaki müdeccen çocukları ailelerinden alınacak ve çeşitli bölgelerdeki kilise okullarına ya da manastırlara yerleştirileceklerdir. C. Arapça konuşmak kesinlikle yasak olup 3 sene içinde herkes İspanyolcayı öğrenecektir. D. Kadınlar çarşaf ve peçelerini atacak ve Hristiyan kadınlar gibi giyineceklerdir. E. Evlerde kesinlikle Arapça kitap bulundurulmayacaktır. Müslümanlar düğün ve şenliklerde geleneksel dansları icra edilmeyecektir. Engizisyon mahkemesi müdeccenlerin bir adet ya da davranışlarına bakarak onların Hristiyanlaşmayıp Müslüman kalmada ısrarcı olduklarını tespit edebiliyordu. Bu Müslüman adetlerinden belirgin olanları Arapça konuşmak ve yazmak, Müslüman kıyafetleri giyinmek, Hristiyan tarzı masa yerine yerde yemek, ellerine ayaklarına kına yakmak, ölülerini Hristiyan mezarlığına gömmemek, çocukları kiliseye göndermemektir. Bunlara ilaveten Kuzey Afrika veya Osmanlı Müslümanlarıyla ilişki, bağlantı kurmakta şiddetle cezalandırılmayı gerektiriyordu. 18 Aralık 1499 isyanında Müslümanlar içinde 1500 kişiye yakın bir grup düşman tarafından anlaşmayı reddetmişti. Gırnata'nın Elbüşşerat dağlarında bir kaleye sığınan bu isyancılar kendilerine yapılan haksız uygulamalar karşısında artık isyan etmekten başka çarelerinin kalmadığını ilan ettiler. İçlerinden birini İbrahim bin Ümeyye adıyla reis seçtiler ve 1500 yılının Ocak ayından itibaren Gırnata'nın çevresindeki İspanyol savunma birliklerine karşı düzenli saldırılara başladılar. Kendilerine mücahitlerden pek çok katılım oldu. Bunlar dağlarda ve ardından ovalarda pek çok kaleyi ele geçirdiler. Ancak üzerlerine sevk edilen 80 bini piyade ve 15 bini süvari birliklerden oluşan kraliyet ordusuna karşı pek çok cephede direndilerse de sonunda yenildiler. İspanyollar isyancılardan erkek kadın, çocuk ve yaşlı genç demeden ele geçirdikleri insanların çoğunu katlettiler ve bir kısmını da köleleştirdiler. Gırnata isyanını El Meriye'de Hristiyanlaştırma faaliyetlerine karşı duran Müslümanların isyanı izledi. Buraya sevk edilen kraliyet ordusu da isyanı bastırdı ve kraliyetin emriyle isyana katılan bütün erkekler katledilerek mal varlıklarına el konuldu. Kadınlar ve çocukları da esir olarak alındı. El Meriye'den sonra diğer yakın şehirlerdeki müdeccenler de ardı ardına isyan ettiler. 1502'de de isyan sürdü ancak hepsi de şiddetle bastırıldı. Ve büyük katliam, esaret, zorla din değiştirme yani Hristiyanlaştırma ve sürgün olayları bütün bölgelerde yaşandı. Müdeccenlerin yaşadığı bölgelerde askerlerden başka papazlar da boş durmuyorlardı. Onlar da Engizisyon Mahkemesi vasıtasıyla Müslümanları yargılıyor, işkenceyle ifade alıyor ve sonuçta binlerce masum Müslümanı aileleriyle birlikte ölüme mahkum ediyorlardı. Kurbanlar, kral soylular ve halkın katıldığı büyük infaz törenlerinde canlı canlı yakılıyorlardı. Mesela 1568'de gerçekleşen büyük isyan esnasında İspanya kralının üvey kardeşi Juan de Austrian komutasındaki İspanya ordusu Elbüşşerat bölgesinde yer alan Galera adlı yerleşim yerini Müslümanların elinden 10.02.1560 tarihinde aldı ve Juan'ın emriyle Galera halkının tamamı imha edildi. Katliamdan sonra kanların kuruması için araziye saçılan tuzun etkisi günümüz İspanya'sına gidip gören tanıkların ifadesine göre bugün hala devam etmektedir. 5. Carlos ve 2. Filip zamanlarında da müdeccenlerin kimliklerini ortadan kaldırmak ve Hristiyan toplumuna entegre etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Mesela müdeccen toplulukların arasına Hristiyan aileleri yerleştirmek, onları toplu halde tutmamak ve Kuzey Afrika Müslümanlarıyla ilişki kurmalarını engellemek için iç göçe zorlamak, müdeccenlerin çocuklarını kilise ve okullarda gerçek Hristiyan olarak yetiştirmeye çalışmak, Hristiyanlığa geçmeleri karşılığında hakkında bazı vergilerden muaf tutmak ve suçlu olanları affetmek her türlü İslami ibadetin yapılıp yapılmadığının sıkı takibi gibi. Sürgün veya göçle Endülüs'ten ayrılmak zorunda kalan müdeccenlerin büyük çoğunluğu Mağrib denilen ve 16. yüzyılda Osmanlı ülkesi haline gelen Kuzey Afrika'ya geçmiş ve oralarda yerleşmiştir. Bir kısmı da Fransa ve İtalya üzerinden yine Osmanlı ülkesi olan Balkanlar ve İstanbul'a gelmişlerdir. Endülüs'ün düşüşünden sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid'e gönderdikleri mektup ya da feryatnamede şöyle deniliyordu. Efendimiz halifemize daim kerim selam olsun. Kafirleri alaşağı eden şerefli yüce efendimize selam olsun. Her yerde Allah'ın yardımıyla zaferler ve mülkler kazanana selam olsun. Şehirlerin en kıymetlisi İstanbul'a yerleşen efendimize selam olsun. Allah'ın ordu ve Türklerle süslediği ülkenize selam olsun. Allah sizi bütün milletlere hakim ve şerefli kıldı. Size selam olsun. Kadıya ve onun gibi değerli alimlere selam olsun. Din ve takva ehline ve meşverette söz sahibi olanlara selam olsun. Batıda Endülüs'te Darul Gurbet'te kalan kölelerden size selam olsun. Karanlık ve büyük Rum denizinin ortasında kalanlardan selam olsun. Büyük bir musibete uğrayan kölelerden size selam olsun. Şerefli bir hayattan sonra sakalları yolunan dedelerden size selam olsun. Sokaklarda örtüleri çekilip yüzleri açılan kadınlardan size selam olsun. Zorbalıkla sürüklenip götürülen, tecavüz edilen tazelerden size selam olsun. Domuz eti ve murdar et yemeye zorlanan ninelerden size selam olsun. Cümlemiz eşinizi öper, her zaman size hayır dualar ederiz. Allah size musibetlere karşı afiyet versin. Ömrünüz uzun olsun, devletiniz daim olsun. Kıymetli ülkenizde Allah, hakimiyet ve saltanatınızı daim kılsın. Başımıza gelen büyük felaket ve hali perişanımızı Efendimiz'e arz ederiz. Zulme ve nice çirkinliklere maruz bırakıldık. Hristiyanlaştırıldık. Dinimiz değiştirildi. Nerede o Muhammed'in dini uğrunda Haçlılara karşı cihad ettiğimiz günler? Onca yıl ölüm, esaret, açlık ve kıtlıkta cihad ettik. Fakat Hristiyanlar her gün taşan bir sel gibi üstümüze geldiler. Güçlü ordularıyla bir çekirge sürüsü gibi hırsla üstümüze abandılar. Uzun yıllar boyu onlara karşı koyduk. Bölük bölük askerlerini de yendik. Fakat onların süvarileri gitgide artıyor. Bizimkilerse azalıyordu. Ne zaman ki biz zayıf duruma düştük, onlar da şehirlerimizi bir bir zapt ettiler. Şehirlerimizin kalın surlarını yıkan ağır toplarıyla geldiler. Günlerce ve aylarca bizi kuşatma altına aldılar. Kardeşlerimizden yardım gelmeyince atlarımız ve adamlarımız yorgun düştü. Erzak ve cephane de tükendi. Daha büyük felaketlerden korktuk, çaresiz teslim olduk. Çocuklarımız, kızlarımız esir edilir, işkenceyle öldürülürler diye korktuk. Şu şartla ki düşen önceki Endülüs şehirlerinde müdeccen kalan atalarımız gibi ezanımız ve namazımıza sahip oluruz ve şeriatın hiçbir emrini terk etmeyiz. İstediğimiz kadar malı da alarak denizden Mağrib'e göç edebilmeliyiz. Tam 55 şart ve daha nice vaatler. Onların kralları ve önderleri bize dediler ki her türlü şartınızı fazlasıyla kabul ediyoruz. Hiç baskı olmadan eskisi gibi mallarınıza ve beldelerinize sahip olacaksınız. Ancak onların eline düştükten sonra anlaşmanın bütün şartları unutuldu ve zulüm dönemi başladı. Verdikleri sözden döndüler ve bizi zorla Hristiyanlaştırdılar. Kur'an-ı Kerimler yaktılar. Çöpe ve pisliğe karıştırdılar. Dinimizle ilgili bütün kitapları alaycılıkla ve hakaretle ateşe attılar. Müslümanlara okuyup avunacak bir kitap, bir mushaf bile bırakmadılar. Oruç tutup namaz kılan bir Müslümanı yakaladıklarında hemen ateşe atıyorlar. Kendilerinin küfür mekanı

zindanlara atıyorlar. Müslüman adetlerine göre ölülerimizi defnedemiyoruz. Ölülerimizin naaşlarını bir hayvan leşi gibi çöplüğe atıyorlar. Daha nice namussuz ve alçakça davranışlara maruz kalıyoruz. Bize sorulmadan baskıyla isimlerimiz değiştirildi. Ne kötü ki Muhammed'in dini, yeryüzünün en kötüsü Hristiyan köpeklerin diniyle değiştirildi. Ne kötü ki isimlerimiz aptal Hristiyan adlarıyla değiştirildi. Ne kötü ki oğullarımız ve kızlarımız her sabah zorla kiliseye götürülüyorlar. Ne kötü ki masum çocuklarımıza kiliselerde küfür, yalan, günah öğretiyorlar. Ne kötü ki tertemiz camilerimiz kafirlerin elinde çöplük haline geldi. Ne kötü ki minarelerimize çanlar asıldı. Artık ezan yerine çanlar çalınıyor. Ne kötü ki o güzel şehirlerimiz kafirler yüzünden derin karanlıklara gömüldü. Müslüman saldırısına karşı onları birer Haçlı kalesi haline getirdiler. Hristiyanlar bizi köleleştiriyorlar. Kelime-i şehadet bile getiremiyoruz. Ne hale düştüğümüzü görseniz gözlerinizden sel akarcasına ağlardınız. Ah ah, ne aşağılık durumlara düştük. Başımıza ne felaketler geldi. Rabbimiz Allah ve yaratılmışların en hayırlısı Mustafa adına siz Efendimiz'den yardım dileniyoruz. Peygamberimizin Ehl-i Beyti ve sahabileri adına, onun amcası Abbas adına ve şerefli beyaz sakalı hürmetine ve bütün ulema adına, salih ve şerefli kişiler adına. Eğer bize yardımcı olursanız, umulur ki Allah bize merhamet eder. Eğer bir emriniz olursa, süratle yerine getirilecektir. Hristiyanlığın merkezi sizin hakimiyetinizdedir. Ve dünyaya o merkezden yayılmıştır. Allah adına Efendimiz, bize bir kelam edin, bir yol gösterin. Şerefli, faziletli, yüce Efendimiz, siz Allah'ın mazlum ve mağdur kullarına yardım edersiniz. Roma'da oturan papaya sorun. Bize verilen sözlerden ve tanınan haklardan nasıl caydılar? Bize yapılan bu zulme sebep ne? Ne kötülük etmiş, ne günah işlemişiz? İslam hükümdarları hiçbir zaman Hristiyanlara verdikleri sözlerden ve tanıdıkları haklardan dönmediler. Hiç kimseyi dininden ve yurdundan çıkarıp zulmetmediler. Kimsenin namusuna dokunmadılar. Söz verip de ahde vefasızlık etmek her millete suçtur, yasaktır. Bir de bu çirkin suçu krallar işliyorsa hiçbir zaman affedilmez. Mektubunuz onlara ulaştı ama bir kelimesine bile itibar etmediler. Aksine bize yapılan baskı ve işkenceyi daha da artırdılar. Onlara Mısır'dan da elçiler geldi ama ne fayda? Elçilere Hristiyanlığı zorlama olmadan kabul ettiğimizi söylediler. Onlara itaat ettiğimize dair sahte vesikalar gösterdiler. Ama vallahi biz bunu kabul etmiyoruz. Bu söz ve davranışlarıyla hakkımızda büyük yalan söylediler. Öldürülme ve yakılma korkusuyla onların söylediklerini yapmak zorunda kaldık. Oysa biz her şeye rağmen Peygamber Efendimizin dini ve Allah'ın tevhidi üzere yaşıyoruz. Vallahi asla dinimizin değişmesine razı olmayız. Hristiyanlığı asla kabul etmeyiz. Hatta hiç baskı yapmadan Hristiyanlığı kabul ettiğimizi söyleseler bile. Huejar halkına sorun. Nasıl vahşice katledilip köleleştirildiler? Belfika halkına da sorun. İşkenceden sonra nasıl kılıçla parçalandılar? Munyafa'dakilere ve Büşşerat'takilere bakın. Nasıl kılıçtan geçirildiler? Ve Endereş halkı nasıl camilerde yakılarak kömüre çevrildiler? Ah Efendimiz, işte durumumuz ve şikayetimiz. Hristiyanların elinde gördüğümüz işte budur. Biz istiyoruz ki anlaşmayı bozmadan önce söz verdikleri gibi dinimize ve namazımıza dokunmasınlar. Bu da olmazsa artık bu topraklardan mağripteki sevdiklerimizin yanına göçmemize izin versinler. Hicret etmemiz burada kimliksiz kafir olarak kalmamızdan daha iyidir. İşte şerefli makamınızdan ümidimiz budur. Dertlerimize siz çare olabilirsiniz. Diliyoruz derdimize deva olun ki çilemiz sona ersin. Allah'a şükür ki siz bizim için en hayırlı padişahsınız. Sizin güç ve şerefiniz herkesten üstündür. Allah'a dua ederiz ki afiyet içinde saltanatınızla, şerefinizle hayatınız daim olsun. Ülkenizde dirlik, düzenlik daim, askeriniz ve malınız bol olsun. Allah sizi düşmanlara karşı muzaffer eylesin. Son sözde Allah'ın selamı ve rahmeti her zaman üzerinize olsun.

Profesör Doktor Lütfi Şeyban. Dini ve etnik temizlik. Endülüslü Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Engizisyon, katliam ve sürgün.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Asim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: Kalsiyumcu.com.
1: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım. Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
8: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
9: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Ot Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
18: Reklamları dinlediniz.
19: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer

0: Özel Efem. Kul inne salati.
1: De ki muhakkak ki benim namazım.
0: Ve nusuki.
1: İbadetlerim.
0: Ve mahyaya.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Ve memati.
1: Hayatım ve ölümüm.
0: Lillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel Efem 103.2.
2: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
12: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
13: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
14: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
19: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
20: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
21: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
24: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabının huzurunda Enfal suresiyle beraberliğimizi hayra, berekete vesile kılsın inşallah. Enfal suresinin son bölümünü okuyoruz. 70. ayet ve devamı. Bu bölüm bir nevi hülasa, bir nevi sonuç bölümü surenin, Müslümanların genel anlamda çıkarmaları gereken derslerden söz eden bir bölüm. Müslümanların velayetinden, birbirlerine davranış biçimlerini belirleyen velayet ilkesinden daha çok söz eden bir bölüm. Velayeti merkeze alarak mesaj veren bir bölüm. 70. ayet ve devamı. Savaş sonrasında elde edilen esirlerle alakalı hüküm ve uygulamaların ne olduğuna dair bir atıftan sonra konu velayete getirilir ve Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinin hangi düzeyde, hangi çerçevede olması gerektiğini Rabbimiz bu bölümlerde anlatmış olacak. Rabbim güzel ifade etmeyi, güzel anlamayı ve güzelce amel etmeyi, tefekkür, tedebbür ve tezekküre konu etmeyi Rabbim hepimize lütfetsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, قُلْ لِمَنْ فِيَيْد۪يكُمْ مِنَ الْأَسْرَى Ellerinde bulunan esirlere, elinde tuttuğun, savaşın sonucu elde ettiğin esirlere söyle. اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا Eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ Sizden alınandan daha hayırlısını size verir. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Ve sizi bağışlar. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. 71. ayet de bunun devamı. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ Eğer onlar sana ihanet etmek isterlerse, esirler, serbest bıraktıktan sonra ihanet etme gibi bir endişe olursa, şunu bil ve unutma ki فَقَدْ خَانُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ Daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi zaten. Allah'a ihanet edenler sana nasıl ihanet etmesin ki? فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ İhanet ettiler de ne oldu? Allah müminlere öyle bir imkan verdi ki onların aleyhine. Onları rezil rüsva etme adına Allah müminlere öyle bir imkan verdi. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah bilendir ve hüküm sahibidir. Aynı yöntemi Allah daha sonra da devam ettirecektir, bunu bilsinler. Bu 70 ve 71. ayet özellikle Bedir Savaşı'nda esir düşen müşriklere hitap etse de, ey peygamber onlara söyle diye Bedir Savaşı'nın sonucu elde edilen esirlere, müşriklere hitap ediyor olsa da, savaşta müminlerin eline düşen inkarcı düşmanlara karşı benimsenecek tutumu, genel anlamda takip edilecek, izlenecek yöntemi bildirmektedir. Yoksa sadece Bedir esirleriyle alakalı değil, zaten böyle bir atıf da yok ayet-i kerimede. Genel anlamda Müslümanların elde ettikleri esirlere karşı muamelesinin nasıl olması gerektiğini bildiren bir ifadedir. Hatta ayetteki kullanılan terimlere, bu terimlerde kullanılan zamirlere baktığınız zaman hep siz, siz, siz diye ifade ediliyor. Fi eydikum sizin elinizde, fi kulubikum sizin kalplerinizde, yu'tikum size verecek, mimma uhize minkum sizden aldığından daha hayırlısını, ve yagfir lekum size mağfiret edecek. Hep siz siz şeklinde ifade edilince bu ifadeler ayetin hükmünün genel bir mesaj içerdiğini zaten bize hissettirmekte, göstermektedir. Bu ayetlerin söylemeye çalıştığı şey nedir? Elbette özel anlamda tarihsel arka planda yaşanmış olan kimi olaylar var. O olaylara takılmamak şartıyla, söylemek gerekirse takılmamak şartıyla diyorum, çünkü bu tür ayetleri okuduğunuz ve arkasından da o dönemde yaşanmış olan bir olayı, şahısları, zamanı, ayetin sanki belli bir tarihle sınırlı gibi bir imaj ortaya çıkıyor, bir düşünce ortaya. Bu tehlikeye düşmemek için, buna tehlike diyorum çünkü Kur'an'ın bize vereceği bir şey kalmamış olur. Tüketmiş oluruz manasını. Bu tehlikeye düşmemek adına söylüyorum. Sadece ayetin ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olsun diye. Bize bir ufuk açsın diye sadece. Ayetin ilk uygulamasında, ilk muhatapları arasındaki yansıma şeklini tespit amacıyla o olaylardan özellikle bir kaç cümle söylemeye çalışalım. Bedir Savaşı'ndan sonra elde edilen esirler var. Bu esirler arasında Müslüman olmaya meyilli olanlar var. Abbas gibi, peygamberin amcası gibi. Müslüman olmaya meyilli olmadığı halde Müslümanlarla savaşa meyilli olmayanlar var. Zoraki savaş meydanına getirilen kişiler var. İstemedikleri halde utanma belası, ağır namus belasına savaşa sürüklenmiş var. Nereden girdik bu belaya dercesine itiraz etmelerine rağmen öyleleri var. Pek tabii ki bu savaşın içerisinde dolayısıyla elde edilen esirler arasında gerçekten İslam'a ve Müslümanlara amansız düşmanlık yapan insanlar da var. Her kesimden insanların bulunduğu bir ortamda bunların fidye ile serbest bırakılması söz konusu olduğunda Hazreti Peygamber herkesten fidye aldığı gibi amcası Abbas'tan da o yakınımdır, bu akrabamdır dememiştir. Herkesten kendine göre, duruma göre fidye almıştır elbette. Burada özellikle fidye vermekten çekinen, fidye vermeye yanaşmayan kimselere Allah Teala peygamber üzerinden Müslümanların nasıl muamelede bulunacağını anlatır. Bu fidye verirsiniz ya da İslam'ı tercih edersiniz. Zaten öldürme tehlikesi yok esirler için. İki kişi hariç, o özel statüsü olan iki kişi hariç, genel anlamda esirlere insani muamele söz konusu. O dönemde İslam'ın egemen olduğu bütün dönemlerde de bu böyledir. Dolayısıyla bu fidyeyi vermeniz sizin için daha avantajlıdır. En azından Allah Teala ileriki zamanlarda bundan daha hayırlısını verebilir size. Bu fidyeyi kabul edin. Fidyeyi vermekte çok fazla zorlanmayın. Gücünüze gitmesin. Allah Teala bundan daha hayırlısını verir. Ve üstelik bir de Müslüman olursanız zaten hepten daha hayırlısı, kıyas bile kabul edilmeyecek daha hayırlı bir sonuç verir ki sizi bağışlar. Şu ana kadar yapmış olduğunuz bütün yanlışları Allah Teala görmezden gelir. Üzerine bir sünger çeker, bunu bilin diye onlara bu talimatın verildiğini söylüyor. Bu ayetlerin neticesinde Hazreti Peygamber'in de bu muamelelerinin sonucunda fidyesi alınanlar oldu. İçlerinden Müslüman olanlar oldu. Abbas gibi Müslüman olduğunu ilan etti. Bazı rivayetlerde daha önce Müslüman olmuş, gizlemiş falan ama Müslüman olduğu halde gizlemenin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yok. Önemli olan herkes tarafından Müslüman olduğunun bilinmesidir. Gizlenmiş olan Müslümanlığın bir faydası olmaz. Müslüman olduğunu ilan eder. Arkasından kendisi şu ifadeyi kullanır. Abbas'ın kendisi. Diyor ki, Allah bana maddi olarak ödediğim fidyeden daha fazlasını iade etti. Çok daha fazlasını elde ettim. Ganimetlerle, şunlarla, bunlarla. Çok daha fazlasını, verdiğimden fazlasını, kat be kat fazlasını Allah bana lütfetti. Allah'ın birinci vaadi gerçekleşti. İkinci vaadi de günahlarımın bağışlanmasıydı. Onu da umuyorum diyor Abbas. Bu Abbas üzerinden bütün esirlere yönelik bir tespittir aslında. Hem sizin verdiklerinizden kat be kat fazlasını hem de mağfireti Allah Teala vaat ediyor. Fakat bir tek şeye bağlıyor bunu. Özellikle in ya'lemillahu fi kulubikum hayran. Allah kalplerinize bir hayır bilse de. Allah kalplerinize bir hayır, bir iyilik olduğunu bilse, yani bunu tespit etse, bunu bilse elbette size bunu lütfedecektir. Dolayısıyla zahiren görüntüde olanların dışında kalben insanın sahip olduğu hayır ve iyilik düşüncelerinin karşılığını Allah Teala vereceğini vaat eder ve nitekim de öyle olmuştur. Dolayısıyla burada esirlerle alakalı olarak Allah Teala'nın söylemiş olduğu bu tespitten sonra 71. ayet-i kerimede olası bir ihanetten de söz ediliyor. Yani muhtemeldir. Bunları fidye olarak serbest bırakırsanız ihanet edebilirler. İhanet etme imkanı ve ihtimali her zaman var. Bunu tespit amacıyla Allah Teala kendisine olan ihaneti Müslümanlara olan ihanetin yanına koyuyor. Yani siz bunların ihanet edeceğini hesap ederek, varsayarak, muhtemelen diyerek ya da vehmederek ya da içinizde böyle bir şüphe uyanarak onlara güzel muamele etmekten vazgeçemezsiniz. İhanet edecek beklentisi ve korkusuyla. Çünkü bunlar kendilerini yaratan Allah'a, kendilerini nimetlere boğan Allah'a bile ihanet ettiler. Yaratıcılarına ihanet eden bu insanların sana karşı, size karşı ihanet etmemeleri mümkün değil. Yapabilirler. Bu çok daha normal bir şey değil. Kalplerine İslam yerleşmedikten sonra bunu yapabilirler. Dolaylı olarak da Müslümanlara esirlerin zahiri beyanları her neyse onu kabul etmelerini Allah Teala öneriyor. Zahirde, görüntüde beyanlar, açıklamalar neyse ona göre muamele edilmesini Allah emrediyor Müslümanlara. Ve onların gizli niyetlerinden şüphe ederek kararsız kalmamalar emredilmiş oluyor. Gizli niyetleri vardır diye şüphelenmeyi gerektiren bir şeyden dolayı kararsız kalmamalarını Allah Teala onlara emrediyor. Esirlerin ihanet edebilecekleri ihtimali, içlerinden bazıları gerçekten oyun ve ihanet peşinde oldukları sonradan ortaya çıktı, doğrudur. İhanet ettikleri belli olduğu bu doğru. Fakat buna rağmen Müslümanları onlara insani anlamda muamele etmekten koymamalıydı. Allah'ın Müslümanlara önerdiği de buydu. Yani vehme, ihtimale dayanarak insan hakları merkeze, Allah'ın merkeze koymuş olduğu insan haklarını çiğneyemezsiniz diyor. Ortada bir emare yok. Bir bilgi yok. Bir yanlış hareket yok. Sadece bilinç altında ya ihanet ederlerse şüphesinden hareketle onlara uygulanması gereken insan haklarının, insan hakları kurallarının İslam'a göre tabii ki bunlardan vazgeçilmesini Allah Teala istemiyor. Ortada varsa somut bir şey onu anlarız, tamam mı? Ama sadece vehmederek bir takım kuruntular üzerine böyle bir şey bina edilmez. Allah Teala bunu yasaklıyor. Peki ihanet etseler ne olur? Her zaman için Müslüman bunu dikkate alacak da. Fakat kendisinden kaynaklanan bir gücü kullanmak değil de Allah'ın onlara bunun bedelini nasıl ödettiğini düşünecek. Onun için Allah Teala şöyle dedi, orada bakın dikkat edin. Eğer onları ihanet edecek olurlarsa, onlar daha önce Allah'a ihanet etmişlerdi. Fakat فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ Allah, Müslümanların onların hakkından gelmesini sağladı. Kelimenin biraz Türkçeleşmiş şekli bu. Allah, Müslümanlara onların hakkından gelme imkanı lütfetti. Etti de nitekim. İhanet ettiler, 3 yıl, 5 yıl rahat yaşadılar. Ama sonuçta geldikleri durum gerçekten içler acısı onlar açısından. Onun için Allah Teala bu müminlere karşı fırsat verdi. Onların hakkından gelme imkanı verdi demek, beraberinde dolaylı olarak şunu da hatırlatıyor. Eğer Allah dilerse bunu tekrar aynısını imkan olarak verecektir. Yani sadece geçmişte yaptı değil. Aynısını gelecekte de ihanet ederlerse, nasıl o gün müminlere bu imkanı verdi, gelecekte de ihanet edenlere karşı müminlere bu imkanı verecektir. Allah'ın vaadidir bu. Fakat ihanet edenler her zaman var da, Allah'ın bu vaadine gönülden iman edenler, müminler varsa tabii ki. Yoksa iman eden ya da iman ettiğini söyleyen ama kendi hayatını kendi kafasına göre yaşamaya çalışan müminlere Allah'ın böyle bir vaadi yok. O vaadi hak eden müminlerin özelliği neydiyse, Allah Teala onlara neyi vaat ettiyse, kıyamete kadar gelecek olan müminlere de vaadi aynı çerçevede geçerli. Dolayısıyla sadece mümin olduğunu söylemekle Allah'ın bu vaadine kavuşmayı ummak herhalde çok saflık olur. Müslüman olduğunu söylemekle, mümin olduğunu söylemekle bunun olmayacağını çok iyi bilmemiz lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve etrafında bir ara gelen bir avuç Müslümana, koca bir Mekke devletini, tamamen teçhizatlı ve donanımlı bir orduyu allak bullak eden, hallaç pamuğu gibi dağıtan o insanlara Allah bu imkanı nasıl verdiyse, o özelliklere sahip, o fedakarlığa sahip Müslümanlar var oldukça da aynı imkan kıyamete kadar devam ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Biz buna amenna ve saddakna diyoruz tabii ki. Ama bu şartlarla. Onun için bu sadece geçmişle alakalı Allah'ın müdahalesinden söz etmiyor. gelecekle de alakalı aynı zamanda Allah'ın bir müdahalesinden söz ediliyor. Onun için bakın 72 ve devamındaki ayetler Allah'ın nasıl bir Müslüman profili beklediğini anlatır. Allah nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Nasıl bir Müslüman bekliyor ki bu Müslümanlara Allah bu imkanı verecek? Bu son 4 ayet bize biraz da bizi tanıtıyor. Yani hayatımıza biraz ayna tutuyor ve kendimizi buna göre değerlendirmiş olacağız. İnnellezine amenu ve haceru ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. İman edenler, imanlarıyla birlikte gerektiğinde hicret edenler, gerektiğinde can ve mallarıyla cihat edenler Allah yolunda. Vellezine avav ve nasaru. Hicret eden değilse bile kendilerine hicret edenlere kucak açanlar, yardım edenler. Ulaike ba'duhum evliya'u ba'd. Bunlar birbirlerinin velisidirler. Bunlar birbirlerinin velisidirler. Vellezine amenu ve lem yuhaciru. İman edip hicret etmeyenlere gelince, iman etmiş ama hicret etmemiş, iman etmiş ama küfür diyarında kalmayı Müslüman bir diyara hicret etmeye tercih etmiş. Mâ lekum min velâyetin min şeyin. Bunlara karşı bir velayet hakkı yoktur. Bunlarla bir velayet ilişkisi yoktur. Ne zamana kadar? Hatta yuhaciru, hicret edince. İman etmiş, doğru. Ama küfür diyarında kalmayı tercih etmişse, onlar oradan hicret edinceye kadar onlarla bir velayetiniz yok. Kardeşiniz olabilir, o kadar. Velayet hakkı yoktur. Ve in istansarukum fiddini, o hicret etmeyen kardeşleriniz, velayet hakkı yok ama o kardeşleriniz din konusunda sizden yardım isterlerse, uluslararası bir hukuktan bahsediyor Allah Teala. Uluslararası ilişkilerde bir kuraldan bahsediyor. Eğer din konusunda bu kardeşleriniz sizden yardım isterlerse فَعَلَيْكُمُ النَّصِرِ, yardım sizin görevinizdir. Bana ne diyemezsiniz? اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ. Ancak bu kardeşleriniz sizin anlaşmanı olduğunuz, anlaşmış olduğunuz bir yönetimin altında ise bu durumda bile onlara yardım edemezsiniz, anlaşmayı bozmak anlamına gelecektir. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı, amel olarak ortaya koyduklarınızı görmektedir. Yani ona göre değerlendirecektir. Allah Teala bu ayet-i kerimede, 72. ayet-i kerimede Müslümanları 3 sınıfa ayırıyor. Daha doğrusu insanları 3 sınıfa ayırıyor. Birinci sınıf, Allah'ın, bu sadece sıralama anlamında birinci sınıf demiyorum, Allah'a en yakın, Allah'ın en çok razı olduğu kesim muhacir ve ensardan olan müminlerdir. En faziletlileri. Ensar ya da muhacir olabilir. İslam'a gönül veren ve gereğini de yapan insanlar en faziletli insanlar. İkinci grup insanlar iman etmiş ama hicret etmemiş. İman etmiş ama inancının gereği kendisini Müslümanların arasında yaşamaya sevk etmemiş, edememiş. Ne yapmış ya? Gayrimüslimlerle birlikte yaşamaya, bir takım sıkıntılı, inançla alakalı sıkıntılı süreçlere maruz kalmaya dayanmış ya da göğüs germiş ya da kabullenmiş ama mümin. Bunlar da fazilette, evet fazilettir ama birinci sınıftaki insanlar gibi değil. Üçüncü grup insanlar var ki onlar da kafirlerdir, zaten hiçbir değerleri yok, onlarla hiçbir velayet de yok. İlk gruptaki ensar ve muhacirle bir velayet olabilir. İman edip hicret etmemişlerle birlikte onlarla bile bir velayet yoktur. Velayet ne? Dönüp dolaşıp kelimeyi Türkçeleştirmeden olduğu gibi söylüyorum. Dostluk demekten kaçındım bilerek, çünkü burada anlatılan o anlamdaki dostluk değil. Buradaki velayet, dost olma, arkadaş olma, yani Arapçadaki ifadesiyle sadık denilen ya da rafik denilen veya halil denilen, bu üç kavram da birbirine yaklaşık kelimeler. Dost diye çevirdiğimiz şeylerdir bunlar. Ama veli kelimesi, velayet kelimesi, ki burada önemli bir kavram, tasavvuftaki veli kelimesi zaten değil, o tamamen ayrı. Kur'an'ın sözüne de böyle bir anlam da yok zaten. Tasavvufun o kelimeye yüklediği anlam, yani kerameti olan uçan kaçan kişi şeklinde, Kur'an-ı Kerim'in veli tanımında böyle bir şey yok zaten. Peki nedir o zaman velayet? buradaki velayet özellikle Müslümanların birbirlerine olan yakınlığını ifade eder. Yakınlık, ama nasıl bir yakınlık? Müminlerin birbirlerine saygı duymaları, birbirlerinin işleriyle ilgilenmeleri ve birbirleriyle yardımlaşmalarıdır. Türkçe'de belki buna yakın bir anlamda kullanıyoruz bunu. Bir çocuğun velisi, çocuğa göre durumu neyse öyledir. Müminin mümine velayeti. Yani bir veli çocuğuna karşı sorumludur. Velinin onayı olmadan çocuğa herhangi bir iş yaptırmak, herhangi bir yere götürmek mümkün olmuyor ya, o velayetin gereğidir. Çünkü onun emrine bağlıdır. Onun onayına bağlıdır. Onun o konuyla alakalı ilgisine bağlıdır. Dolayısıyla velayet burada böyle bir şeydir. Bağlayıcı olmaktır. Sözü dinlenir olmaktır. İlgili olmaktır. Velayet budur. Bu velayetin, bu tanımının ötesinde dostane ilişkiler tabii ki olabilir. Bu arkasından gelecek olan şeydir. Dostluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri elbette bunun içerisinde, ama velayeti sadece basit bir dostluk ilişkisi olarak değerlendirmek doğru değil. Bu tamamen Müslümanların birbirleri ilgilenmeleri, yardımlaşmaları, birbirlerine göz kulak olmaları, birbirlerini gözetmeleri anlamına gelir. Velayet bunu gerektirir. Bu yönüyle Müslümanların birbirleri ilişkileri velayete dayanır. Kimsenin kimseden haberinin olmadığı bir beraberlik değildir velayet. Müslümanlar birbirlerinden haberdar olan insanlardır. Herkesin herkesten haberdar olması değil. Bu imkansız bir şey zaten. Ama birbirlerini tanıyan Müslümanların birbirlerine karşı velayeti zorunludur. Bana ne diyemezsiniz, umursamaz bir tavır takınamazsınız. Dolayısıyla burada müminlerin birbirleriyle ilgili velayetleri kimin için geçerli? İman eden, hicret eden, Allah yolunda mal ve canlarıyla cihat eden ve de gerektiğinde bu şekilde değil de hicret edenlere yardım edenler. Bunlarla ilgili bir velayet vardır. Bunu tespit ettikten sonra şunu da söylemekte fayda var. İslami bir yönetimin, sınırları içerisinde yaşayan Müslümanlar, o yönetimin sınırları içerisinde, coğrafi sınırlardan bahsetmiyorum, İslami yönetimin sınırları içerisinde yaşayan Müslümanların hepsi birbirlerine bu velayet bağıyla bağlıdırlar. Ama bu sınırların dışında olan Müslümanlar, velayetle değil, ya sadece iman kardeşliğiyle birbirine bağlıdırlar. İman kardeşliği sadece o kadar. Velayet bağı daha bağlayıcı bir bağdır. Neden? Çünkü Müslümanlarla birlikte hareket etmeyi tercih etmemiş. Tercih edememiş, edemediği için de velayet hakkını kaybetmiş bir kişidir bu durumda. Burada hicret ve cihat kavramları elbette her birimizin malumu, ama sadece birer kelimeyle, birer cümleyle temas ederek geçeceğim. Hicret kelimesi ilişkiyi koparmak demektir kelimenin tam anlamıyla. Bunu şunun için söylüyorum. Birisinin hicret ettiği bir yerle, terk ettiği bir yerle irtibatını bir daha kurmamak üzere terk etmesine hicret denir. Geçici olarak oradan ayrılma, bir daha birer döneriz şeklindeki bir ayrılmaya hicret denmiyor. Onun için burada hicret bir yerden bir yere taşımak, ama birincisini terk etme amacını güderek ikincisini tercih etmektir. Ayrıldığınız yerden terk ederken onu tamamen terk etme düşüncesini güderek, amacını güderek ikinciyi, gideceğiniz hedef yeri tercih etmek demektir. Hicret budur. Allah lütfeder tekrar elde edersiniz ayrı bir şeydir, ama zihniyet itibariyle hicret bunu gerektirir. Peki hicret sadece bir coğrafyadan bir coğrafya gitmek midir? Değil tabii ki. Özel anlamda belki bu şekilde anlaşılıyor, ama daha genel anlamıyla da günahtan günah olmayan şeye hicret etmektir. Allah'ın yasakladığı şeyden Allah'ın emrettiği şeye hicret etmektir. Yani Allah'ın razı olmadığı bir alandan Allah'ın razı olduğu bir alana hicret etmektir. Alan derken coğrafi anlamda değil, helal ve haram anlamında, farz ve haram anlamında söylüyorum. Hicret budur aynı zamanda. Yani terk etmektir. Aynı tarif burası için de geçerlidir. Terk ettiğiniz haramlara bir daha dönmemek üzere hicret etmektir. Tekrar aynı harama lazım olursa dönerim düşüncesine hicret denmiyor. Karşı taraf hedefe, yani helal olan, Allah'ın razı olduğu alana giderken önceki alanı tamamen terk etme düşüncesi olmadığı zaman adına hicret denmiyor. Dolayısıyla bu kavram böyle yerleşmesi lazım. Cihat kavramına gelince, cihadı buharlaştırmaya da kimsenin ve bizim de hakkımız ve haddimiz yok elbette. Ama cihat kavramı kıtal kavramından daha geniş bir kavram. Kıtal bizatihi göğüs göğüse çarpışma ve mücadeleyi anlatır. Ama cihat kavramı, onu da içerisine almakla birlikte bir Müslümanın yapabileceği bütün gayretleri içerisine alır. Her türlü çabayı içerisine alır. Savaşmak da dahil, Allah yolunda infak etmek, mücadele etmek, direnmek. Din adına Allah'ın bizden beklediği, istediği neyse hepsi cehd kavramı içerisine yer alır. Hatta fıkhın kavramı olan içtihat. İçtihat da aynı kökten türer. O da nedir? Çok çaba sarf etmek. Çok fazla imkan göstermek, ortaya koymak ve bu suretle bir sonuç elde etmeye çalışmaya içtihat deniyor zaten. Kelime sadece normal bildiğimiz savaş dışındaki gayretleri içerisine alıyor demek, bu kelimeyi bilmemek demektir. Cihat savaşı da içerisine alır ama sadece savaşla sınırlı değil. Savaşı içerisine alır, sadece savaş dışındaki şeylerle de sınırlı değil. İkisini de kuşatan üst şemsi bir kavram olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Şimdi bu bölümde Allah Teala özellikle ve in istansarukum fi'd-dini fe'aleykumun nasr dedi. Eğer hicret etmeyen kardeşleriniz sizden yardım isterlerse sizin yardım etmeniz görevinizdir. Sonra dedi ki bir istisna, illa ala kavmin beynekum ve beynehum misak. Aranızda sözleşme, anlaşma yaptığınız bir kavimse, bu Müslümanlar, yardım isteyen Müslümanların bulunduğu yer, coğrafya, yönetim, sizin anlaşma yaptığınız bir yönetimse, o zaman sizden din konusunda yardım istedikleri halde yardım edemezsiniz. İlginç bir şey bak. Nedir bu? Bakın 14 asır öncesinin uluslararası ilişkiler kuralını Allah böyle koydu. İslam'ı bilmeyen insanların bilmesi adına çok önemli bir kuraldır bu. Anlaşmaya saygıyı Allah Teala bu ayet-i kerimede, yapılan sözleşmeye saygıyı Müslümanlara din konusunda yardım etmekten daha çok önemsemekte ve ön planda tutmaktadır. Onun için burada anlaşma kafirlerle bile olsa, kafir bir yönetimle bile olsa anlaşma, oradaki Müslümanların yardım istemesi durumunda onlara yardım etmek söz konusu olamaz o anlaşma var olduğu sürece. Anlaşma ya bozulur ayrı bir şey ya da o şekilde kalır. Bu velayet hakkı olmamasından kaynaklanıyor. Bir de sözleşmeden kaynaklanıyor aynı zamanda. Çünkü hicret etmemişlerse, orada kalmaya razı olmuşlarsa elbette bedelini de ödeyecekler. Bu anlamda değerlendirilebilir ama bu uluslararası ahlaki ilke gerçekten önemli. Burada velayet söz konusu edildiği zaman mutlaka karşımıza çıkar ya da çıkabilir belki okurken de. Buradaki velayetin miras hukukuyla bir alakasını kuran kimi müfessirler var? Hayır. Burada miras hukukuyla alakalı bir velayet söz konusu değil. Yani müminler daha önce hicret eden ya da ensar durumda olanlar birbirlerine varis oluyor gibi bir anlayış var. Dolayısıyla burada bundan bahseden bir konu mu? Hayır. Bu varis olmak şeklinde yorumlamak bir defa ayetin ruhuna aykırı. Bunu tespit edelim. Verasetle miras hukukuyla alakalı bir konu değil. Müslümanların bir arada yaşadıkları süre içerisinde velayetinden söz eden bir ayettir bu 72. ayet. 73. ayet devam ediyor aynı konuya. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Küfredenler, inkar edenler birbirlerinin velisidirler. اِلَّا تَفْعَلُوهُ. Eğer siz bunu yapmazsanız, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Yeryüzünde bir fitne olur ve büyük bir fesat kopar. Fitne, fesat kelimesini biz Türkçe'de yan yana kullanırız. Bu ayette de yan yana kullanıldı ama farklı anlamlardadır. Aynı anlam değil. Fitne ayrıdır, fesat ayrı bir şeydir, izah edeceğim. Velayet konusunda Müslümanların durumu açıklandıktan sonra kafirlerin durumu ve Müslümanların da onlara göre kendilerine çeki düzen vermelerini öneren bir ayettir bu. Kafirler birbirlerinin velisidirler. Eğer siz benzer velayeti kendi aranızda yapmazsanız ya da ikinci anlamıyla Eğer siz müminleri değil de kafirleri veli edinirseniz, ayette bu ikisi de çıkar. Tekrar edeyim. Yani siz birbirinizle velayet ilişkisiyle velayet ilişkisini kurmazsanız, ya da Müslümanlarla değil de kafirlerle velayet ilişkisine girerseniz eğer, bu iki durumdan herhangi birisi olursa eğer, yeryüzünde fitne olur, yeryüzünde büyük bir fesat olur. Bunu bilin. Fitne kelimesi bu surede daha önce geçmişti 2-3 defa. Yeniden hatırlatalım. Türkçedeki fitne anlamına değil. Burada bir baskı, bir zulüm, bir sindirme anlamına gelir. Yani eğer siz Müslüman Müslüman ilişkisine velayeti gözetmez ya da Müslümanları veli edineceğinize kafirleri veli edinirseniz, o zaman baskıya da hazır olun. Sizin üzerinize yapılacak olan baskı ve zulme de hazır olun demektir. Fitne bu. Ve fesadün kebir ne peki? Fesadün kebir, büyük bir kargaşa, büyük bir kaos, büyük bir huzursuzlukla bekleyin sonuçta. Fesadı ve fitneyi Allah Teala neye bağlıyor? Müslümanların Müslümanlarla dostluk ilişkisi, velayet ilişkisi daha doğrusu kurmamasına ya da kafirlerle velayet ilişkisi kurmasına bağlıyor Allah Teala. Bu olmadığı takdirde elbette büyük bir fitne ve fesat yeryüzünde hakim olacaktır. Allah Teala kimlerle velayeti yasaklıyor? Kafirlerle. Sadece bir hatırlatma babından olacak. Birkaç ayeti bu yönüyle hatırlatayım. Mesela Ali İmran suresi 28. ayet-i kerimede لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا. Sakın ha! İman edenler kafirleri veli edinmesinler. مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri bırakıp sakın kafirleri veli edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Kim bunu yaparsa Allah'la ilgileri kalmamıştır. Allah'la ilgileri kalmamıştır. Nisa suresi 139. ayet-i kerimede ise اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Aynı ifade, مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Yani müminleri bırakıp kafirleri kim veli edinirse اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ. Onların yanında mı izzet arıyorlar? Şeref ve onuru kafirlerin yanında mı arıyorlar müminleri bırakıp? فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Bütün izzet Allah'ınken onlar izzeti kafirlerin yanında mı arıyorlar Müslümanları bırakıp? Aynı şey Maide 51. ayet-i kerimede ve daha çok يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا hitabıyla sesleniyor bundan sonra birkaç ayette. يَا يُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ. Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Velayet hakkını onlara vermeyin. Başınıza buyruk tanımayın. Dostane ilişkileri koparmayı emreden ayetler değil bunlar. İkili ilişkiler, insani ilişkiler problem değil. Peygamber aleyhisselamın da örnek hayatında da görüyoruz bunu. Dostane ilişkileri yasaklayan bir husus değil bu. Ya velayet hakkını ortadan kaldırıyor. Sözü dinlenecek bir makama oturtmayın onları. Emrettikleri zaman baş üstüne diyeceğiniz bir konuma yerleştirmeyin. Bir rol vermeyin. Bir statü, bir kariyer sahibi yapmayın bunları başınıza. Allah'ın emri budur. Yoksa ikili ilişkiler, komşuluk ilişkileri elbette problem değil ki zaten. Bunlar ticari ilişkiler zaten normal. Velayeti Allah Teala reddediyor. Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, onlar birbirlerinin velisidirler. Kim onları veli edinirse o da onlardandır. Yine Maide suresinin 57. ayetinde veli edinme ile alakalı bir başka cephe ortaya çıkıyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu lezine ettehadu dinekum huzuven ve la'iba. Dininizi oyun ve eğlence haline getirenler minellezine utul kitabe min kablikum vel kuffara evliya. İster ehli kitaptan, ister kafirlerden, ister diğerlerinden. Dininizi oyun ve eğlence haline getirenlere velayet hakkı vermeyiniz. Kafirler değil sadece. Kim olursa olsun. Adı Müslüman olabilir ama dini oyun ve eğlence haline getiriyorsa Müslüman onu veli edinemez. Başa buyruk kabul edemez. Kendisine emretme yetkisini veremez. Allah bunu yasak. Tevbe 23'te daha özele indirgiyor bunu. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu abâkum ve ihvânekum evliyâ. Sakın ha! Babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Ne zaman? İnistehabbul kufra alel iman. Küfrü imana tercih ettikleri takdirde, küfrü imana yeğledikleri takdirde babanız ve kardeşleriniz bile olsa onlara velayet hakkı vermeyiniz. Size emretme yetkisini baba ve kardeşe bile Allah yasaklıyor. Yine Mümtehine suresi 1. ayet, orada da benzer ifade. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil mevedde ila ahiril ayet. Kafirleri, yani benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları onlara sevgi besleyerek velayet hakkı vermeyiniz. Sevgi besleyemezsiniz. İlişki biçimi ayrı ama sevgi besleyemezsiniz, velayet hakkı veremezsiniz. Bu yönüyle eğer bu ayetleri dikkate alırsak, okuduğumuz 73. ayetin ne söylemek istediğini biraz daha iyi anlarız. Tekrar edelim. Eğer siz Müslümanlarla velayeti bırakıp kafirlerle kurarsanız ya da kafirler birbirlerinin velisi olduğu gibi Müslümanlar da birbirinin velisi olmazlarsa yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir fesat kopar. Kardeşler, şunu hatırlatmakta fayda var. Bir Müslüman olarak, bir kardeş olarak bunu söyleyeyim. Söylemeden geçmek doğru olmaz. Allah Teala Müslümanların birbirlerine sahip çıkmasını emrederken, Müslümanların güç birliği yapmasını emrederken, yaşadığımız coğrafyada ve yaşadığımız dönemde Müslümanların kafirlere göstermesi gereken buğzu ve kini, öfkeyi birbirlerine göstermesinden başka bir şey göremiyoruz. Bu öfkeyi, bu kini, bu diş bilemeyi Allah için Müslümanlar başkalarına gösterseler, İslam düşmanlarına gösterseler bugünkü hali pür melalimiz ortada olmazdı. Allah bu kadar fırsat veriyor. Allah bu kadar lütufta bulunuyor. Allah bu kadar imkan veriyor. Yıllar öncesine göre aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar imkanlar var. Allah ayaklarımızın altına seriyor. Buna rağmen Allah'ın rahmetini celbedecek adım atamıyoruz. Medyada, gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında Müslümanlar birbirlerine düşüyor. Orada birbirlerine düşen Müslümanlar aynı kentin sokaklarında, mahallelerinde, aynı kurumlarda ya da farklı kurumlar adı altında aynı birbirlerine diş birer hale geliyor. Allah'ın rahmetini engelleyen şeyler bunlar. Velayet hakkını nerede arayacağız ki? Ayda, Merih'te, Mars'ta değil ya. Bulunduğumuz zeminde kardeşler. Bulunduğumuz zeminde. Her nerede iseniz, her nereye ayak basıyorsanız Müslüman Müslümana velayet hakkını verir. Müslüman Müslüman olmayana velayet hakkını vermez. Müslümanın Müslümanla ilişkisi Müslümanın kafirle ilişkisi gibi olmaz, olmamalıydı. Niye bu hale geliyoruz? Allah Teala'nın rahmeti hak ettiğimizden değil, ben buna inanıyorum. Allah'ın rahmeti hak ettiğimizden değil. Allah rahmeti bize öyle gönderdiğinden dolayıdır. Genel anlamda konuşuyorum çünkü gerçekten Müslümanların Müslümanlarla kardeşliğiyle alakalı bu imkanları, bu potansiyeli, bu fırsatları tepiyoruz. Onun için bu ayetleri biz kendimize okuyalım sadece, başkalarıyla alakalı değil. Her taraf ateş çemberi. Bunu herkes her vesileyle söylüyor. Ama kendimize dönüp baktığımız zaman aynı şeyi devam ettiriyoruz. Birileri Müslümanları silahla öldürüyor. Berikiler de dille ortadan kaldırıyor. Birinin diğerine çok farkı yok ki, gelecek nokta aynıdır zaten. Birinin diğerini kabul etmemesi, ölerek, öldürerek ortadan kaldırmasıyla birinin diğerinin ırzına, namusuna, iffetine leke sürecek şekilde konuşması aynı noktada birleşir, aynı noktada kesişir. Dolayısıyla Müslümanların birbirlerine karşı taşıdıkları öfkeyi İslam düşmanlarına karşı taşısalardı, İslam düşmanlarına karşı bu kadar cesur olsalardı, İslam düşmanlarına karşı bu kadar yürekli olsalardı bu Müslümanlar, herhalde İslam düşmanlarının bugün sesi çıkmazdı bu kadar gür. Aslında İslam düşmanlarının gücü güç değil aslında. Müslümanların zaafı onları güçlü gösteriyor maalesef. Bu bizim zaafımız, bu bizim handikapımız, bu bizim için önümüzde duran en büyük engeldir. Bu fesat ve fitne dediği şey sadece ulusal bazda değil, küresel ölçekte de böyledir. Huzursuzluk ve kaos ve anarşi dediğimiz şey, fitne ve fesadün kebir dediği şey sadece bulunduğunuz kentte değil ki, sadece bulunduğunuz ülkede değil. Müslümanların bu özelliği sağlayamaması, bu özelliğe sahip olmamasından dolayı kafirler güçleniyorlar. Allah Teala Hucurat gibi bir sure indiriyor. O Hucurat suresi Müslümanların birbirleriyle alakalı problemlerini çözmek için Müslümanlara görev veriyor. İndi mi dersiniz? Henüz inmedi ki o ayet. Henüz inmedi ya. Hucurat 9. ayetten bahsediyoruz. Müslümanlardan iki taife problem yaşarsa, yaktetil, savaşırsa, çatışırsa, Allah Teala Müslümanlara diyor ki siz tarafsız olamazsınız. Tarafsız olursanız bertaraf olursunuz. Araya gireceksiniz, Müslümanları ıslah edeceksiniz. Peki bir taraf ıslaha yanaşmazsa, bir taraf ıslaha yanaşmazsa, o zaman ne diyor? Ona karşı diğer yanda yer alacaksınız. Tarafsız olmak da yok. Ne zamana kadar? Allah'ın emrine dönünceye kadar. Dönerse ne âlâ, aralarını ıslah edersiniz adaletle. Allah böyle bir görev yükledi. O görevi kim yüklendi ki? Kim üstlendi ki? Çünkü birbirimize uğraşmaktan hem ulusal, hem yerel, hem de küresel anlamda. Hangi bağlamda derseniz deyin, Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan İslam düşmanlarıyla uğraşmaya fırsat bulamıyor artık. Allah kalplerimize ülfet versin. Rabbim ayaklarımızı dini inancı üzere sabit kılsın da gönüllerimize birbirimizi sevme, muhabbet besleme duygusu lütfetsin inşallah. Çünkü gerçekten Allah bugün verdiği imkanların yarın olamayacağına inananlardanım. Eğer isyana rağmen, Allah'a isyana rağmen Allah fertlere ve toplumlara istedikleri nimetleri veriyorsa, Allah Resulü'nün ifadesiyle söyleyeyim, insanlara, fertlere ya da toplumlara Allah isyanlarına rağmen nimet veriyorsa, o nimet onları adım adım azaba yaklaştırıyor demektir. Bu kadar nettir. En'am suresinin Allah'ın sünnetinden söz eden ayetleri de bunu söyler. 42, 43, 44. ayetler. Ve de Araf suresinin 92, 93. ayetleri de aynı şeyi söyler. Allah nimetlerini açtıysa, bereket kapılarını açtıysa, bu Allah'ın bizden razı olduğu anlamına mı gelir? Belki. Yoksa azaba doğru bizi sürüklüyor mu? O anlama mı gelir? O da belki. Aleyhissalatü vesselamın dikkatimi çektiği husus budur. Bu fırsatı değerlendirmediğimiz zaman Allah bu imkanı elimizden alır. Bizden öncekilerden, babalarımızdan aldığı gibi, fırsatı verip tekrar aldığı gibi. Allah bizi bu izzetle, bu şerefle şereflendirmek istiyor. Biz bu izzete, şerefe sahip olmadığımız zaman Allah bunu alır, buna sahip çıkmak isteyenlerin eline verecektir. Bu kesin bir kuraldır, Allah'ın yasasıdır. Rabbim bizi bu izzetten mahrum etmesin ama biraz adım atmamıza bağlıdır. Biz Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Biz ona yürümeden Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Hadiste öyle söylemiyor ki, siz bana yürüyün, ben size koşarak geleyim. Biz oturduğumuz yerden Allah'ın bize koşmasını bekliyoruz. Böyle bir rahmet biçimi yok ki ya. Allah affetsin hepimizi. Müslümanların bu anlamda birbirleriyle ilişkileri tekrar ve yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Her biriniz bir cemaatte, her birimiz bir vakıfta, her birimiz bir dernekte, her birimiz bir oluşumun içerisinde olabiliriz. Bu problem değil. Ama hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanı kafire tercih noktasında kafirin elinde bırakamaz. Hiçbir Müslüman kafiri Müslümana tercih edemez. Münafığı vefası Müslümana tercih edemez. Hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun bunu yapamaz. Yapmaması lazım. Allah'ın önümüze koyduğu, biçtiği rol budur değerli kardeşlerim. Onun için Allah Teala bunu söyler. Eğer kafirlerin birbirleriyle olan dostluk ilişkisi, velayet ilişkisi daha doğrusu sizde de olmazsa, ya da siz birbirinize değil de kafirlere dostluk beslerseniz, velayet hakkını onlara verirseniz, o zaman bilin ki büyük bir fitne ve fesat, kargaşa ve kaos sizi bekliyor, bunu bilin. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Ayet 74. İman edenler, وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا Hicret eden ve cihat edenler, فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edip cihat edenler, وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Ve Müslümanlara kucak açanlar, onlara yardım edenler, barındıranlar, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Bunlar gerçek müminlerdir. Gerçek müminler. İman, hicret, Allah yolunda cihat ya da hicret edemiyorsanız ensar olmak. Bu durum müminin gerçek mümin olmasını sağlayan özellikler. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Gerçek mümin olmak zaten Allah'ın mağfiretini ve şerefli bir rızkı da beraberinde getirir. Onlar için bu da var. Bu surenin baş taraflarında bu cümleyi bir kez daha okumuştuk. Allah Teala şöyle diyordu. Ona bir tekrar atıfta bulunup buraya gelelim. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ayetler okunduğu zaman ayetler imanlarını arttırır. Ve Rablerine tevekkül ederler. Namazı dosdoğru kılar. Rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ulaike humul mu'minune hakka. Aynı ifade. Bunlar işte gerçek müminlerdir. Surenin sonu yine aynı şekilde. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cehdü gayret gösterenler ve birbirlerine kucak açıp barındıranlar, onlar mümin, gerçek müminlerin ta kendileridir. Bu hakkan ifadesi, gerçek mümin ifadesi, bu özellik yani, diğerlerinin, yani bu özelliği ya da burada anlatılan özelliklerin dışında kalan müminlerin imanlarının geçersiz olduğunu anlatmıyor tabii ki. Onların imanları geçersizdir değil. Fakat gerçekte var olsa da böyle bir iman ispat edilmediğini anlatır. Hakikati ortaya konmadığını anlatır. Bu özelliklere sahip değilse ya da surenin başındaki özelliklere sahip değilse iman ediyor gibi görünür, kendi kendini mümin olarak kabul eder.

daha sonra iman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cehdu gayret gösterenler, cihad edenler, fe ulaike minkum, bunlar da sizdendir. Bunlar da sizdendir. Nasıl yani bu? Bu nasıl? Abdullah İbni Abbas'ın bu ayetle alakalı bize aktardığı yoruma baktığımız zaman, Hudeybiye anlaşmasından sonra, yani peygamberin hicretinden 5 yıl sonra yaklaşık olarak yapılmış olan bir anlaşma, Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte biliyorsunuz, Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte artık savaş dönemleri bitti. Müşriklerin artık derin derin düşünme dönemleridir. Müslümanların artık rahat etmeye başladıkları bir dönemdi Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte. Bu Hudeybiye anlaşmasından ve orada bir beyatur rıdvan vardı ya, ölümüne and içme, ölümüne peygambere beyat etme dediğimiz beyatur rıdvandan sonra iman edip hicret eden kimseleri kastediyor bu ayet-i kerime. Yani bu tarihten sonra, Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra yapılan hicret, barışın sağlandığı, artık savaşların tamamen terk edildiği bir dönemde olduğu için ilk hicretten daha aşağı mertebededir. Vurgulanan da budur burada. Daha önce iman edip hicret edenlerle barış ortamı sağlandıktan sonra, savaşların bitirilmesinden sonra, artık aşağı yukarı fotoğraf netleştikten sonra hicret edenler gibi değil. Önce ile sonra bir değil. Onlar da Müslüman, onlar da sizdendir ama kesinlikle ilk dönemde hicret edenler gibi değildir. O hicret edildiği zaman ilk dönemde sonuç hiç görünmüyor ki, tünelde ışık yok. Ama Hudeybiye'den sonra hicret ettiği zaman aşağı yukarı bir şeyler belli. Onun için önceki dönemde hicret edenlerle sonraki dönemde hicret edenler elbette bir değildir. Herhalde ondan dolayı aleyhissalatü vesselam fetihten sonra hicret yoktur diyor. Yani fetihten sonra hicret yoktur demek bitti mi, kapandı mı hicret kapısı? O anlamda değil işte, bu anlamda söyleniyor. Yani Mekke fethedildikten sonra hicret etmenin bir esprisi yok ki. İstersen hicret et, istersen etme. Problem değil. Her taraf zaten güllük gülistanlık. Hicret etmenin bir anlamı yok demektir. Yoksa Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktur kıyamete kadar, değil. Bu değil kesinlikle. Sadece ve sadece artık rahat dönemin, imkanların bol olduğu bir dönemin içerisinde yapılan bir hicret, bu imkanın olmadığı dönemde yapılan hicret gibi değil anlamına söylenir. Yani dolayısıyla burada ayet-i kerimeyi bu gözle tekrar okursak eğer, daha sonra iman edip hicret edenler, sizinle birlikte cihat edenler, onlar da sizdendir. Ama öncekilerin amellerinin kat sayısı gibi değil. Biraz matematikle mi izah etsek acaba? Yani amellerin aynı ama çarpanları farklı. Çarpanları farklı tabii ki. Bunu Hadid suresinden bir ayetten de öğreniyoruz değil mi? Allah Teala Hadid suresinde 10. ayet-i kerimede infaktan ve mücadeleden söz ettiği bir bölümde, ki Hadid suresi de medeni bir sure, o da bu dönemlerde inen bir sure, yani Müslümanların nispeten rahat ettiği dönemlerde inen bir suredir Hadid suresi. Allah 10. ayeti kerimesinde şöyle bir kural koyuyor. Şöyle bir kural koyuyor. Dikkat ediyoruz. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aitken ne oluyor da infak etmiyorsunuz? Mal sizin mi zannettiniz? La yestevi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatel. Ulaike azamu dereceten minellezine enfaku min ba'du ve qatelu. Ve kullen va'adallahu'l husna. Vallahu bima ta'maluna habir. Fetihten önce, Mekke'nin fethi, özelde belki ama burada Mekke değil, geçmiyor. Fetih, açılım. Bir çözümleme, bir açılımdan önce savaşıp infak edenlerle, fetihten, açılımdan sonra savaşıp infak edenler la yeslevi, aynı değil. Peki sonra infak edip savaşanların ki Haybe'ye mi gitti, Güme mi gitti? Hayır. Onların da Allah tarafından kendilerine verilen bir karşılığı var. Hem önce hem de sonra yapanlar var. Ama kesinlikle sonrakiler öncekiler gibi değildir. Bir amelin kat sayısı o amelin işlendiği ortamın riskine bağlıdır değerli kardeşler. O amelin işlendiği ortamın taşıdığı risk faktörüyle çarpılır. Amel işlendiği bir ortamda ameli işlemek bir prestij nedeni ise, bir imajın yenilenmesine neden olur.

0: yapıyorsa o amelin baskıya neden olduğu dönemlere göre karşılığı aynı değildir. Aynı amel olabilir. Bakın Allah Teala infak ve savaşı söylüyor. Biri canla cihat, biri malla cihat. İkisi de bir değil bakın. Önce yapanla sonra yapan bir değil. Neden? Mekke'nin fethinden önce infak ettiği zaman nereye gidecek? Gitti, geri gelmeyecek ki. Mekke'nin fethinden sonra yaptığınız infak size yol köprüsü olarak geri dönecek deyim yerindeyse. Bu belli zaten. Onun için aynı olmaz. Dolayısıyla bundan dolayı Allah Teala bu ayet-i kerimede de bize aynı şeyi anlatıyor. Yani bugün mesela Müslüman olmanın avantaj olduğu bir ortamda ya da tesettürlü olmanın prim yaptığı bir ortamda tesettürlü olmakla tesettürün dışlandığı bir ortamda tesettürlü olmak bir mi zannediyoruz? Müslüman olmanın korku nedeni olduğu, kimsenin göğsünü gere gere Müslümanım diyemediği bir ortamda Müslümanlık taslamakla, göstermekle, herkesin Müslüman olmak için can attı ve pastadan pay kaptı bir dönemde Müslüman olmak bir mi zannedeceksiniz? Olur mu öyle şey? Aynı değil ya. Aynı değil ki. İslam'ın dışlandığı dönemde Müslüman olmakla, İslam'ın baş tacı edildiği dönemde Müslüman olmak aynı değildir bakın. Biri boşa gitti, diğeri kabul edildi demiyor zaten Allah Teala. Yanlış anlamıyoruz değil mi? Burada biri diğeri gibi değil kesinlikle. Birinci, ikinci sıra söz konusu olacaksa biri birinci sırada, diğeri ikinci sıradadır. Kesinlikle Allah nezdinde aynı değildir. Allah'ın anlattığı budur. Onun için önemli olan Müslüman olmanın ateş pahası olduğu dönemde Müslüman görünebilmektir. Biliyorsunuz bunu adrese teslim söylemediğimiz zaman sanki havaya mı gidiyor bu sözler? Mesela 2014'lerde Müslüman olmakla 1990'ların sonunda Müslüman olmak aynı mı ya? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. En iyi hepiniz biliyorsunuz bunu. Tehlike bertaraf edildikten sonra herkes ortada kol geziyor. Dün neredeydiniz? Müslüman olmak adına bir şey yapıldığı zaman köşe bucak kaçan insanlar, sizi tenzih ediyorum. Neredeydiniz derken size hitap etmiyorum tabii ki. Bunu yapanlar için söylüyorum. Müslüman olmaktan utananlar. Neredeyse yani bir namaz kılmakla Müslüman mı olduk diyecek duruma geldi insanlar. Dün yokken niye insanlar bugün vitrindeler? Niye vitrindeler? Çünkü avantaj var. Pastadan pay kapma var. Kesinlikle bir değil. Bunun ceremesini çeken, bunun bedelini ödeyen insanlarla kuş tüyü yataklarında keyif süren insanların aynı fazileti, aynı sonucu alma imkanı yok kardeşlerim. Enfal suresini havadan okumayalım onun için. Allah bize hitap ediyor. Müslüman olarak kendi halimizi yeniden gözden geçirme fırsatı veriyor bakınız. Bu ayetler üzerinden bunu tefekkür etmediğimiz zaman Bedir'e gitme imkanımız zaten yok. Abbas'la karşılaşma imkanı zaten yok. Müşriklerle zaten birebir yüzleşme imkanı yok. Ne yapacağız ki? Sadece teorik anlamda okuyup mu geçeceğiz? Onlar da kardeşleriniz ama birinciler gibi değil demenin anlamı bu. Hadid 10'la birlikte bunu okuyalım. Aynı değil. Allah Teala aynı yere koymuyor çünkü. Ayetin devamında Allah Teala diyor ki ve ulul erhami akraba olanlar, rahim sahipleri, aynı akrabalık bağlarıyla birlikte olanlar ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha çok layıktırlar, birbirlerine daha çok bağlıdırlar, akrabalar. Müslümanlardan ensar ve muhacirin birbirlerine velayeti, evet doğru. Ama akraba Müslüman olduğu zaman bu öncelik onlara gider. Velayet öncelikle akrabalar, Müslüman akrabalar arasındadır Allah'ın kitabına göre. İnnallâhe bi kulli şeyin alîm. Allah her şeyi bilendir. Sure bu cümleyle bitiyor. Kalplerimizi istikametten ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Subhanekallah ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
12: İstoç.
11: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
13: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
17: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
18: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
19: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç, ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillah fela mudillele ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام Efendimiz buyuruyor إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. Biriniz bir dostunu seviyorsa bunu ona belli etsin, bildiriversin. İmam Kudai Müsned-ü Şihab'ında bize böyle bildirdi. 35. hadis. Biriniz bir dostunu seviyorsa bunu ona belli etsin, bildiriversin. Yani Müslümanlar birbirlerini sevmek zorundalar. Özellikle aralarında bir şeyler geçmişse daha bir titiz davranmalılar. İman adına, İslam adına birbirlerini sevmelerine engel olmayacağını birbirlerine haber vermeliler o aralarında geçen olayın. İnsan ya ikisi de, ve de zaman zaman gafil, her zaman aciz, güçsüz varlıklar ya, ama imanları var ya sevmeleri için yeter sebep olarak, İslamları, ihsanları var ya, işte bunu unutmamaları gerekir ve haber etmeliler birbirlerine, ben seni Allah için seviyorum diye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeden biriyle konuşma esnasındaydıyken şöyle az öteden bir sahabe geçip gider. O peygamberle konuşan sahabe peygamberimize dönüp der ki, ya Resulallah, ben bu kardeşimi seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem de o adama, peki ama bunu ona haber verdin mi der. Yani senin onu böylece sevdiğini biliyor mu o? Sahabe hayır deyince peygamberimiz onu ona haber vermesini, sevdiğini, o kardeşine haber vermesini söyler. O da koşar arkasından yetişir ve der ki, ben seni Allah için seviyorum. Bunun üzerine o sahabe de döner buna, kendisi için sevdiğin Allah adına ben de seni seviyorum der. Demek ki insanlar din kardeşi olarak Müslümanlığından dolayı birini seviyorlarsa bunu ona haber verecekler. Bu anlamda mesela şimdi ben şöyle ilan etmeli değil miyim? Müslümanı seven, Müslümanlığı seven, Kur'an'ı seven, sünneti seven, Allah'a kul olmayı, peygambere ümmet olmayı seven, yapamadığı bölümleri gündeme almıyoruz. Hepimizde var o. Gaflet ettiği anlar değil ya da yanlış yaptığı bölümler değil, onlar konumuzun dışında, ama Müslümanı, Müslümanlığı, İslam'ı gönül vermek adına, gerçekten iman adına seven kardeşlerimi, tanıdığım tanımadığım herkesi ben bu anda, ben bu anlamda sevdiğimi söylemeli değil miyim? Evet, ben Müslümanları seviyorum. Zaten bu bir imandır. Hatta ölmek üzere olanlara bu da telkin edilmelidir. Sen Allah'ı Rab kabul etmiştin. Hayatına hep o karışmaya yetkiliydi değil mi? Hatırla, sen Allah'ın Rab oluşuna evet diyordun. O senin tek ve biricik ilahındı değil mi? Sen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i peygamber biliyordun. Onu Allah'ın elçisi biliyor. Onun dediklerine göre yaşamayı şeref kabul ediyordun değil mi? Sen Allah'tan bir peygamber olarak gönderilen o Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın mesajı olarak bize kitap ilettiğine de iman ediyordun değil mi? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul ediyordun değil mi? Hatırla, bak sen bunu kabul ediyordun. Dahası sen ki müminleri kardeş biliyordun, onları seversin değil mi? Sen müminlerin kardeş olduğuna evet diyorsun, sen müminleri kardeş biliyorsun, sen onları seviyorsun değil mi diye hatırlatmamız gerekecek. Zaten bir kişi sevdiğini imanından dolayı seviyorsa, sevincinin kaynağı imanı ise, üzüntüsü yine imandan kaynaklanıyorsa, birilerini sevmiyorsa, imandan dolayı sevmediğini ortaya koyabiliyorsa, işte o mümindir gerçekten. Ve ölmek üzere olan kişiye bu da böylece hatırlatılmalı aslında. Bak sen kafirleri sevmezsin değil mi? Sevmedin şimdiye kadar, şimdi de sevmiyorsun değil mi? Demeliyiz ona. Çünkü o müminleri seviyordu, yine sevmeye devam edecekti. Bir beldeden bir beldeye, bir köyden bir köye, bir Müslüman bir kardeşini ziyarete çıkarıyorlar. Orada bir kardeşi vardır, bir Müslüman kardeş, bir din kardeşi. Sadece onu ziyarettir sebep. Başka hiçbir neden yoktur gitmesine. Allah bir görevli melek gönderir. Yolda bir insan şeklinde çıkar karşısına. Sorar, nereye? Şu köye gidiyorum, şu kente. Ne var orada, hayrola ne işin var? Bir kardeşim var, ziyarete gidiyorum. Yani bir para sebebiyle mi der? Hayır der adam, seviyorum onu. Peki bir alacağın vereceğin mi? Hayır diyor adam, seviyorum onu. Peki ama bir borcun derdin mi var? Bir dünya, bir dünyalık, bir beklentin, bir hesabın mı? Hayır, hayır der adam, hayır. Ben sadece onu Allah için seviyorum. Bunun üzerine o görevli melek der ki, beni Allah görevli gönderdi. O kendisini Allah için sevdiğin kardeşin vardı ya, işte ondan dolayı da Allah seni seviyor ve beni sana elçi gönderdi der. Var mı öyle sevdiğiniz Allah için? Sizi Allah için uyarıda bulunan, sizi Allah için cennete sevk eden, cehenneme gidiyorsanız Allah için durduran, gerekiyorsa vuran, döven hatta, ya da ne gerekiyorsa öylece yapan, ama Allah için seven, sizin cennetinizi seven, cehennemden kurtuluşunuzu seven, var mı öyle kardeşleriniz? Demek gerçek dostunuz onlar. Siz de onları seviyor musunuz? Bunu söyleyin onlara. Yani اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ, sizden biriniz bir kardeşini, bir dostunu seviyorsa, فَلْيُعْلِمْهُ, bunu ona belli etsin. Söyleyiversin, bildiriversin ona. Biz de söyleyelim. Peki ama onu çok sevdiğim halde yanlışı vardı. Çok sevdiğim halde hatası vardı. Göz ardı etmiştim. Yıllarca ben onun, yani cehenneme gitmesine göz yummuşum. Ne yapacağım bundan sonra diyorsanız, geçen geçmiş. Bundan sonra hem sevdiğinizi söyleyin, hem yanlışını söyleyin. Yani bir insan sevdiğine yanlışını söylemez mi? Onun cehenneme gitmesini ister mi? Hem öyle ki Allahu Teala bize ne kadar çok seversek sevelim, onun yanlışını söylemek veya isteği ve arzusu konusunda dengeyi bozmamak konusunda örnekler gösterir. Yani birini çok seviyorsunuz, hem o kadar çok hem ne kadar çok seviyorsunuz ve onun bir yanlışını, bir dengesiz, düzensiz isteğini ona söyleyemiyorsunuz, yanlış olduğunu. Ne yapacaksınız? Yani Allahu Teala'dan öğreneceksiniz elbette ne yapacağınızı. Bakara suresi 124. ayet. Ve idibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. İşte Allah Rabbi ona, İbrahim aleyhisselama kelimeler öğretmiş, imtihan etmişti. Nice konularda imtihana tabi tutmuştu da o bunları tas tamam başarıyla tamamladı. Yani İbrahim aleyhisselamı Rabbi imtihana tabi tutmuştu da o başardı. Ve bütün bunlardan sonra dedi ki Allah Hazreti İbrahim'e, İnni ca'iluke linnâsi imama, ben seni bütün insanlara imam eyliyorum. Artık insanların imamısın sen, sen öndersin, sen örneksin, sen rehbersin dedi. Hemen arkasından bu sevgi tezahürüne, bu sevgi beyanına dayanarak belki de İbrahim aleyhisselam kâle ve min zürriyeti, hemen ilave etti, soyumdan gelenler de öyle olsun ya Rabbi. Yani ben değil sadece, benim soyumdan gelenler de. Kâle, Cenab-ı Hak dedi ki la yenâlu ahdiz zalimin, evet ama zalim olanlar hariç, onlar benim ahdime erişemeyecekler. İşte buradan hareketle diyoruz ki birisini sevince evet sevelim, sevdiğimizi ona söyleyelim, bunu Allah için yapalım, fakat onu uyarmamıza engel olmasın. Çünkü uyarmamız zaten sevdiğimizden kaynaklanıyordu. 36. hadis. İza ehabballahu abden hamahu dünya kema yadallu ahadukum yahmi sakimahul ma. Allah bir kulunu sevince aynen sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi onu dünyadan korur. Bir kul Allah onu sevecek ve onu dünyadan koruyacak. Nasıl olur yani? Dünyadan korunmak ne anlama gelse gerek? Elbette bunlar yine Allah'tan ve peygamberden öğreneceğimiz konular olduğundan Kur'an'a müracaat ediyoruz. Bir insanın Allah'ın izniyle dünyadan korunması demek, hedefini, hevesini, her şeyini dünya eylememesi demektir. Çünkü dünya kişinin hedefi, ana gayesi olursa artık onun ahirette bir payı yoktur. Ama onun dışında, yani sadece dünya değil de düşündüğü, fakat Allah için hareket ederken, Allah lillah için yapacağını yaparken, dünya da kendisine bir lütuf ve ihsan olarak verilirse, Allah'ın verdiğine ne denir o zaman? Hani peygamberlerden biri, şöyle bir su kenarında yıkanırken, üzerine altın çekirgeler düşmeye başlamış. O da onları habire hırsla topluyor, kenara koyuyormuş. Cenab-ı Hak demiş ki, hayrola, yoksa altına, dünyaya ihtiyacın mı var? Hayır ama ya Rabbi, sadece senin lütfunla inen şeylerden de müstahni olamazdım, onun için topluyorum demiş. Mesela Bakara suresinde 200 ve 201. ayetler şöyle: Feminen nas, İnsanlardan kimileri var ki men yakulu, şöyle dua ederler, şöyle söylerler: tüm dertleri, sıkıntıları şudur: Rabbena atina fid dünya, bize ver dünyada, bize dünyayı ver, bize dünyalık ver, dünya bizim olsun, ver bize, dünyanın içine girelim, dünya bizim içimize girsin, ne var ne yoksa hep dünya ile bütünleşelim diye dua ve niyaz ederler. Ama böyle insanların ve ma lehu fil ahireti min halak, ahiretten payları yoktur. Onlar ahiret adına bir talepte bulunmadılar ki zaten. Ama ve minhum, kimileri de var ki men yakul, duaları şöyle onların: Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene, ya Rab bize dünyada hasene ver, ahirette de hasene ver. Yani dünyada bize cennet kazandıracak bir hayat lütfet, ahirette de cennet ver, cennet nimetleri ver ya Rabbi diye dua ediyorlar. Ve kina azaben nar, tam bunun mukabili olarak da bundan mahrum olmayalım, cehenneme düşmeyelim, cehennem azabından bizi koru ya Rabbi diye dualarını sürdürürler. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu, elbette bunlar bu dualarının karşılığı olarak mükafata erdirileceklerdir. Vallahu seriul hesab, Allah hesapları çabucak görür elbette. Fakat maalesef bugün kimi insanlar Kur'an'ı duyduğuna, İslam'ı öğrendiğine inandığını zanneden kimi insanlar tutup bu ayetleri sanki şöyle anlıyor ya da Kur'an'da öyle yazılmış gibi ifade ediyorlar. Hani ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene idi ya, ama onlar o hasene kelimesini oradan çıkarıp onun yerine mal mülk koyarak okuyorlar sanki. Rabbena atina fid dünya malen ve mülken ve fil ahireti malen ve mülke. Ne olacak o zaman? Bize dünyada mal mülk ver ya Rabbi, ahirette de mal mülk ver ya Rabbi. Hani insanlar eğer dünyayı hedef edinmişlerse, dertleri, sıkıntıları, bütün plan ve projeleri dünya ise, kafayı dünyaya takıvermişlerse başka bir şey istemeyeceklerdi ya, o zaman Allah korusun, yani ayeti bile değiştiriveriyorlar demek. Kafalarına öyle geliyor, öyle yapıyorlar. Mesela Kehf suresinde bu denli düşünen bir adamdan söz eden ayetler var. Hani iki arkadaş varmış, 32. ayetten itibaren anlatılır. Bu iki arkadaştan birinin iki bağı bahçesi var. Hem ne kadar mükemmel, aralarında nehirler var, tarlası tapanı var, ağaçları var çepeçevre. Adam bağına bahçesine böyle kendine zulmederek girince diyordu ki 35. ayette: Ma azunnu en tebide hadihi ebede, bu kesinlikle benden alınmayacak, mümkün değil, bu bağ benim, bu bahçe benim, bu dünya benim, bu dünyalık benim diyordu adam. Dahası hadi diyelim ki kıyamet kopsun ve ma azunnu saate kaimeten, mümkün değil de hadi diyelim ki eğer kıyamet koparsa, zannetmiyorum ama ve le in rudittu ila rabbi, ben ondan sonra tekrar Rabbimin huzuruna çıkarsam le ecidenne hayran minha munqaleba, bundan daha hayırlısını bulacağıma inanıyorum. Böyle bir ümidim var. Çünkü ben bu işe layığım diyordu. İnsanlar dünya ile bütünleşmeyi kendilerine şeref zannediyorlar. Öyle ki dünya onların hedefi, dünya onların her şeyi olacak sanki. Ne yapıp edip baştan sona bir dünya perest olmak sonunda. Sanki galiba Hazreti Adem'den bu yana insanlığın düşmanı olan İblisin tuzağının en büyük ağı veya zinciri gibi geliyor bu ifadeler. Çünkü insanlar Allah'ın verdiği ayetlerle yücelmek yerine, eğer onların üzerine basıp kendilerine Allah'a giden yolda, kullukta şeref bulacakları yerde onlarla beraber olmayı şeref kabul ederlerse, bu sefer arza doğru çakılı kalmak sevdasına kapılacaklar. Mesela Araf suresinin 175 ve 176. ayetlerinde öyle bir örnek tanıtılıyordu bize. Vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtina. Hani şu ayetlerimizi verdiğimiz, bizim ayetlerimize sahip kıldığımız, ama fenselaha minha, onlardan soyunu veren, ayetleri bırakıveren, ayetlerin götüreceği yere gitmeyen, onları takip etmeyen, فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, şeytan peşine takılmış bir insan vardı ya, sonunda da فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, azgınlardan olmuştu. Onun hatırasını oku ümmetime, oku insanlara, oku birilerine de insan inansınlar, anlasınlar meseleyi. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا. Fakat o isteseydi o ayetlerle yücelecekti, şerefli olacaktı. Yani makamı ve mevkii ayetlerle birlikte yürüyecek, onlarla yücelecekti. Ama o arza çakılı kalmayı istedi. Sanki toprakla bütünleşti, sanki dünya onun, sanki o dünyanın olması gerektiğine inandı. Sonunda heva ve hevesine takılı kaldı da mahvoldu, helak oldu gitti. Ayetlerini yeniden bir kere daha okuyun. Çünkü hadisi önce okuyalım, bir iki ayet daha okuruz. Allah bir kulunu sevince onu dünyadan korur. Tıpkı hani siz hastanızı sudan korursunuz ya gerektiğinde, aynen onun gibi. Demek ki dünya sevmek, dünyayı sevmek, dünya ile bütünleşmeyi, birleşmeyi sevmek aslında bir tehlike ve Cenab-ı Hak bizi korusun diye dua edeceğimiz konulardan biri. İsra suresi 18 ve 19. ayetler şöyle. Men kâne yuridul acile teaccelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nuridu. Sümme cealnâ lehu cehenneme yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. İşte şu dünya var ya, onu kim isterse hemen olsun benim verilecek nasibim. Ben öyle öldükten sonrayı bekleyemem. Ben dünyada bir olmak, pir olmak istiyorum. Ben dünyada öne geçmek istiyorum derse kim, biz ona istediğimiz kadar dünyadan bir nasip ayırır veririz, ama sonunda cehenneme atar, yaslayıveririz ateşin içine, hem kınanmış, hem hor, hem hakir olmuş vaziyette. Ama وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ, kim de ahireti isterse, kim de cennete gitmek isterse, kim de cehennemden kurtulmak isterse, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, ama bunun için çalışır çabalarsa, ve huve mu'minun, bütün bunları da imandan dolayı yaparsa, fe ulaike kâne sa'yuhum meşkura, böyle olanlara da amellerinin karşılığında cennet lütfederiz elbette. Yani çalışıp çabaları teşekküre layık görülür de onların şükrünün ifası olarak cennet veririz onlara diyor Allah. Benzer bir ayrımı Ahzab suresinde 28 ve 29. ayetlerde görüyoruz. Yani Allah-u Teala yeryüzünde en seçkin kulu olarak kendisine muhatap eylediği, o elçisi bildiği, elçisi olarak bildirdiği aleyhissalatü vesselam Efendimiz var ya, işte onun hanımlarına söyleyeceği söz olarak bize gerçekleri şöyle duyuruyor. Der ki: Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey benim haberlerimi topluma, kıyamete kadar bütün toplumlara ulaştırması gereken görevli elçim Muhammed aleyhisselam, kul de ki li ezvacike, hanımlarına, hanımları elbise istemiş, eşya istemiş, dünya istemiş, dünyalık istemişler meğer. Hanımları bilmemişler bu gerçekleri henüz, duymamışlar ya da ümmetin duyması için onlar böyle bir hayat yaşamışlar bir an. Dünya ve süsünü istemişler, dünya ve dünyalık isteyerek aleyhissalatü vesselam'ı üzmüşler hatta, çaresiz bırakmışlar. İşte o an Cenab-ı Hak diyor ki: Ey peygamberim, söyle eşlerine, in küntünle türidnel hayate dünya ve zineteha, söyleyin de onlara, dünya hayatını ve de zinetini istiyorsanız, eğer siz

vereyim size, sonra da güzelce salıvereyim, boşayayım. İstediğiniz gibi istediğiniz dünyada yaşayın gidin. Ama ve in kuntunna turidnallaha ve rasulahu ve'd-daral ahirete, ama Allah istiyorsanız, ama Allah'ın Resulünü istiyorsanız, ama ahir yurt adına bir isteğiniz varsa, ama cenneti istiyorsanız, ama cehennemden kurtulmak istiyorsanız, fe innallâhe e'adde lil muhsinâti minkünne ecran azîmâ. O zaman da bilin ki, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, onu görür müşçesine Allah'a kul köle olma sevdasına tutulanlara, böyle Müslüman olmak isteyenlere, Allah'ı isteyen, Resulünü isteyen ve de ahir yurdu isteyenlere Allah çok büyük ecirler, mükafatlar hazırlamıştır. Öyleyse ya onu isteyeceksiniz ya onu. Allah bir kul adına hayır istiyorsa, Allah bir kulu seviyorsa, Allah bir kulun kurtulmasını istiyorsa, hani siz hastanızı korursunuz ya, içmeyeceğini vermezsiniz, yemeyeceğini vermezsiniz ya, aynen o gibi Allah bir kulu sevince onu dünyadan korur hadisini bu ayetlerle birlik anlamak istedim. Ama hemen itiraz gelir ben bu konuları anlatınca. Onların bir tek bildiği bir ayet vardır. Kasas suresinde. Hani mal ve mülk konusunda örnek verilen birisi var ya, Karun adında. Hem ne kadar çokmuş adamın malı mülkü ya. Her şey onunmuş sanki ya. İşte onunla ilgili bir ayet bölümü. Öncesi anlaşılmasa da, sonrası bilinmese de, işte o kadarıyla insanlar hemen onu alırlar ve karşıma koyarlar. Derler ki, İyi ama yani sen dünya dünya dedin, hep dünyayı bırak dedin, ama bak Kur'an'da Kasas suresinde denilir ki 77. ayette ve la tense nasibeke mined dünya, dünyadan da nasibini unutma. Peki bu ayetin öncesi var mı? Vardır herhalde ama bilmez, numarasını da bilmez zaten. Sonrası var mı? Onu zaten okumaz. Çünkü ona lazım olan kadarı sadece burasıdır. Hani adamın biri namaz kılmıyormuş da yüklenmiş çevresindekiler, hayrola ama neden namaz kılmıyorsun diye. O da gayet rahat ve pişkin sırıtarak demiş ki, aa nereden çıkardınız? Allah namaza yaklaşmayın demiyor mu? Ne dedin ne dedin demişler, namaza yaklaşmayın mı? Evet, la takrabus salah diyor Allah. Yani namaza yaklaşmayın, onun için ben de kılmıyorum demiş. Oysa İçkiliyken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın olacaktı. Öyle değil adam. İşine yarayan bölümü almış sadece. Galiba buna benzer bu bölümde. Yani evet, Allah'ın kitabında böyle bir bölüm var mı? Ve la tense nasibeke mined dünya. Evet, Kasas suresi 77. ayetin ortada bir bölümü böyle. Ama isterseniz ayetin biraz öncesi, biraz sonrasına kadar beraber dinleyelim. İnne Karune kâne min kavmi Musa. İşte Karun, Musa'nın kavmindendi. Yani İsrailoğullarından biri, ama Firavun'a en büyük destek çıkanlardan birisi. Ne kadar yazık. O adam, Firavun denilen adam, assın, kessin senin kavmini, senin çocuklarını, senin yeğenlerini, senin kardeşlerini, kadınları hayasız eylesin, namussuz kılsın, iffetlerini yok etsin, erkekleri bir bir doğrasın, küçücük çocukken ana karnından yeni doğduğunda veya biraz sonra isterse, hatta bunu iki dönem yapsın, soy kırsın. Sen de ona en büyük desteği çık, ne kadar ayıp. Ama Musa'nın kavminden, febegâ aleyhim, azgınlaştı iyice onlar üzerinde. Tanıyın biraz Karun'u. Ve âteynâhu minel künûzi. Öyle mal mülk, öyle hazineler vermişti ki Allah ona. Mâ inne mefâtihahu letenû'u bil usbeti ulil kuvve. Güçlü kuvvetli bir grup, 10-15 kişilik bir grup ancak taşıyabilirdi onun anahtarlarını. Öyle hazineleri vardı adamın. İz gâle lehu kavmuhu. Ama kavmi yine de onu uyarmaya çalışıyordu. Ona bir şeyler anlatmaya çalışan birileri vardı çevresinde. Hak bilir insanlar, hak sever insanlar vardı. Dediler ki, şımarma, dengeyi bozma. Dikkat et, innallâhe la yuhibbul ferihîn. Allah şımarıp dengeyi bozanları sevmez. Coşkun kendisinden geçenleri sevmez Allah. Bak kaybedersin, dikkat et dediler. Vebtagî fîmâ âtâkellâhu d-dâral âhireh. Bak dikkat et, Allah sana neler

0: neler vermiş. Bu verdikleri senin ahirette cennet kazanman içindir. İmtihan için vermiştir Allah. Vabtagi, ara. Kazanmaya çalış. Elde etmek için aracı kabul et. Bunu bir vesile bil. Bunu bir vasıta bil. Yani Allah'ın sana verdikleri bir araçtır. Senin cennete gitmen için verilmiştir. Cehennemden korunman için verilmiştir. Dikkat et. Ahir yurdu, cenneti arayabilmen, cenneti bulabilmen, cennete gidebilmen için sen malını mülkünü kullan. Ama iyi bil ki, tamam öyleyse ben bunları sapasağlam muhafaza edeyim, hazinelerimi tam kapatayım, kimseye bir parça hiçbir şey vermeyeyim, hepsini yarın ahirette cennet satın almak için kullanayım deme sakın, çünkü ve la tense nasibeke mine dünya, senin bunları dünyada yapacağın görevler adına verildiğini de unutma. Senin dünyada yapacağın işler var bununla ilgili. Yani namazı, yani orucu, yani infakı, yani şehadeti, yani doğruluğu, yani sadakati, yani sabrı, metaneti sen dünyada yapacaksın. Dünyada yapacağın şeyleri de unutma. Hatta bazı gençlere veya genç bilen kendisini ihtiyarlıktan nasipsizlere, eğer namaz kılmamışlar, kılmıyorlarsa derim ki, sen namaza ne zaman başlayacaktın Allah aşkına? Ha galiba diye ben ilave ederim. Sen ölünce değil mi? Çünkü o hemen alışılmış bir söz, en kısa zamanda der. Benim bildiğim en kısa zaman ölümdür çünkü. Anladım, anladım diyorum. Sen ölünce millet senin namazını kılacak. Sen de hazır, senin namazın kılınmış, başlamışken devam etmek istiyorsun galiba, öyle mi? Ama heyhat, sen öldükten sonra senin dünyada yapacağın işler hepten bitmiştir diyoruz. Ve la tense nasibeke mine dünya. Dünyada yapacağın işler var, bunları unutma. Mesela ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Nasıl Allah sana ihsanda bulunmuşsa, nasıl ki Allah sana iyilik etmiş, yani cennete gitme imkanı vermişse, sen de hem kendin cennete gitmeye hem de başkalarının cehennemden uzaklaşmasına, cennete gitmelerine çalış. Yani velâ tebğil fesâde fil ard, yeryüzünde yaşadığın bölgede bozgunculuk yapma, düzen bozuculuk etme, böyle yapanlara yardımcı olma. Çünkü innallâhe lâ yuhibbul mufsidîn, Allah düzen bozucuları kesinlikle sevmez. Demek ki anlatabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla dünya adına yapacağımız işler var elbette, ama şöyle anlamamız herhalde kesinlikle mümkün değil. Yani ey insanlar, sanki bu ayet böyle mi diyor bize? Yani ey insanlar, velâ tense nasibeke mine dünya, dünyadan da bir pay alın canım, o kadar abdest namaz diye kendinizi böyle rahipler rahibeler gibi etmeyin. Biraz zevk alın, biraz oynayın, biraz hoplayın, biraz yiyin, biraz için, biraz zevk alın dünyadan, biraz kâm alın dünyadan, az biraz içkiyle, kumarla, zinayla, fuhuşla da payınız olsun. Yani sonunda tevbe edersiniz, pişman olursunuz, az biraz dünyanız, dünyalığınız olsun, az biraz şöhretiniz, makamınız, mevkiiniz olsun. Yani az biraz günahtan nasibinizi alın, isyandan nasibinizi alın dercesine, sanki dünyayı hep isyan gibi, dünyadan nasibi hep zevk, saman gibi anlıyor insanlar. Oysa dünyadan bir payımız var, yani dünyada yapacağımız işler var. Hadisi tekrar okuyorum. İza ahabballahu abden, Allahu Teala bir kulu sevdi mi, hamahu dünya, onu dünyadan korur, dünyaya batmasından korur, dünyaya dalmasından korur, dünyayı hedef etmesinden korur. Kema yazallu ahadukum yahmi sakibahul ma, hani siz hastanızı sudan koruyorsunuz ya, aynen sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi Allah da bir kulu sevince onu dünyadan korur. Zaten bir başka hadis şöyle diyordu. Bir adamın ana hedefi, temel düşüncesi dünya ise, dünyalıksa, öyle peşine gider, öyle onun peşinde kendisini helak eder, yok eder, fena bulur ki sanki gömülür gider ona. Ama ne zaman da vazgeçerse, dönüverirse Allah'ı razı etmeye, dünya da onun peşinde boynu bükmüş gelir, teslim olur. 37. hadis. İza eradallahu teala infaza qada'ihi ve kaderihi selebe zevil ukuli ukulehum hatta yunaffize fihim qada'ehu ve kaderahu. Allah kaza ve kaderini infaz etmek, yani uygulamak istediğinde, kaza ve kaderini infaz edinceye kadar aklı olanların akıllarını başlarından çeker, alır. Bir başka rivayet hatırlıyorum. İmam Kudai bu kadarını almış. Hatta sonra aklını okula iade eder de okul başlar pişman olmaya denilir. Evet. Yani Allah'ın takdiri bu. Bir şeyler olacaksa o olacaktır ve ona karşı gelmeye hiçbir kulun ne aklı, ne fikri, ne gücü, ne kudreti elbette yetmeyecektir. Allah bir şey yapmak istediğinde o mutlaka gerçekleşecektir. Demek ki bir kaza, bir kader gerçekleşecekse, Allah onu infaz edecekse, yani uygulamak istediğinde mutlaka o iş gerçekleşinceye kadar aklı olanların akılları başlarından çekip alınır ki itiraz bile edemesinler, elbette etmemeliler zaten. Sen düşünseydin, sen seni sana bıraksalardı, söyleyin, İtiraz eder miydin? Orada durur muydun? O arabaya biner miydin? Oradan geçer miydin? O yemeği yer miydin? O sobayı yakar mıydın? Ya da o frene basar mıydın? Ya da o yola girer miydin? Gibi aklımıza hayalimize gelmedik nice konularda ah bilseydim, keşke olsaydım, keşke dursaydım dediğimizi biliyoruz. Ama o iş olacakmış meğer. Söyleyin. Yani Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atacaklarında Yakup Aleyhisselam'ın yapacağı bir şey var mıydı? Göndermeyebilir miydi dersiniz? Ne mümkün. Peki Hazreti Yusuf kuyuya atılınca atılmayabilecek miydi, engelleyebilecek miydi? Olur mu, Mısır'a sultan gidecekmiş o yoldan, yani kuyudan. Peki ya köle pazarında satılırken, ya kadınların entrikalarına, tam da ortalarına düşerken? Ama olacakmış meğer, çünkü İsrailoğulları Mısır'a gideceklermiş. Tekrar okuyorum hadisi. Allah kaza ve kaderini infaz etmek, yani uygulamak istediğinde, kaza ve kaderini infaz edinceye dek aklı olanların akıllarını başlarından çeker alır. Ne yapacaksa yapar ki o aslında bizim için hayırdır ve biz Allah'a dua ederiz. Ya Rabbi hakkımızda hayırlar ihsan et. Amin. İza eradallahu azza ve celle bi abdin hayran aselehu kable mevtihi. Kalu ya Resulallah ve ma aselehu? Yehdihi li amelin salihin yakbiduhu aleyh. 38. hadis. Allah bir kulun iyiliğini isterse, Allah bir kul adına hayır murad ederse, ömrünün sonunda onu sevimlileştirir. Ey Allah'ın elçisi, tatlanıp sevimli hale gelmek ne demek diye sordular. Allah o kişiyi ruhunu alacağı sırada salih amel yapmaya yönlendirir diye cevap verdi aleyhissalatü vesselam. Tekrar okuyorum. Allah İza eradallahu azze ve celle bi abdin hayran, bir kul adına, kullarından biri adına eğer ki hayır dilemiş, hayır murad etmişse aselehu, sanki tam Türkçe karşılığıyla onu ballandırır. Kelimenin balla ilgisini biliyorsunuz. Yani tatlanır adam, ballanır adam, sevimli hale gelir. Bunun üzerine soruyorlar, galu ya Resulallah, peki ama ondan ne kastettiğinizi anlamadık. Ne demek ve ma aselehu, adamın ballanması, tatlanıp sevimli hale gelmesi ne demek? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yehdihi li amelin salihin yakbiduhu aleyh. Allah ona öyle salih ameller gösterir, Allah onu öyle salih amellere yönlendirir ki o kişi o salih amelleri yaparken Allah da onun ruhunu alıverir. Yani ölümü o salih amellerle beraberken olur. O zaman biz onları sevmeye, biz salih amellere kendimiz meyletmeye, niyet etmeye çalışalım. Allah'tan bunu isteyelim. Allah bizi o hale getirsin ki biz de salih ameller yapmamızı artırdığımız zaman vefat edelim. Hatta seleften, sahabe ve tabiinden kimilerinden haberler geliyor bize. Hastalanınca üzülürler, ağlarlarmış. Hem öyle ki hüngür hüngür ağladıktan yanına, ziyaretine gelenler ona bir şeyler diyemeyecek kadar ağlamayı sürdürdükten sonra biraz nefes alabilirlerse dermiş ki, zannetmeyin ki ölüme ağlıyorum. Ama ölüm bana bu zamanda geldiğine ağlıyorum. Daha iyi dönemlerim vardı. Daha salih amellerim vardı. Daha Allah'a yakın hissettiğim günlerim vardı. O günlerde ölüm gelseydi daha çok sevinecektim derlermiş. Çünkü aleyhissalatü vesselam der ki, bir kul hastalanınca hastalanmadan önce yaptığı salih ameller ona aynen yazılmaya devam edermiş. Yani siz gece Kur'an'la beraber gündüz o Kur'an'ın hayatı hakimiyeti adına insanlara eğer iletmeye çalıştığınız bir dönemde hastalanıyorsanız, onları yapamaz hale geliyorsanız korkmayın. Aynı sevabınız devam ediyor. Çünkü Allah peygamberimizden öğrendiğimize göre önceki dönem sevabınızı meleklere aynen yazdırıyormuş. Öyleyse biz salih amellere yönelelim. Hatta Amr İbnül As sahabeden işte böyle kendi hayatında üç dönemden söz ediyor. Bir dönem vardı ki yeryüzünün en kötüsü, hiç görmek istemediğim, ortadan kaldırmaya muktedir olsam bir kişi denilse sadece ona döneceğim bir Muhammed vardı, Abdullah'ın oğlu. Yani peygamberimizi kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ikinci bir dönem yaşadım ki hatta yüzüne doya doya bakamıyordum. Öyle seviyordum, öyle seviyordum ki dünyada benim için en sevimli iş hem ona bakmak, hem onu bilmek, hem yolunda olmak, hem dini üzere ölmekti. Ama sonra bir dönem geldi ki ne ben söyleyeyim, ne siz sorun diyordu. Öyleyse iyi olmaya çalışacağız, daha iyi olmaya çalışacağız. İyiyken de ölüm bizi bulacak, salih ameller yaparken, yaşarken bulacak ölüm bizi. Ali İmran suresinde diyor ki Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman sahibi olanlar, kesinlikle siz Müslüman olarak ölün. Yani ölüm sizi Müslümanken bulsun. Ölüm bizi Müslümanken bulacak. Nasıl yani? Allah nasıl da merhametli, Allah nasıl da rahmet ve merhamet sahibi. Mesela siz masadayken ölün demiyor. Ya da sıradayken, sandalyedayken ölün demiyor. Elbiseniz kırmızı veya beyazken ölün demiyor Allah. Ya ne? 102. ayette. Ey iman edenler diye başlayan bu ayette siz Müslüman olarak ölün. Demek ki biz Müslüman olalım. Ölüm ne zaman gelirse gelsin bulsun bizi. Biz de Müslüman olarak ölmüş oluruz diyeceğiz. Öyleyse salih amellere yönelelim. Allah bizi onlara sevk etsin, hidayet etsin. Biz de böylece sevimli bir insan olalım. Allah da bizi sevsin. Amellerimizi de Allah sevsin. 39. hadis. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ ف۪يهَا حَاجَةً اَوْ بِهَا حَاجَةً. Allahu Ekber. Allah bir kulun ruhunu almak istediği yere bir sebeple onu yollar. Ya gidecek kişide bilinen bir ihtiyaç ya da gidilecek yerde beliren bir ihtiyacı sebebiyle oraya yöneltir. Allahu Ekber. Takdire bakın. Bir adam bir yerde ölecekse o adam orada olacaktır da orada ölecektir. Dahası başkası yok. Kim nerede ölecekse kişi orada ölecektir. Bundan başkası olmuyor. Mesela adam Hindistan'da ölecek. Bağdat'ta dolaşırken veya Şam'da gezerken veya şehrindeyken veya Kudüs'te. Çünkü bir rivayet bunun Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde olduğunu gösteriyor. Önceden öyle genel bir gerçek olarak anlatıyordum ama bir rivayet olarak rastladım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında oluyor bu iş. Adam çarşıda pazarda gezerken birisi yan yan dik dik korkunç bakıveriyor buna. Yani neredeyse ölümüne bir bakış, öldüresiye bir bakış. Adam koşa koşa, nefes nefese, kalbi patlarcasına, ciğeri sökülürcesine Hazreti Süleyman'a geliyor. Yalvarıyor, aman Allah aşkına şu hazırlanan gemiye bana da izin ver de ben o gemiyle birlikte buradan uzaklaşayım. Çünkü çarşıda birini gördüm, bana çok fena baktı, neredeyse öldürecek zannettim, neredeyse ölecektim, öyle yazdım. Öyle olunca müsaade et de bu gemiyle beraber nereye gidiyorsa bu gemi gideyim. Meğer gemi Hindistan'a gidecekmiş. Peki der Hazreti Süleyman, hadi bakalım git nereye gideceksen. Biraz sonra, ya da neden sonra, yanına Azrail aleyhisselam gelir. Allah'ın iki elçisidir ikisi de. Birisi insanlara elçisi, diğeri melekler içinde özel görevli elçi. Can almakla görevli, yine insanlarla ilgili bir elçi. Ama vahiy getirmiyor insanlara, can almaya geliyor öyle bir elçi. Sohbet ederler, laf lafı açar, konu ortaya çıkar, böyle böyle olduğunu haber verir. Hazreti Süleyman der ki Azrail aleyhisselama, iyi ama neden o kadar korkuttun o adamı der. Hayır, korkutmak için yapmadım. Allah bana emretmişti. O adamın ruhunu ben Hindistan'da alacaktım. Adam burada olunca baktım. Sadece o kadar der. O adam da sanki nasıl anlamış işi. Ha öyle mi? Beni Hindistan'da mı öldürecektin? Canımı orada mı alacaktın? Aha gidiyorum işte. Hadi Bismillah diye Hazreti Süleyman'dan izin almış meğer. Sonuç öyle değil mi? Gerçi her ne kadar o böyle düşünmese de. Öyle değil mi? İnsanlar hep nerede ölecekse oraya gitmiyorlar mı? Hatta ölmek için gitmiyorlar mı? Efendim, anne yalvarmış, yakarmış, aman yavrum, lütfen kuzum demiş, kesinlikle gönlüm yok, bugün yola gitmeni istemiyorum, arkadaşların ama olsun, dostların ama olsun, işin ama olsun, ama kesinlikle hayır demiş, ikna etmiş. Arkadaşları gitmişler. 2 saat, 5 saat sonra haber gelmiş. Otobüs devrilmiş, çarpışmış, bir şey olmuş, ne olduysa ve bütün hepsi, kim varsa ölmüş. Koşarak gelmiş oğluna, müjdeleyecek ya, yavrum demiş, Ahmet demiş, aman demiş, evladım demiş, sarsmış ki yok, o da ölmüş. Meğer o yatağında ölecekmiş. Ama diğerleri yolda. Hep öyle olmaz mı? Bunu bilirsiniz değil mi? Ya orada bir ihtiyaç belirir, gitmeniz gerekir diye yola çıkarsınız. Ya oranın size ihtiyacı vardır, gitmek zorundasınız. Ama Allah bir kulun ruhunu almak istediği yere bir sebeple onu yollar değil mi? Ya gidecek kişide beliren bir ihtiyaç, ya da gidilecek yerde beliren bir ihtiyaç sebebiyle oraya doğru yöneltir Allah ve o kul oraya gider ve orada ölür. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar ediyor, sohbete son veriyorum. Biriniz bir dostunu seviyorsa bunu ona belli etsin, bildiriversin. Allah bir kulunu sevince aynen sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi onu dünyadan korur. Allah, kaza ve kaderini infaz etmek, uygulamak istediğinde, kaza ve kaderini infaz edinceye dek aklı olanların akıllarını başlarından çeker alır. Allah, bir kulun iyiliğini isterse, ömrünün sonunda onu sevimleştirir. Ey Allah'ın elçisi, tatlanıp sevimli hale gelmek ne demek diye sordular. Allah o kişiyi ruhunu alacağı sırada salih amel yapmaya yönlendirir diye cevap verdi. Allah bir kulun ruhunu almak istediği yere bir sebeple onu yollar. Ya gidecek kişide beliren bir ihtiyaç, ya da gidilecek yerde beliren bir ihtiyaç nedeniyle kul oraya yönelilir ve orada vefat eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem'e iplikte. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlara dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem'e iplik 0544 283 0202.
10: Yiltem Ev Gereçleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
13: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
14: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
15: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
18: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
19: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
20: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
21: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 4141.
1: Reklamları dinlediniz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Özel FM.
1: Özel FM.
2: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
3: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

Gelin ey insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Secde suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu sureye de harfle başlıyor. Daha önce de ifade ettim, Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri bir harfle başlayan sureler var. Mesela Nun diyor, Kaf diyor. İki harfle başlayanlar var. Yasin, Ha, Mim gibi. Üç harfle başlayanlar var. Elif, Lam, Mim gibi. Dört harfle başlayanlar var. Elif, Lam, Mim, Ra. Beş harfle başlayanlar var. Başlayan var. Ha, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad diye. Harfle başlayan bütün surelerin ilk ayetleri Kur'an'dan bahsediyor. Bu da bize gösteriyor ki Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bütün insanlık ailesine diyor ki bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Harflerden kelimeler, kelimelerden ayetler meydana gelmiş. Rabbimin kelamıdır. Ama bu harfleri tanıyorsunuz. Eğer bu Kur'an Allah'tan değil, Muhammed'in kendi uydurmasıdır derseniz, Bakara suresinde bu meydan okuma var. O zaman buyurun, bütün ilim adamlarınızı bir araya getirin ve Kur'an'dan bir surenin benzerini siz de yapın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada da Elif, Lam, Mim, ikisini de dörder elif miktarı çekiyoruz ve şöyle bir meydan okumayla başlıyoruz. Bu kitap Allah'tandır. Zaten hemen diyor, Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Bu kitabın indirilişi hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Rabbindendir. Yani bu kitap Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır ve bunda da hiç şüphe yok diyor. Bakara suresinin başında da Elif, Lam, Mim, zalikel kitab la raybe fih. İşte kitap ve bu kitabın Allah'tan olduğu konusunda da hiç şüphe yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bazıları onu Muhammed uydurdu demişler. Rabbim de onu soruyor. Em yekulune iftirahu. Yoksa onlar Muhammed uydurdu mu diyorlar. Demişler. Peygamber Efendimiz uydurdu. Peygamberimiz için uydurdu demişler. Allah'tan gelmiyor, kendi uyduruyor demişler. Birinden öğreniyor, Hristiyan birinden bunları öğreniyor, bize de satıyor demişler. Veya batılı müsteşrikler de halen günümüzde buna destek veriyorlar. Efendim daha 12 yaşlarındayken Şam'a kadar gelmişti ve Rahip Bahira ile görüşmüştü. Bu görüşme neticesinde Hristiyanlığı öğrenivermişti. Nasıl öğrenmiş 12 yaşında çocuk? Şöyle uzaktan görmeyle, bilgisayarları mı varmışmış, zzzzt diye CD'lerine mi geçirmişlermişmiş? Anadolu'dan geliyor, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde 4 yıl okuyor. Notlarını da 4.5'dan 5 alaraktan sınıfı geçiyor. Ve hayatı boyunca da o hukuk kitaplarına bakarak avukatlık, savcılık veya hakimlik yapıyor. Yani 4 yıl okumasına rağmen 12 yaşında bir çocuk uzaktan rahibi görecek ve onun zihnindeki, beynindeki bilgilerin tamamını alacak. 28 yıl kimseye bir şey demeyecek ve 40 yaşına gelince ondan sonra konuşmaya başlayacak. Kendileri de inanmamışlar buna. Kendileri de red diye yazmışlar aslında. Rabbim diyor ki bel huvel hakku. Hayır. O bir gerçektir. Min Rabbik. Rabbinden olan gerçektir. Yani haktır, doğrudur ve gerçektir. Ve Rabbindendir bu. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmeyen bu topluluğu uyandırman, uyarman için bu Rabbinden gelen bir haktır. Ola ki böylece doğru yolu bulurlar. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Doğru yolu bulmaları için sana bu kitabı hak olarak indiren o Allah Celle Celaluhu bununla bu topluluğu uyarmandır diyor. Bu topluluğun atalarına uyarıcı gelmemişti. İsa aleyhisselamdan sonra peygamber gelmediğine göre Mekke müşriklerine yakın zamanda da peygamber gelmediğinden onların bu atalarına gelmemişti. Ama şu anda sen onları uyarmakla, uyandırmakla görevlisin diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu'l-lezî halaka semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. O Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı diyor Rabbim. Tabii burada gün kelimesinin anlamı nedir? Bilemiyoruz. Şu bizim bildiğimiz 24 saatten meydana gelen gün müdür? Veya Rabbimin bir başka ayet-i kerimesinde hani sizin katınızda Allah katında bir gün sizin katınızdaki 1000 yıla bedeldir ayeti midir? O açıklamaya göre olan bir gün müdür? Orada bir açıklık yok. Öyle olunca pek önemli de değil. Rabbim yaratmıştır yeri göğü. 6 günde de diyoruz. 6 gün kelimesini kullanıyor Rabbim. 6 günde Rabbim gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri yaratmıştır. Sümme steva alel arş, sonra arşın üzerine istiva etmiştir. Her şeyi denetimi ve yönetimi altında kılmıştır. Her şeye hakim olmuştur. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَف۪يعٍ Ondan başka size hiçbir yardımcı yoktur, dost yoktur, şefaatçi de yoktur. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Artık düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Alın. Bakın yeri yaratan o, gökyüzünü yaratan o. Yağmur yukarıdan iniyor, yiyecekler ayağınızın altından çıkıyor. Bütün bunları yapan o. Sizi yaradan o ve sizi yöneten o. Canım siz de aklınızı başınıza alın diyor Allah Celle Celaluhu. Yudebbirul emra mines semai ilel arz. Bütün işleri, gökteki işleri de, yerdeki işleri de, gökten yere kadar bütün işleri evirip çeviren o Allah Celle Celaluh'tür. Sümme yarucu ileyhi fi yevmin kâne mikdâruhu elfe senetin mimma te'uddûn. Sonra bütün işler Allah katına yükseltilir sizin yaptıklarınız. 1000 yıl kadar olan bir günde ona yükselir. Bir günden kasıt bizim sayımıza göre 1000 yıl ifade eden bir günde bütün işler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yükseltilir. Zalike alimul gaybi ve şehadetil azizur rahim. Gaybı bilen, yani gizliyi de bilen, açığı da bilen, o her şeye gücü yeten ve de çok merhametli olan O Allah Celle Celaluh'tür. O Allah öyle bir Allah ki ahsene külle şeyin halqahu şey halqahu ve bede halqal insani min tin. Her şeyi yaratan, yarattığını en güzel şekilde yaratan o. Ve insanı yaratmaya da çamurdan başlayan yine o Allah Celle Celaluh'tür. İnsana çamurdan, yaratılışına çamurdan başlayan o Allah Celle Celaluh'tür. Elimizde bir çamuru bir araya toplasak, kara bir şey gözümüzün önünde beliriveriyor. Ama dünyada bütün sevdiklerimizin aslı o. Anamız da, eşimiz de, çocuklarımız da, arkadaşlarımız, bütün dostlarımız aslı çamurdan yaratılmış. Hemen ayet-i kerimenin başında da ne demişti? Ellezî ahsene külle şeyin halakahu. Her şeyi en güzel şekilde yaradan o diyor. Vazolarınıza koyduğumuz çiçeklere bakın, aslı çamur, topraktan bitiyor. O renkler ki hiçbir ressamın o renkleri bulması mümkün olmamış bugüne kadar. Ressamlar, tezhipçiler o tabiatta Rabbimin yarattığı güzellikleri örnek kabul ederek taklidini yapmaya çalışanlar ki kokusu yoktur onların da yaptığında. Sümme ceale neslehu min sülaletin min ma'in mehin. Sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Celaluh'tür. Şu anda yaratılışımız ana rahmine düşen sudan yaratılıyoruz. Daha önceki maddemiz toprak. Şimdiki ana maddemiz su. Sümme sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihi ve ceale lekümüs sem'a vel ebsâra vel ef'idete galîlem mâ teşkurûn. Sonra size bir şekil ve düzen veren, sonra ona ruh üfleyen o Allah, ruhundan üfleyen o Allah Celle Celaluhu ve sizin için kulak ve göz yaratan ve kalp yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Rabbimiz. Gözümüzde bir rahatsızlık olduğunda göz doktorumuza gidiyoruz. Göz doktorumuz gerekli muayenelerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, tedavi ediyor. Ve doktorumuza da teşekkür ediyoruz. Para ödüyoruz. Para ödüyoruz, para ödedikten sonra da teşekkür ediyoruz. Doğrusunu yapıyoruz. Teşekkür etmek doğrusunu yapmaktır. Peki de gözü vereni niye ihmal ediyoruz? Doktorumuz gözümüze sonradan olan bir arızayı, o da bizim hatalarımız nedeniyle, çünkü ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden veriyor Rabbim. فَاِذَا مَرِيَوَّتُ hastalandığım zaman, yani hastalığın sebebi benim, ben bir hatam, ya gıdasızlığımdan ya uykusuzluğumdan veya üşütmemden veya stresimden bir şeyimden dolayı yanlış yapıyorum, hastalanmaya sebep ben oluyorum. Doktorumuzun bu yapmış olduğu müdahaleden dolayı hem paramızı ödüyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Rabbim para falan istemiyor bizden. Hiçbir şey istemeden gözü vermiş, kulağı vermiş, eli vermiş, dili vermiş ve diyor ki ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor. Para almadan vermiş ve şükretmemizi istiyor, teşekkür etmemiz. Teşekkürümüz de elle olur, dille olur, bedenle olur, yaratılan her şeyle olur, gönülle olur. Gönül iman edecek, el verecek, el okşayacak, el dinime zarar verenleri def edecek, onları engelleyecek ve göz harama bakmayacak, Kulak yalan dinlemeyecek, gıybet dinlemeyecek, Kur'an dinleyecek, güzel şeyleri dinleyecek. Hani ayet-i kerimede diyor diye اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ. En güzel şeyi dinleyecek ve sözlerin en güzeline uyacak. Her sözü mümini tarif ederken her sözü duyar, en güzeline uyar. En güzeli de Allah'ın kelamıdır. Oraya uyması teşekkürdür. Namazı kılması bedenin teşekkürü, okuması dilin teşekkürüdür. Ve kalu اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Diyorlar ki, peki biz yeryüzünde kaybolduktan sonra biz yeniden yeni bir yaratılışla bir yaratılışta mı bulunacağız? Onlar Allah'a kavuşmayı inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu sözle ya yeryüzünde kaybolup gidiyoruz, bakınız toprağa gömülüyor veya yangında yanıyor. Hiç külü dahi kalmıyor. Külünü de rüzgarda savuruveriyorlar. Bazıları vasiyet ediyor ya, beni önce yakın sonra da işte filan kayanın üzerinde rüzgarda savuruverin diyor. Yani bundan sonra biz yeniden mi dirileceğiz diyorlar. Böylelikle onlar Allah'ın huzuruna varmayı inkar ediyorlar diyor. Ul söyle onlara. Yeteveffakum melekul mevtillezî vukkile bikum sümme ilâ rabbikum turcaun. Canınızı almakla görevli melek sizin canınızı alacak, öldürecek. Sonra da Rabbin huzuruna, Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz diyor Rabbim. Nasıl yapacak? Yasin suresinde vermişti Rabbim cevabı. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً. O kemikler yok iken kim onu kemik haline getirmişse diriltecek olan da odur. Hani yaşımız kaçsa ona göre, o yaştan önce yoktuk biz. Dünyaya gelmeden önce yoktuk. Rabbim bizi dünyaya getiriyor bir anneyle bir babadan ve derken belirli bir kiloya ulaşıyoruz. Peki nereden toplandı bu? İşte dünyanın her tarafından toplandı. Ve bir gün tekrar yok oluyoruz. Yok olmuyoruz. Rabbimin mülkünde varlığımız devam ediyor bizim. Bir şekilde yaptıklarımızın cezasını veya mükafatını görmek üzere bekliyoruz. Mahşer yerinde cezamızı da veya mükafatımızı da göreceğiz. Kaybolma diye bir şey yok. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ. Rabbim diyor ki keşke bir görsen onları, o suçluları. Suçlular Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak durduklarını bir görsen. Ve orada da şöyle diyorlar: ey bizim Rabbimiz, gördük, gördük mahşeri, gördük cehennemi, gördük, gördük ya Rabbi, seni de işittik ya Rabbi, ne olur bizi dünyaya döndür de salih ameller işleyelim. Salih amel, kitabına uygun ameller işleyelim derler. Biz yakinen bu ahiretin varlığına inanıyoruz. Kesin bir şekilde inanıyoruz. Ne olur bizi dünyaya döndür diyecekler. Kur'an'da birkaç defa tekrarlanıyor bu. وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ hüdâha velâkin hakkal gavlu minni لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Dilemiş olsaydık herkese biz hidayetini verirdik. Yani Rabbim dilemiş olsaydı, inkar denen şeyi bize vermeseydi, kimse inkarcı olamazdı. Ama Rabbim فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetiyle iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da bize vermiş. Bu seçimi de bize lütfetmiş. Onun için herkes özgürce bu dünyada iman edecek veya inkar edecek. Ama Rabbim diyor ki bakın inkar etmemenizi istiyorum. İman etmenizi istiyorum. Peygamberlere uygun hareket etmenizi istiyorum. Bu dünyada iman ve ameli salih işlerseniz ahirette cenneti hak edersiniz diyor ayet-i kerimelerinde. Velakin hakkal gavlu minni, benden şu söz hak olmuştur. Leemleenne cehenneme minel cinneti ve nnasi ecmain. İnsanlar ve cinlerden cehennemi dolduracağım sözü bendendir. Yani cehennem insanlardan inkar ve isyancılarla, yine cinlerden de inkarcı ve isyancılarla cehennem doldurulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan anlıyoruz ki cinlerin de inananları ve inanmayanları var. İman edenleri, inkar edenleri, ibadet edenleri, isyan edenleri var. Cennete gidecek olanları veya cehenneme gidecek olanları da var. Fezûgû bimâ nesîtüm ligâe yevmikum hâdâ innâ nesînâkum vezûgû azâbel huldi bimâ kuntum tâmelûn. Buyurun azabı tadın diyor Rabbim. Niye karşılık olarak? Bu günü, geleceğini, bugünle karşılaşacağınızı unutmanız nedeniyle buyurun azabı tadın. Bugün biz de size unutmuş muamelesi yapacağız. Cehennemde unutulacaksınız. Rabbim unutmaz. Ama unutulmuş mal ne olur? Orada daimi kalır ya unutulan bir şey. İşte cehennemlikler de orada unutulmuş muamelesine tabi tutulacaklar. Buyurun ebedi azabı tadın. Neye karşılık? Bimâ küntüm tâmelûn, yaptıklarınıza karşılık. Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir kimseye haksızlık yapmayacaktır. Bütün bulduklarımız cehennemdekiler, affedersiniz, cehennemdekiler amellerimizin karşılığıdır. Cennette lütfedilenler ise amellerimizin kat kat karşılığıdır. Rabbimin lütfu keremiyledir o. Cehennemdekiler Rabbimin adaletiyle karşılaşacaklar. Cennettekiler de Rabbimin rahmetiyle karşılaşacaklar. Lütfuyla karşılaşacaklar. Tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'una rabbehum havfen ve dami'an. Müminleri tarif ederken Rabbim onların yanları, yan tarafları yataklarından uzaklaşır. Olur mu bu? Olur. Sabah namazına nereden kalkıyorsunuz siz? Yatağınızdan kalkıyorsunuz. Ki uykunun da en tatlı olduğu saatler, sabah saatleri. En tatlı olan bir zamanda yan taraflarınızı yataklarınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Rabbim bunun bizim için değerli olduğunu, Rabbim katında sevabının da fazla olduğunu anlatmak için böyle bir ifadeyle anlatıyor mümin insanları. Onların yanları sırt üstü yatmış, yan üzeri yatmış, yataktan uzaklaşıyor ve Rablerine dua ediyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun azabından korkarak rızasını da ümit ederek korkuyorlar. Rablerine dua ediyorlar. Yalnız dua etmekle kalmıyorlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim onlara verdiğimiz rızıklardan dağıtırlar da diyor Allah Celle Celaluhu. Hani adam demiş, bunun için bir Yasin okuyacağım, bir de koyun keseceğim demiş. Yasin'i okuyayım bari demiş. Parasızca Yasin okumak, Yasin'i okuyayım bari demiş. Rabbim diyor ki hem dua ederler hem de rızıkla, bizim onlara verdiğimiz rızıktan dağıtırlar, infak ederler, ihtiyaç sahiplerine verirler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hem dille yapılan ibadetler hem de malla yapılan ibadetler bizim sevabımızı artırıyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiçbir kişi bu yaptıklarının karşılığı olarak Rabbim tarafından verilecek ve gözlerini de aydın edecek mükafatların, o gizli tutulan mükafatların ne olduğunu bilemez diyor Rabbim. Yani cennet cennet deniliyor. Ayet cennet verilecektir diyor. Nehirlerinden bahsediyor. Tecri min tahtihel enhar. Onlardan da bahsediyor. Ama bunlar sözdür. Hani çiçek dedim. Siz kokladınız mı çiçeği şu anda? Koklamadınız. Bal dedim. Ağzınız tatlandı mı? Tatlanmadı. Cennet dedik. Ya Rabbi cenneti bize lütfet diyoruz dememiz lazım. Ama cennet kelimeyi söylüyoruz. Rabbim diyor ki bakın sizin için öyle şeyler hazırladım ve gizlide duruyor. Gözleriniz pırıl pırıl olacak. Göz aydınlanacak onları gördüğü vakit. Yaptıklarınızın karşılığı olarak onları da siz şu anda bilmiyorsunuz diyor. Bunlar verilecek diyor. Ama hocam yani bu 70 yıllık dünyada Müslüman yaptığı işte 70 yıllık ibadet. Kafirin de yaptığı 70 yıllık kafirlik. Yani ebediyen cennet, ebediyen cehennem olur mu? Zaten bu dünyada bize öğretilen şöyle bir şey de var. Cennet amellerinizin karşılığı, yalnız yapılanlar değil. Müminin şöyle bir niyeti var. 70 yıl değil, 70 milyon değil, 70 milyar değil, 70 trilyon sene yaşasa, 70 katrilyon senede yaşasa ben bu imandan ayrılmam, ben bu amelden ayrılmam niyeti var. Kafirin de 70 yıllık yavurluğunda canı alınırken peki 70 milyon sene yaşasa, 70 milyar yaşasa bu gavurluğumdan dönmem var. 1000 yıl yaşasam da gavurluğumda devam ederim inancı var. Onun için cehennem onun için ebedi. Efemen kâne müminen kemen kâne fâsıkan la yestevû. Rabbim diyor ki hiç müminle fasık bir olur mu? Bir değiller bunlar diyor. Aynı değiller bunlar. Emmellezine aminu ve amilus salihati felehum cennetul me'va. İman edip ameli salih işleyenler için sığınak olarak, yer olarak cennet vardır. Konuk olarak cennet vardır. Nüzülen bima kanu ya'melun, yaptıklarına bir barınak olarak cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve emmellezine fesegu, isyankarlara gelince, Allah'ın itaatından çıkanlara gelince, başkalarının itaatına girenlere gelince feme'vahumun nar, onların da sığınağı, alınacak yer, girecekleri yer ateştir. Kullema eradu en yahrucu minha yu'idu fiha. Ne zaman oradan çıkmak için uğraşsalar geriye iade edilirler. Cehennemin içerisine iade edilirler. ve kîle lehum zûgû azâben nârillezî küntüm bihî tükezzibûn. Buyurun, yalanladığınız azabı tadın bakalım denilir onlara diyor. Ve lenüzîkannehum minel azâbil edinâ dûnel azâbil ekberi leallehum yerciûn. O büyük azap ahirette, mahşer yerinde, kıyamet gününde, cehennemde ki tadılacak olan büyük azap. Onu tattırmadan önce bu dünyada da onlara biz azabı tattırırız. Ki böylece kötülüklerden belki dönerler diye diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu dünyada kafirlerin bazen başına gelen belalar da onlara bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Ahirette yani daha can bedenden çıkmadan dönüş yapsınlar diye diyor. Rabbimim her halükarda rahmetini ve merhametini bizden esirgemiyor. Bizim doğru yola gelmemiz için bize birçok uyarıcılar gönderiyor. Başta peygamber, sonra onun getirdiği kitap ve bir de şu anda tattığımız, tuttuğumuz, gördüğümüz, kokladığımız her şey bizi Allah'a götüren ayetler ve alametlerdir. O işaretleri takip ederek Rabbimizin emirlerinden dışarı çıkmamaya, yasaklarını çiğnememeye dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülben Ekti Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
6: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
11: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
13: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.

0: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM.
14: www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Öğretmekle eğitmek öyle farklı ki 1. Kolay olanı tercih etmek, kolayla yetinmek insan olarak ortaya koyduğumuz en bariz tavırlarımızdandır. İyiyi üstünü isteriz ama ödediğimiz bedelin, gösterdiğimiz gayretin iyi ve üstün olmamasından rahatsız olmayız. Az da çok elde etmek, yorulmadan ermek genel karakterimizdir. Allah'ın koruduğu kulları ki onlar pek azdırlar, böyle bir dairenin dışında tutulabilirler. Genelde insanı, özelde de çocuğu yetiştirmek, öğretmekle eğitmek arasında gelip giden bir çizgi üzerinde sürer. Dine ve dünyaya ait ihtiyaçların çocuğa aktarılması, öğretmenin de içinde bulunduğu bir dizi görev ihtiva etmektedir. Günlük hayattan dini vecibelere kadar öğretilmesi gerektiğine inandığımız ne varsa, o aslında bir tür eğitim konusudur. Eğitimin ilk aşaması öğretmektir şüphesiz. Bilmek ve bilmeyi özümsemekten oluşan bir süreç, arzulanan sonucu elde etmeye yardımcı olacaktır. Sadece bir kaşık tutma edebini, mesela kaşın sağ elle tutulması kuralını, önümüzdekine öğretmek dakikayla sınırlandırılabilecek kadar küçük bir zaman dilimi içinde halledilebilir. Kaşık sağ elle tutulur kuralı 3 kere bile tekrar edilmeden muhataba öğretilebilir. Ama muhatabın sağ elle kaşık tutar hale gelmesi uzun zamanı gerektirebilir. Bilhassa farklı bir uygulama üzerinde yetişmiş birinin sağ elle kaşık tutabilir hale getirilmesi bir eğitim sürecidir. Zor olan da bu süreçtir. Anne babalar ve öğretmenlerin eğitmekle mükellef oldukları halde öğretmekle yetinip kendilerini teselli etmeleri doğru değildir. Anne babaların çocuklarını insani ve imani değerler üzerine yetiştirmekle mükellef oldukları halde onların üzerinde eğitim düzeyinde bir himmet göstermeden öğretmekle yetinmeleri, sorumluluktan kaçmak, yeterli gayreti göstermemek şeklinde izah edilebilir. Namaz gibi hayat boyu uygulanacak ağır bir ibadeti çocuk üzerinde öğretmek ve eğitmek şeklinde iki çizgide tatbik edeceğimizi düşünürsek, eğitim çizgisinin öğretme çizgisiyle aynı olmayacağını takdir etmek zor olmayacaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların 7 yaşından itibaren namaz çizgisi üzerine alınmalarını, 10 yaşından itibaren de namazı ihmal etmeleri halinde cezalandırılmalarını emretmektedir. Sadece bu hadisi bile ölçü almamız halinde namaz eğitiminin en az 4 yıl sürebileceği anlaşılmaktadır. Çünkü 7 yaşından itibaren namaz hassasiyeti çocuğa verilmeye başlanmakta ama ceza seviyesine 10 yaşında gelinmektedir. Ve bu süreç Medine şartlarındadır. Medine gibi namazın hayat anlamına geldiği bir yerde çocuğun namaza eğitilmiş olması bu süreyi almaktadır. Bir çocuğun namaza eğitilmiş hale gelmesi ne kadar uzun bir süreyi kapsayacaktır, bunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin takdir etmekte zorlandıkları nokta burasıdır. 2 rekatlık bir namazın öğretilmesinin bir gün bile sürmediğine aldanarak, namaz kılmakta ihmalkar davranan çocuklar hakkında olumsuz kanaat kullanmaktadırlar. Hem kendileri hatalı bir noktada bocalamakta, hem de çocukların şahsiyetleri üzerinde yanlış izlerin oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu kuralı çocuklar için konuşuyor olsak da büyükler için de geçerli saymamız mümkündür. Büyüğün de eğitilmesi, öğretilmesi kadar kolay değildir. Büyüklere hitap edenlerin de bu hassas noktaya dikkat etmeleri zaruridir. Bilime bakış. Yaşadığımız asırda eğitim tıp düzeyinde olmasa da yaygın bir bilim dalı haline gelmiştir. Müslümanlar olarak insan üzerinde yoğunlaşmış gündemimiz bizi bilimleşen eğitimin kurallarından yararlanmaya sevk etmektedir. Kanun önünde bir vatandaş gibi olmasa da eğitim biliminin farklı başlıklar altında ortaya koyduğu kurallardan kesinlikle istifade etmeliyiz. İstifademiz elbette seçici olacaktır. Çünkü biz çağdaş başlıklar altındaki bilgilere yeni ulaşmış olabiliriz. Ama eğitime yabancı bir millet değiliz. Kitabımız okuma emriyle başlıyor. Okumayı, okutmayı ibadet sayan bir dinimiz var. Şehirler gibi kütüphaneler kurmuş bir geçmişimiz var. Gazaliler, İbn-i Rüşd'ler bize aittir. Bir süre duraklamış olmamız bizi öndekilerin gerisinde göstermeye neden olmuş olabilir. Aradaki mesafe kapatılamaz bir mesafe değildir. Eğer eğitimin bilimselleşmesi bizim için yararlanılması gereken bir nimetse, o nimetten önce ümmi olduğu halde insan eğitmenin en mükemmel örneklerini bize bırakan sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin mirasına da sahip bulunuyoruz. Bu miras hem bize hem ondan mahrum olan bizim dışımızdakilere eğitim adına çok şey kazandıracaktır. İlk nesilden örnekler. Öğretmenin eğitime dönüşebilmesinin modern bilimin oluşturduğu kurallarla nasıl yürütüleceğini o bilimin kurallarından öğreneceğiz şüphesiz. Ama bizim işimiz manevi destekle ya da feyizle yürüyecek bir iştir. Çocuklarımızın iyi bir mümin olarak yetişmeleri, salih insan eğitimi görmeleri ancak bereketli bir çalışmayla mümkündür. O bereketli çalışmanın en muazzam örneklerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı üzerinde uyguladı. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Cahiliye hayatı yaşayan bir toplumdan vasıflı müminler çıkardı. Onu öldürmeye gelenler onda hayat iksirini yakaladılar. Yaşayıp yaşatanlar olarak tarihe geçtiler. Bizim için en bereketli örnek hiç tartışmasız o nesildeki örnektir. En zor ve kıt şartlar altında en mükemmel insan eğitiminin nasıl yapılabileceğini o nesilde görebiliriz. Öğretim ve eğitimin bilim ötesi, kurallar üstü ilkelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklar, gençler ve kadınlar, erkekler üzerinde görebiliriz. Ona ait bilgiler bir teori değildir. En pratik uygulamaların en ciddi sonuçlarına ait bilgiler olarak o bilgilere bakabiliriz. Sahih hadis kitapları bu bilgilerle doludur. Sadece birkaçı üzerinden cahiliye toplumundan medeniyet toplumunun nasıl yetiştirildiğini izlemeye çalışalım. Şartlarımızın zorluğunu, vakit darlığını, çevre kötülüğünü engel olarak gösteremeyeceğimizi bu örneklerde görelim. Evlerimizi medinileştirmemizin mümkün olduğunu, Ebu Leheb'lerin varlığının mücahit ve zahit bir nesil yetiştirme hedefimizi engelleyemeyeceğini görelim. Açlık, çıplaklık, sıcaklık, soğukluk değil, asıl sorunumuzun himmet düşüklüğü ve önder sıkıntısı olduğunu bilelim. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en pratik eğitim sistemini oluşturdu. Bugün iman edene, iman aşısı yapıldıktan sonra acilen gerekli bilgiler öğretildi. Bilgi sahibi olan, bildiğini öğretmekle yükümlü tutuldu. Diploma sahibi olma süreci beklenmedi. Yeterlilik sınavına alınmadı. Bir kelime bilen, onu başkasına öğretti. Öğretenler, ücretsiz gönüllüler ordusunu oluşturuyordu. İbadet ediyor, öğrenip öğretiyorlar, rızık içinde çalışıyorlar. O büyük eğitimi görenlerden biri olan, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insan geldi. Kendilerine onlara Kur'an ve sünnet öğretecek birinin tayin edilmesini talep ettiler. Onlara Ensar'dan 70 kişi gönderildi. O gönderilenlere Kurra adı verildi. Benim dayım Haram da onlardan biriydi. Onlar gece Kur'an okur, aralarında öğrenirlerdi. Gündüz de su taşıyıp mescide getirirlerdi. Odun toplayıp satarlar, o parayla da fakirler ve suffa ehli için yiyecek alırlardı. Bu 70 kişi belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinden ilk mezun olanlar arasındadırlar. Enes radıyallahu anh'ın verdiği bilgiye bakılırsa bildiklerinin hocaları olarak meşhur olmuşlardır. Öğreniyorlar, öğrendiklerini de başkalarına öğretiyorlardı. Kimseye de yük değillerdi. Hem mescidin suyunu getirerek hayır yapıyorlar, hem odun toplayarak kazandıklarıyla kendileri yiyecek temin ettikleri gibi fakirleri de doyuruyorlardı. Burs ve yardım toplayarak bükülmüş boyunları yoktu. Allah onlardan razı olsun. Bir fakülte kazanınca ilk iş olarak vakıflardan burs formu talep edenle bu 70 öğretmenin karakteri arasında önemli farklar vardır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

Özel FM. Reklamlar.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün beraberce Cennetin Şubesi Evler başlığında bir ders yapacağız. Ben sözü hiç dolandırmadan direkt böyle mevzuya dalar gibi size cennetin şubesi olan bir evden bir bahis açmak istiyorum. Bugün örneklendireceğiz. Bazı örnekler var da özellikle bu örneği seçmemin bir nedeni var. Onu da söyleyeceğim zaten. Cennetin şubesi evler diye bir şey konuştuğumuz zaman aklımıza gelen birçok ev olur. Ama o evlerden bir tanesi de Ehl-i Beyt'in evi olan Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evidir. O evin oluş sürecinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir teşviki var. Aslında o konuda çok farklı şeyler de söylenir, detaylı da ele alınması gerekir ama ben dönem dönem zaten bu aile ahlakı derslerinde o eve bazı vurgularda bulunacağım. Şimdi dikkat çekmek istediğim başka bir nokta. 18-19 yaşlarına gelince Hazreti Fatma annemiz, babasının anası Ümmü Ebiha, babasının kızı Binti Ebiha, iki kelime de iki ifade de biliyorsunuz Resulullah'a ait. Sahabede şöyle bir gündem oluşuyor. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yakın olan, Efendimizin yanında tabir caiz mi bilmiyorum ama başka da bir şey aklıma gelmiyor, nazı geçen sahabi efendilerimiz, acaba gitsek Fatma'ya talip olsak ve peygamber evine biz damat olsak, bu şerefi kimselere kaptırmasak, Resulullah bu işe ne der diye bir şey konuşuluyor. Konuşanlardan bir tanesidir Hazreti Ömer ama Hazreti Ömer kendinden ziyade Hazreti Ebu Bekir'e teklif ediyor bunu. Diyor, var git Resulullah'a, böyle bir şey var, teklifte bulun. Eğer Resulullah seni seçerse Ebu Bekir şerefine şeref katarsın diyor. O kadar konuşuyor, o kadar konuşuyor ki sonunda tamam diyor ama önce bir Ayşe'ye danışalım bu meseleyi. Varıyor Ayşe annemizin yanına, annemize bu sözü söylüyor. Annemiz de diyor ki olur, Resulullah'a söyle, eğer uygun görürse elbette ki sana evet diyecektir. O cesareti de alınca peygamber evinin sultanıdır Ayşe anamız biliyorsunuz o günlerde. Resulullah'ın huzuruna geliyor, utana utana söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de çok güzel karşılıyor onun bu talebini. Ama ey Ebu Bekir, ben Fatma konusunda Allah'tan bir hüküm bekliyorum diyor. Mesajı almıştır Hazreti Ebu Bekir, kırılma yok, gücenme yok. Geliyor arkada haber bekleyen arkadaşlarına bunu ulaştırıyor. Aradan bir müddet geçiyor, artık ne kadar bir zaman bilmiyoruz. Bu sefer Ebu Bekir Ömer'e ısrar ediyor. Belki diyor Allah'ın hükmü senin içindir. Resulullah bunu dedi ama herhangi bir şey söylemedi. Var git sen bu talepte bulun diyor. O da zorla Ömer'i huzuru risalete çıkarıyor. Aynı talep orada dile getiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada Ebu Bekir'e söylediği sözü söylüyor. Ben Fatma hakkında Allah'ın hükmünü bekliyorum diyor. Kaynaklarımız birkaç isim daha söylerler. Mesela Abdurrahman İbni Avf onlardan bir tanesidir. Bu konuda sahabinin işte özellikle Resulullah'ın yanında bu meseleyi konuşabilecek kadar yakınlığı olan sahabinin bu meseleyi Resulullah'a açtığını biliyoruz. Bakıyor ki sahabe kim gidiyorsa Allah Resulü aynı sözü söylüyor. Bir gün Ebu Bekir'in ve Ömer'in de İçlerinde bulunduğu bir grup sahabi Hazreti Ali'nin yakasına yapışıyorlar. Ali diyorlar, Fatma konusunda böyle böyle gidildi gelindi Resulullah'ın yanına ama her zaman Resulullah bunu söyledi. Biz düşünüyoruz, öyle aklımıza geliyor ki herhalde Resulullah sana evet diyecek. Git ve sen iste. Benim neyim var ki evlenecek diyor. Evlenmeyi hiç düşünmüyorum bile. Çünkü evlenecek bir durumda değilim. Ama çok ısrar ediyorlar. Onlara bir şey söylenmiyor, söz bitiyor. Bu Hazreti Ali'nin cümlelerinden bir tanesi Resulullah'ın kulağına gitmiş olacak ki, hani evliliği düşünmüyorum işte, fakirim, imkanım yok sözü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Ali'nin de bulunduğu bir cemaate bir şeyler anlatıyor. Onlarcası var içlerinde. Bir anda Efendimiz bakışlarını Ali'nin üzerinde yoğunlaştırıyor. Ey Ali diyor, üç şey vardır ki geciktirilmez: vakti geldiği zaman namaz, defnedilmeye hazır olan cenaze ve dengini bulduğun zaman evlenmeye. Söz bu kadardır. Tirmizi'nin salat babında da, cenaiz babında da geçen bir hadis. Cevamiül Kelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel benim kızımı iste demez. Şimdi ilerleyen derslerde evlilik ahlakı diye bir ders de yapacağız. Yani biz düğünü konuşacağız, nişanı konuşacağız. Muhteşem ahlak, hayatın her alanında Resulullah'ı konuşmaya devam edeceğiz. Anlamaya devam edeceğiz daha doğrusu. Talep etme, talip olma var ama onun da bir ahlakı var. Burada Resulullah aslında Ali'yi huzuruna çağırıp Ali, Fatma'yı sana veriyorum da diyebilir. Ama bunu demiyor. Onun sebeplerini dediğim gibi ileride göreceğiz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali'nin gündemine evlilik meselesini sokma adına böyle bir hadis buyuruyor, irat ediyor. Ali de alacağını alıyor. Sonra sahabi de bunu duyduğu için ısrarlarına devam ediyorlar ve Hazreti Ali bir gün Resulullah'ın huzuruna o iş için geliyor. Şimdi Hazreti Ali'den direkt dinliyoruz. Bakın, Hazreti Ali o halini anlatıyor bize. Resulullah'ın yıllardır yanında olmama rağmen, onun mübarek ellerinde yetişmeme rağmen, evine çok rahat çıkıp gitmeme rağmen, Fatıma'yı istediğim gün Resulullah'ın huzuruna çıktığım anda dilim tutuldu ve Resulullah'ın heybetine bakar bakmaz konuşmaya mecalim kalmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, nasılsın Ali? Zor bela cevap verdim. Ne var ne yok dedi, zor bela cevap verdim. Neye geldin dedi, söyleyecek bir söz bulamadım. Baktı ki Resulullah, ben çok zorlanıyorum. Dedi, herhalde sen Fatıma'yı istemeye geldin. Utana utana şöyle başımı eğdim diyor evet dercesine. Ben onu yapar yapmaz Resulullah ayağa kalktı. Merhaban, ehlen ve sehlen dedi. Benim odamdan çıktı, Fatıma'nın yanına gitti. Bekliyorum bekliyorum, Resulullah gelmiyor. Dakikalar geçti, artık ne kadar bir zaman. Çıktım dışarı geldim. Dışarıda arkadaşlarım bekliyor. Sordular bana, Ali ne oldu? Vallahi şöyle şöyle oldu. Resulullah'a karşı konuşamadım. Sonra o böyle dedi. Ben de evet dercesine başımı eğdim. O da bana dedi ki, merhaban, ehlen ve sehlen, Fatma'nın yanına gitti. Ve sahabe tebrik ediyor Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali diyor ki, ne oldu ki tebrik ediyorsunuz? Tamam, bu iş oldu diyor. Eğer Resulullah sana karşı da olumsuz bir şey söyleyecek olsaydı, diyeceği şey belliydi. Aynen diğer sahabilere diyeceğini diyecekti. Allah'ın bu konudaki hükmünü bekliyorum. Demek ki hüküm senmişsin. Resulullah'ın gönlündeki olan da senmişsin. Onun için Resulullah bunu dedi diyerek tebrik ediyorlar. Ve işin neticesinde de yeryüzünün en güzel evlerinden biri olan o cennet evlerinden bir ev bu hadisenin üzerine kurulmuş oluyor. Ne dedi bu rivayet bize? Birçok şey söyledi de özellikle bir şey. Bekar olan gençlere de bir şey söyledi. Bekar olan gençlerin anne ve babalarına da bir şey söyledi. Bekar olan gençler 25 olmuş, 30 olmuş, ana etrafında dolaşıyor. Baba 40 tane şey söylüyor. Bizim beyimiz ve kızımız daha düşünmüyorum diyor. Bazıları da eskiden öyleydi, şimdi o kalmadı artık. Eşiklere nal çakıyorlar, pilavın ortasına kaşığı koyuyorlar. Ne baba anlıyor ne anne anlıyor. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de mesaj verdi. Varsa eğer bu durumda kız ya da erkek fark etmez, hiçbir şeye takılmadan dünyanın derdi biter mi? Şunu halledeyim bunu halledeyim dersen yaş olur 30-40. Hiçbir şeyi halletme. Nikahta keramet vardır de, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle hareket et. Ondan sonrasını Allah'a bırak. Allah da sana cennetin şubesi olacak evler nasip eylesin. Allah'ım şuradaki bütün cemaate, ve sesimizi şu anda dünyanın dört bir tarafında duyan bütün kardeşlerimize sen hanelerini cennetin şubesi kılacak kametler nasip eyle. Evet aziz kardeşlerim, ne güzel bir ifade bu cennetin şubesi evler ifadesi. Nereden Allah zihnime düşürdü bilmiyorum ama yine Resulullah'ın bazı hadisleri aklıma geliyordu bunları yazarken de. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de Müslim'de geçen bir rivayetinde sahabeye şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın ve evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Demek ki burada aslında cennet evi olabilmesi için, daha doğru ifadeyle evin cennet parçasından bir parça olabilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nazara verdi. Zemini bir hatırlayın, 5 vakit namazın cemaatle kılındığı bir Medine'den bahsediyoruz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelmeyenlere karşı farklı bir tavrı var. Elimden gelse evlerini başlarına yıkarım, yakarım diyor. Böyle diyen bir peygamber, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın da kabirlere çevirmeyin diye de tavsiyede bulunuyor. Bu önemli bir şey. Gelin bu tarafa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir rivayette evlerinizi kabirlere çevirmeyin, şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar diyor. Burada da dikkatlerimizi bir yere çekti aslında. Bakın, birincisinde namaz, ikincisinde evde Kur'an okuma. Aslında cennetin şubesi olmanın kodlarını yakalıyoruz buradan. Eğer bir evde namaz ve Kur'an varsa çok şey vardır da, özellikle iki şeye daha dikkat çekeceğiz bugün. Teslimiyet olur, vefa olur. Bu dört tane kelimeyi unutmayalım. Namaz, Kur'an, teslimiyet ve vefa. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evlerinizi kabirlere dönüştürmeyin uyarısını yaptığı gibi bir de şunu söylüyor Ahmet bin Hanbel'in bize naklettiğine göre, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Belli olur mu orasının akıbeti? Allah bilir, biz bilemeyiz. Ama insan bunu test edebilir. Yani bugünün yaşadığın hayatta sen cennete seni yaklaştıracak ameller içerisinde ne kadar olursa, elbette ki her şeye rağmen umut fazla olmalı ama o manada ümidin biraz daha fazla olabilir. Ama evler eğer cehennem çukurlarından bir çukursa zor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında cennetin şubesi olabilecek evler adına bize mesajlar veriyor. Şimdi biz gelin bu çerçevede meseleyi anlayabilmemiz için biraz örneklendirelim. Dört kelimeyi unutmayın dedim ya, size dört tane ev söyleyeceğim o kelimeler üzerinden. Kur'an evi, öncesinde namaz evi, teslimiyet evi, vefa evi. İki tanesi Kur'an'dan, iki tanesi de Kur'an'ın yetiştirdiği cemaatten. Hangi cemaat o? Sahabe neslinden radıyallahu anhum ecmain, Allah'ın rızasına, rıdvanına nail olanlardan. Kur'an'ın yoğurduğu ve yaptığı iyi amelleri tasdik ederek ayetleştirdiği o güzel cemaatten. Dört tane evin üzerinden cennet şubesi nasıl olur evler? Biz evlerimizi nasıl cennet şubesi kılabiliriz? Bu noktada beraberce bir mesajları almaya çalışacağız. Birinci evimiz namaz evi. Bir mümin için namazdan daha normal ne olabilir? Ama burada özellikle namaza vurgu yapılması verdiği mesajdan dolayıdır. Namaz evine ben ne örnek vereceğim biliyor musunuz? Kur'an'ın en çok anlattığı bir peygamberden örnek vereceğim. Kim o peygamber? Hazreti Musa. 114 tane sürenin 34 tane süresinde Hazreti Musa var. Kur'an'ın içerisinde böyle büyük bir yer tutuyor Hazreti Musa. Ve ondan bahsedilen yerler 136 tane Kur'an'ın muhtelif yerlerinde. ve onun hayatını bize anlatan Kur'an ayetleri, inanılmaz derecede Beni İsrail'e ait bilgileri bizlerle paylaşır. Ama biz özellikle Hazreti Musa'nın üzerinde meselemizi yoğunlaştırsak, Hazreti Musa'nın sandıkla başlayan bir hikayesi var. Kur'an onu anlatır bize. Öncesine ait bilgiler de verir. Oradan sözü alsak. Firavun'un sarayına gelmesi ve Yusuf gibi Firavun'un sarayında yetişmesi. O yıllara dair ufak tefek de olsa bazı bilgileri, bazı önemli hususları nazarımıza verir. Ve o günlerde eliyle işlediği bir kaza, o kazanın neticesinde Mısır'ı terk etmesi, oradan Medyen'e doğru gelmesi, Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın yanında olması. Aslında biz ona hiç tereddüt etmeden şunu diyebiliriz: Şuayb'ın mektebine talebe olması, o mektepteki talebeliği, arkasından Şuayb'ın kızıyla evlenmesi ve geriye doğru dönerken Tur-i Sina'da peygamberlik noktasında vazifeyi alması. Oradan gelip Harun, abisidir biliyorsunuz, annesine kavuşması ve o evde, o anda Firavun'un karşısında hakkı söylemeye, ama hakkı söylerken bağırıp çağırarak değil. Kur'an aslında Müslümana veriyor mesajı zaten. Alacağımızı umuyorum, dua ediyorum, aldığınızı da biliyorum. Kavli leyyin söyleyerek, Firavun'a bile güzel söz, ince söz söyleyerek hakkı haykırmasını söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam abisi Harun'la beraber Firavun'a gidiyorlar. Söylenen söyleniyor. Ondan sonraki süreci biliyorsunuz. Firavun gadaplanıyor. Onunla mücadeleye başlıyor. Hak sesi kısma adına Firavun'un başlattığı bir mücadele, hakkın taraftarı olan Musa'nın hakka yaraşır bir biçimde bu noktada ortaya koyduğu kametler. İş geliyor bir noktaya, Firavun bakıyor ki ne yapıyorsa yapsın Musa'nın hak adına söylediği sesi kısamıyor. O zaman diyor, insanlar nezdinde Musa'nın itibarını düşürme adına bir şey yapayım. Bir bayram günü sihirbazları çağırayım. Musa da zaten bir sihirbaz. Benim sihirbazlarım en güzel sihirleri ortaya koysunlar. O da koysun. Halk hangi sihirin daha güzel olduğuna kanaat getirsin ve bu konuda Hazreti Musa'nın önüne ulaşan, yani ona karşı oluşan taltif, takdir ve bu teveccüh bu şekilde kırılsın. Plan bu şekilde işliyor. Ama Allah bu işin müdahilidir. Ne oluyor? İnsanların huzurunda önce Firavun'un sihirbazları göz yanıltmasıyla, el çabukluğuyla bazı şeyler yapıyorlar. İnsanlar farklı bir hale giriyor. İşte o andaki başarılarını takdir ediyorlar. Sıra Hazreti Musa'da, elinde asa, at asanı diyor Cenab-ı Hak, atıyor asayı, asa oluyor koca bir yılan, onların bütün hepsinin sihirlerini yutuyor. Ne yapıyor sihirbazlar? Bu sihir değil diyorlar. Çünkü sihri çok iyi biliyorlar. Musa'nın elinden çıkanın mucize olduğunu işin ehli oldukları için onlar çok iyi biliyor. Ve o anda söz, amenna bi Rabbi Harun ve Musa. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Ne diyor Firavun? Ben izin vermeden mi siz iman ettiniz diyor. Bakın, çağdaş firavunlarla bir farkı var mı Allah aşkına? Allah'a imanı dahi kendi izninin altında görüyor. Ben izin vermeden mi iman ettiniz diyor. Şimdi siz görürsünüz gününüzü. Sizi aleme ibret olsun diye bir cezalandırayım. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazvari bir biçimde keseyim. Sizi hurma dallarına asayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. O zaman görürsünüz gününüzü diyor. Ama ne diyorlarsa desinler, sihirbazların o andaki istikametine en ufak bir gölge düşmüyor. Allah sihirbazları Hazreti Musa'nın sahabileri kılmış. Adlarını bilmiyoruz ama kamet aynen Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radiyallahu anhum ecmain kametidir. İman üzere bir istikametleri var orada. Hiçbir tehdite kapılmadan aslında vaat edilen çok önemli şeyler var, onlara da takılmadan iman ediyorlar. Firavun o anda şiddetleniyor, daha da farklı bir noktaya geliyor. Öyle bir gadaplanıyor ki sizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. O anda Yunus suresinin 87. ayeti nazil oluyor. Ne diyor Rabbimiz Hazreti Musa'ya? Bir takım evler edinin Mısır'da diyor. Artık bütün kapılar kapanmış. Yapılacak hiçbir şey yok. Sokak, cadde, okul, şurası, burası hepsi Firavun'un elinde. Bir tek yer var ortada, o da ev. O halde siz Mısır'da bir takım evler edinin ve o evleri kıblegah olarak edinin. Namazgah olsun o evler, namazı kılın orada, dosdoğru namaz kılın. Arkasından ayet şöyle devam ediyor: böylelikle müminleri müjdele, çünkü siz öyle yaparsınız.

artarsa artsın, ne kadar ciddi bir noktaya gelirse gelsin, Firavun sokağınıza, caddenize, şuranıza, buranıza hakim olsun. Yapacağınız bir iş var, işi başlatacağınız yer belli. Oraları siz namaz evi olarak edinirseniz ve dosdoğru bir biçimde namazı ikame ederseniz, müjdeye nail olabilecek işlerin neticesine varacaksınız. Tek bir mesaj söylüyorum, tek bir cümleyle. Nedir o mesaj biliyor musunuz? Bahane yok Müslüman. Bahane olsaydı ben İsrail'e olurdu. O kadar zulme rağmen eğer bir takım evler namazgah olmuş ve o evlerden Harunlar ve Musalar yetişmişse ve o evlerden yetişenler Firavun'u ve onun bütün adamlarını denizin içerisinde boğmuşlarsa, hiçbir bahane yok. Bahane değil, Allah senden evlerini namaz evi olarak edinmeni istiyor. Gelin ikinci örneğimize. O ney? Kur'an evi. Kastım ney? Peygamberin evinden bahsedeceğim size. Bana şöyle bir itirazda bulunun: hocam, peygamberin evinde Kur'an okunmaksından daha doğal ne olabilir? Bunu söyleyin ki ben size bir şey söyleyeyim. Aslında doğal olan bu. Ancak biz kendi halimize bakınca anormal olanın biz olduğunu anlıyoruz zaten. Ancak burada özellikle bize çok önemli bir mesaj veriliyor. Peygamber evinden ve özellikle o evin anneleri, bizim analarımızın üzerinden. Ahzab suresinin 28. ayetinden 34. ayete kadar olan bölüm. Şöyle bir dinç kafayla dersten sonra bir okuyun. Bir de şimdi size bazı ipuçları vereceğim. Verdiğim o bilgileri de zihninizde tutarak bir okuyun. Bakın neler alıyormuşuz o ayetlerden, göreceksiniz. Aslında biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evini Hucurat suresindeki, zaten Hucurat odalar demektir, oradan alıyoruz. Nur suresinden öğreniyoruz. Ahzab suresinin farklı ayetlerinden öğreniyoruz. Ama özellikle burada bu ayetler bize çok önemli bir bilgiyi veriyor. Nedir bilgi? Zemini bir hatırlayalım. Medine'nin geçim standartları biraz artmış. Analarımız Medine'de yaşıyorlar. Sağda solda komşular var. Bakıyorlar ki komşular rahat. Onların evi yine aynı. Bir noktada Allah Resulü'nden bazı dünyalık taleplerde bulunuyorlar. Artık ne bulunmuşlarsa, o günkü şartlar ne ise, peygamberden önce Allah cevap veriyor onlara. Tabirim bilmem doğru olur mu ama söylediklerine, söyleyeceklerine analarımız bin pişman oluyorlar. Çünkü o ayetler bulundukları konumu hatırlatıyor onlara. Ey peygamber hanımları, siz sıradan hanımlar gibi değilsiniz diyor. Onların elde ettikleri konumun değerini onlara söylüyor ve kendi kametlerinin de o değere uygun bir biçimde yukarıya kalkmasını onlardan talep ediyor. Ayetler konuşuyor. 33. ayetin sonu, geçmiş derslerimizi hatırlayın. Ehli Beyt Mektebi dersleriydi. Ehli Beyt'in tertemiz kılındığını, her türlü kirden, maddi manevi kirlerden arındırdıklarını söyledikten sonra Kur'an sözü şuraya getiriyor: evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah latif ve habir olandır. Evlerinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayın diyor. Evlerinizde diyor, dikkat buyurun. Niye ısrarla duruyorum üzerinde? Peygamberin mescidi şurada. Evler yanı başında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen gece namazlarını evinde, bazen orada kılıyor. Özellikle sabah namazları orada, namazdan bir müddet sonra yine insanların içerisinde, öğle namazında orada, sabahla öğle arası suffanın içerisinde yine Allah'ın ayetlerini okuyor. Bir Medine gününden bahsediyoruz eğer dışarıda değilse. İkindi namazına kadar Efendimiz bir miktar istirahat ettikten sonra tekrar mescide geliyor. İkindiden sonra hangi hanımın evinde geceleyecekse o evde annelerimizle beraber oturuyor, sohbet ediyor. Akşam namazı, arkasından yatsı namazı, eğer elçiler gel

0: gelmişse, misafirler gelmişse Resulullah'ın işi belli, mescitte onları karşılıyor. Bu kadar yoğun. Vahiy geliyor, onları öğretiyor, davet mektupları gönderiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Resulullah'ın hayatını şöyle bir zihninizle tasarlayın. Ama buna rağmen 5. yıldan sonra inen ayetler analarımıza diyor ki, evlerinizde okunan ayetler ve hikmet. Hikmet nedir? İnadına söylüyorum bunu. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi sünnettir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili uygulamalarıdır. Kur'an ve sünnet o evde bir şekilde annelerimize veriliyor. Annelerimiz onları alıyor ve onlarla yetişiyorlar. Rabbimiz ne diyor? Hatırlayın diyor. Okunan ayetleri hatırlayın. Size o ayetlerin pratik olarak karşılığı şeklinde verilen sünneti hatırlayın. Kendinizi o ayetlere muhatap sayın ve bize ne demeyin. Bizatihi kendi üzerinize alarak gereğini yerine getirin. Ne demiş oldum anladınız değil mi? Çok önemli mesaj aslında burada. Din adına konuşuyorsun. Hocasın, şusun, busun. Neysen. Ne yaparsan yap. Ne kadar meşguliyetin olursa olsun. Ticaret erbabısın, muallimsin, talebesin. Neysen. Ne yaparsan yap. Evinde Allah'ın kitabının okunacağını ve o kitabın okunan ayetlerinin nasıl hayata aktarılacağının anlamı olan sünnetin öğretileceği bir zemin olsun diyor aslında bu ayetler. Cennet şubesi olmanın yolunu gösteriyor bize. Sen istediğin kadar dışarıda bu manada meşguliyetin olsun. Eğer Allah'ın kitabıyla evinde münasebetin yoksa, Resulullah'ın sünnetiyle evinde münasebetin yoksa, kusura bakma ama sen bir mum gibisin. Yanıyorsun, etrafını ışıldatıyorsun ama kendine bir faydan yok. Aslında ayetler bize bunu söylüyor. Bakın çok ciddi sıkıntılarımız var bizlerin. Özellikle hocaların ailelerinde çözülmelerin çok daha farklı bir biçimde olmasının en büyük sebebi bu değil midir? Dışarıya çok enerji inanılmaz derecede harcanıyor ama evin içine geldiği zaman orada sıkıntılar var. Oraya bir şey yansıtılmadığı için bir bakıyorsunuz ki dört dörtlük olan bir insanın elinde yetişen çocuklarda arızalar oluyor. Zor bir imtihandır. Allah hepimize yardım etsin ama uyarıyı Rabbimiz yapıyor. Enerjinin hepsini dışarıda harcama, eve de bırak diyor. Eğer senin hassasiyetin bu olursa ve bu konuda ızdırap içerisinde olursan evde de bir şeyler olur diyor. Nasıl olmuş peygamber evinde? Onlarca örnek var da bir tanesini söyleyeyim size. Ümmü Seleme anamızdan bir örnek. Anamız evde oturmuş, saçlarını taratıyor hizmetli bir hanıma. Resulullah da o anda mescidin içerisinde İnsanlara bir şeyler söylemek için minbere çıkmış. Ya eyyühennas demiş. Ey insanlar demiş. Anamızın tavrı nedir? Ses geliyor. Ses evin içine geliyor. Duymasa zaten onu bilmez. Orada oturup dinleyebilir. Şunu diyebilir. O gün süslendiğine göre Ümmü Seleme anamız büyük ihtimalle Resulullah akşam o evde. Akşam gelince sorar öğrenirim diyebilir. Bir şey aklıma takılırsa her an gider Resulullah'a sorarım. Çünkü o kadar yakınlığım var diyebilir. Ama bunları demiyor. O hanımın bize aktardığına göre anında ayağa kalkıyor, örtüyü aldığı gibi mescide. O hanım soruyor, diyor ki ne oldu diyor. Duymadın mı diyor. Resulullah ya eyyühennas dedi. Ey insanlar dedi. Ben de insanım, nasıl lebbek ya Resulallah demem diyor. Kur'an'ın yetiştirdiği cemaat bu işte. Evde Kur'an okunursa olacak olan budur işte. Ne olursa olsun hayatta bir bütünlük olursa ortaya çıkan netice budur işte. Bazen biz hayret ediyoruz ya sahabenin Resulullah'a teslimiyetini. Sahabe bunu görüyor. Evde bazen 9 tane hanım var, bazen 10. Farklı farklı ailelerden, farklı farklı kabilelerden, hatta daha öncesinden farklı farklı dinlerden. Ama o ailelerden, o farklı kabilelerden gelen analarımız Resulullah'ın hayatında ilim, amel, söylem, amel bütünlüğünü gördükleri için, o mübarek dudaktan çıkan her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim oldukları için, onlar Resulullah'a hayran oluyorlar. Medine'de Resulullah'ın etrafında deveran oluyor. Şunu diyor o Medine ehli: eğer analar böyleyse, onların en ufak bir tereddüdü yoksa, onlar bu konuda bu kadar aşkla bu meseleye eğiliyorlarsa, bize düşen de bunu yapmaktır diyorlar. Kur'an evi bize bunları söylüyor. Nedir mesaj? Müslüman, meşguliyetin ne kadar büyük olursa olsun, yaptığın iş ne kadar âli olursa olsun, kendi evinde Kur'an okumalı, hikmeti talim etmelisin. Verdiği asıl mesaj ney? Mesaj aynı. Ney? Bahane yok. Buna bile bahane yok. Demek ki şöyle oldu, böyle oldu, ona bile bahane yok. Namaz evi, Kur'an evi. Gelin üçüncü eve. O neydi? Teslimiyet evi. Kimi örnek vereceğim size? Bir teslimiyet kahramanı olan Ümmü Süleyman'ımızı, radiyallahu anha. Asıl adı Rümeysa binti Milhan'dır. Kimin anası biliyorsunuz? Enes'in anası, Beran'ın anası. Müslüman oldukları için çocuklar da, kocaları Malik İbni Nadır sinirlenmiş bunlara, terk etmiş gitmiş, yol güzergahında da zaten öldürülmüş. Dul kalmış anamız. Dul kaldığı için Medine'li bazı erkekler evlenmek istiyorlar. Evlenmek isteyenlerden bir tanesi de Ebu Talha'dır. Ebu Talha Zeyd İbni Sehel, ki çok farklı bir isimdir biliyorsunuz, anlatıyorum ara ara sizi, geliyor ama gelirken daha Müslüman değil. Ümmü Süleym anamıza talip olmak için onun kapısında. Evlenmek istiyorum diyor seninle. Ümmü Süleym ona verdiği cevapta olumsuz bir cevap veriyor. Israr ediyor. Niye diyor? Cevap şu: Ebu Talha diyor, vallahi sen reddedilmeyecek bir erkeksin. Ancak benim kocam zaten beni, ben Müslüman olduğum için terk etti. Sen de müşrik olarak gelmişsin benim kapıma. Ben bir müşrikle evlenemem diyor. Eğer diyor Müslüman olur gelirsen kapıma, bütün Medine ehli şahit olsun ki senden mihir olarak tek bir dinar, tek bir dirhem istemeden senin hanımımla olacağım. Bu şoku yaşarken Ebu Talha bir cümle daha geliyor. Ebu Talha diyor, sen akıllı bir adamsın. Tahtadan taştan yapılan putlara nasıl tazim edersin? Düşünsene, ağacın bir parçasıyla put yapıp önünde tazim ediyorsun, bir parçasını da yakıyorsun. Aynı maddeye karşı tavrın bu. Nasıl sen kalkıp da onlara tazim edersin? Derin bir şok yaşıyor Ebu Talha. Hiç böyle bir söz duymak iyi düşünmemiş. Alacağını almış, oradan çıkmış. Düşüne düşüne düşüne, daha Resulullah yok Medine'de, Mus'ab'ın önüne geliyor, iman ediyor. Mus'ab'ın önünde geliyor tekrardan Ümmü Süleym'in önüne. İman ettim diyor ve sana talibim. Şahit olsun Medine ki senden tek bir dirhem mihir almayacağım. Benim mihrim senin İslam'ın diyor. Ve bir misal, bir atasözü gibi meşhur olan bir söz vardır Arapların içerisinde o dönemde: Ümmü Süleym'in mihrinden daha hayırlı mihir yoktur. Neden? İleride Resulullah Ebu Talha için bin savaşçıya bedel diye bir lakap verecek. Bin savaşçıya bedel olan o insanı imana taşıyan isimdir Ümmü Süleym. Taşıma sürecini de kısaca anlattım size. Çok güzel bir evlilikleri oluyor. Allah o evliliğin birkaç yıl sonrasında Ebu Ümeyr dedikleri bir evlat onlara nasip ediyor. Ebu Ümeyr kim? Hatırlamış olmanız lazım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşundan dolayı onunla şakalaşırdı ya: ya Ebu Ümeyr, ma faale Nugayr? Ey Ebu Ümeyr, ne oldu senin Nugayr deyip kuşunun halini, ahvalini sorar. O da anlatırdı ya. İşte o çocuk. O çocuk Ümmü Süleym ve Ebu Talha'dan olan çocuk. Aradan bir müddet geçiyor. Ebu Ümeyr hastalanıyor, yatağa düşüyor. O günlerde de Ebu Talha Medine'nin ya dışında birkaç gün gelmeyecek şekilde gitmiş ya da ticari bir seferde. Eve döndüğü gece çocuk Ebu Ümeyr vefat ediyor. Teslimiyet kadını Ümmü Süleym, anlamakta zorlanacaksınız ama ne yapalım, bu böyle ve en sahih kaynaklarda geçen bir rivayet. Buradan da sözü bir yere getireceğim zaten. Diyor ki Ümmü Süleym kendi kendine, günlerdir dışarıda yorgun kocam geldi. Gecenin bu vaktinde söylesem de çocuğun vefat ettiğini ne olacak ki? İyisi mi dinlensin diyor, biraz istirahat etsin, sabah namazına kalktığında söylerim diyor. Sabah namazına kadar böyle hali geçiştiriyor. Hatta bir ara soruyor Ebu Talha, nasıl diyor Ebu Ümeyr'in durumu? Huve meseken diyor. O eskisinden daha sakin. Tevriye yaparak eskisinden daha sakin diyerek vefat ettiğini söylüyor ama tabii Ebu Talha anlamıyor. Yemek ikram ediliyor, sofra kuruluyor. Artık bir evde ne yapılacaksa akşam oluyor, affınıza sığınarak söyleyeceğim. Çünkü o da Resulullah'a söylüyor bunu. Ve o gece hanımıyla beraber olmak istiyor. Ona da icabet ediyor. Sabah Bilal'in sesi duyulunca ikisi de ayakta. Zaten hiç yatmamış Ümmü Süleym. Ağlamama adına kendini zor tutarak o bu manada teslimiyet noktasında çok önemli bir kamet ortaya koyuyor. Sabah Bilal'in sesi duyulunca şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Ebu Talha diyor, sen komşunun birine bir eşya versen, aradan bir müddet geçtikten sonra komşun o eşyanı geri vermese, sen gitsen eşyanı ondan istesen, o da yok dese, ne dersin o komşuna? Öyle şey olur mu diyor, emanet verildi mi alınacak, o da vermesi lazım. Şunu bil ki Allah emanetini bizden aldı diyor. Ebu Ümeyr vefat etti. Nasıl böyle bir şey olur? Niye söylemedin? Kızgınlık anında ezan için Bilal'in ikinci sesi duyulunca o halde bırakıyor ve namaza gidiyor. Sahabe böyle işte, anlamakta zorlanıyoruz ama böyle. Namaz kılınıyor. Ebu Talha Resulullah'ın huzurunda, ya Resulallah diyor, sevdiğin Ebu Ümeyr öldü, Ümmü Süleym de bana şöyle şöyle yaptı, bu şekilde bana davrandı. Allah sizin gecenizi mübarek kılsın ey Ebu Talha diyor. Allah Ümmü Süleym'e de rahmet etsin. Çok iyi bir iş yapmış ve gerçek manada memnun olacağın bir şekilde sana muamelede bulunarak o gecenizin bereketlenmesine vesile olmuş. O günün sabahında Resulullah Ebu Ümeyr'i kendi elleriyle defnedecek. O gece de Allah Ümmü Süleym'i hamile bırakacak, hadise olacak. Aradan bir müddet geçecek. O çocuk Resulullah'ın duasıyla doğacağı için ve Medine'de herkes de bunu bildiği için, çocuk doğar doğmaz Enes'in kucağına verecek, anası Resulullah'a gönderecek. Allah Resulü alacak o yeni doğan çocuğu, ona Abdullah ismini koyacak. Sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti bizzat Resulullah yapacak. Sonra tahnik dediğimiz hurmayı ıslatıp çocuğun ağzına sürme sünnetini Resulullah bizzat yapacak. Hatta onu yaparken Abdullah şöyle iştahla hurmayı emmeye başlayınca, bak bak Medineli çocuk ne güzel de hurmayı emiyor diyerek Resulullah onu takdir edecek. Ne olacak peki biliyor musunuz, o çocuk büyüyecek. Allah Abdullah İbni Ebi Talha'ya 10 tane erkek çocuk nasip edecek. Onu da alim, onu da fakih, onu da muhaddis. Bir tanesinin ismini vereyim, bir araştırın, bakın nasıl birinden bahsediyoruz. İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha. Böyle bir yiğit, böyle bir netice, böyle bir ev. Yıllar önce bunu anlattım. Yıllar önce dedimse 2 sene önce Mersin'de Ümmü Süleym'i anlattığım toplantıda bu hadiseyi de anlattım. Geldim, aradan bir ay falan geçmişti, bir mesaj geldi bana. Bir kızımız, kaç yaşlarında bilmiyorum, benim annem de Ümmü Süleym gibi diye bir mesaj yazmış bana. Çok merak ettim, okumaya başladım. İsmi söylemeden söyleyeyim, ismi de versem bir mahsuru yok. Hocam diyor, biz 4 tane kız kardeşiz. Bizden sonra bir tane Allah erkek kardeş verdi bize. 4-5 yaşlarındayken babam köyde silahı temizlerken silah ateşleniyor ve o erkek kardeşim orada vuruluyor. yaralı bir biçimde götürüyorlar hastaneye. Hepimiz çok farklı bir haldeyiz. Babam yıkılmış. Bir umutla doktordan gelecek haberi bekliyoruz. Doktor çıktı ve babama dedi ki maalesef kurtaramadık, çocuğunuz vefat etti. Babam yıkıldı diyor o anda, benim yüzümden, benim yüzümden diye bağırmaya başladı. O anda anneme baktım, gözyaşlarını sildi, metanetle babamın yanına geldi. Kalk dedi ayağa, kalk ve sakın kadere itiraz etme. Allah verdi, Allah alıyor. Bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Kadere rıza bize düşen bir iştir. Benim anam Ümmü Süleym gibi mi ya hocam diye bana soruyor. Yazdım bir şeyler. Ümmü Süleymlik bu işte. Demek hikaye anlatmıyormuşuz. Demek bir kez daha olabilecek şeyler anlatıyormuşuz. Demek ki sahabenin yaptığı kamet, ortaya koyduğu iş orada olmuş bitmiş bir şey değil. Halen devam ediyor. Şartlar değişecek, biraz farklılaşacak ama aynı kamet aynı şekilde devam edecek. Allah sayılarını arttırsın. Peki ne dedi Ümmü Süleym'in teslimiyet evi bize? Başına gelen felaket, iş ne kadar büyük olursa olsun, imtihanın ne kadar şiddetli ve ağır olursa olsun, sen teslimiyeti kendine azık olarak edinirsen senin evin cennet bahçelerinden bir bahçedir. O halde mesaj ne? Bahane yok. Musibet ağır, imtihan ağır, şu ağır bu ağır demeye hakkın yok. Bahane yok. Burada bu örneklik sana da verilmiş en önemli mesajdır. Gelin beşinci, dördüncü örneğimize, dördüncü evimize. O ne? Vefa evi. Neyi örnek vereceğim biliyor musunuz? Asr-ı Saadet'te vefa adına örnek çok da çok farklı bir örnek vereceğim size. Soruyorum. 13 yıl boyunca Resulullah'a Mekke'de en düşman olan zat kimdi? Ebu Cehil. Başka bir isim bakın aklınıza gelmiyor. Vefa evini Ebu Cehil'den vereceğim size. Böyle bir şey var mı? Var işte, İslam bu zaten. İslam'ın güzelliği de bu. İslam'ın en güzel yönü, İslam insanı geliştirme ve yükseltme potansiyeline sahip. Bugün inanın dünyayı yönetenler Müslümanlardan değil, İslam'ın bu potansiyelinden korkuyorlar. Bizde ne var ki? Ama diyorlar ki bir gün eğer asli kaynaklarına bu insanlar irca ederse işlerini, bir gün eğer tekrardan Kur'an'a döner, tekrardan sünnetin ruhuyla dirilirlerse tarihte yapmış olduklarını bir kez daha yaparlar. Ve nasıl insanlardan İslam insan yetiştirmişse, adam yetiştirmişse bir kez daha yaparlar. Şimdi ben bu örneği onun için veriyorum. Vefa evi diye söylememin nedenini de söyleyeceğim sizlere. Ebu Cehil 13 yıl boyunca oğlu İkrime ile beraber Resulullah'a düşmanlıkta zirve olan iki isim oldular. Allah Resulüne hakaret yapılacaksa onlar, işkence yapılacaksa onlar, alaya alınacaksa onlar, yürüyeceği yollara dikenler serpilecekse onlar, başkaları Resulullah'ın önünden alıkonulacaksa onlar. 13 yıl boyunca böyledir. Aradan 2 yıl geçiyor. Resulullah Bedir'e doğru geldiği zaman Ebu Cehil de Bedir'de ve o gün Bedir'e gelişi onun hayatının son demleri oluyor. Ebu Cehil ölüp gidiyor. İkrime o güne kadar düşmanlıkta birse bine çıkıyor. Öyle bir hale geliyor ki Allah Resulüne karşı nefretinin boyutunu söylememiz bile imkansız. Allah Resulünün adının anılmasına dahi tahammül etmiyor. Biliyorsunuz İkrime Halit'le beraber Uhud'un meydanına geldiler ve Müslümanları mağlup eden süvari birliğin başında iki isim vardı. O düşmanlıkta zirveydi ve her an Resulullah'a karşı olma adına gayretini en son noktaya kadar kullanıyordu. Bir noktaya geldi. Artık yapacak hiçbir şey yok. Birer birer Mekke tarafı Müslüman alıyor. Halit geldi, Amr İbni As geldi, diğerleri geldi. Halen İkrime gelmiyor. Hicretin 8. yılı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin askerle Mekke'de, 10 bin askerle Mekke'yi kuşattığı zaman, o kansız fethi gerçekleştirdiği zaman, Bilal ezanı duyurma adına Kabe'nin damına çıktığında İkrime artık buralarda kalınmaz. Buralara Muhammed hakim oldu bir dakika dahi ben duramam burada deyip hanımının ısrarına rağmen terk edip Mekke'yi çıkıp gidiyor. Nereye? Hedef belli, Yemen'e gidecek. Hanımı ne kadar ısrar ediyorsa, hayır ben o kadar zulüm yaptım, Resulullah, Resulullah o demiyor tabii, biz diyelim, bana şunları yapacak, bunları yapacak deyip korkuyla da Mekke'de duramayacağını söylüyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ümmü Hakim, amcasının kızıdır, Resulullah'ın huzuruna geliyor. Onda da müthiş bir korku var. Resulullah acaba ne diyecek bize? Tanımıyorlar, tanımadıkları için düşmanlar. Efendimizin huzuruna gelip kendini arz edince, Resulullah geçmişe ait hiçbir şeyi hatırlatmayıp iman noktasına ona telkinde bulununca, o ana kadar yüreğinde sakladığı bütün ön yargıları silip atınca iman cümlesini orada Ümmü Hakim anamız söylüyor. Anamız oldu artık. Söylüyor, söyler söylemez söz şu: ya Resulallah diyor, amcamın oğlu İkrim'e sen ona şöyle şöyle yaparsın korkusuyla çıktı gitti Yemen'e. Ben gitsem şimdi onun arkasından, onu getirme adına ikna etsem, Mekke'ye getirsem, sen ona eman verir misin? Resulullah diyor ki veririm. Git al gel diyor. Ümmü Hakim bir kadın, dikkat buyurun, İman etmiş o anda. Eğer o gitmese bir mesuliyet yok. O günkü şartlarda Yemen'e kadar nasıl gidecek kadın haliyle? Ama o anda imanın mutluluğunu yüreğinde öyle bir hissediyor ki Ümmü Hakim, vefa ile kocasına muamelede bulunuyor. Madem diyor o gitti, İslam'a karşı böyle ön yargısı var, ben gitmeliyim ve ona bunları anlatmalıyım, onun yüreğine de imanın tohumunu ekmeliyim ki o da bundan mahrum olmasın. Ne kadınlığına takılıyor, ne yola takılıyor, ne şuna takılıyor, düşüyor yollara, uzunca bir seferle Tihame sahillerinde gelip İkrime'ye yetişiyor ve İkrime'yi ikna etmeye çalışıyor. İkrime onu karşısına görünce şaşırıyor. Ne işin var burada diyor. Gel diyor, gel. Şimdiye kadar boşu boşuna düşman olmuşuz Resulullah'a. Böyle böyle oldu. Ben iman ettim. Geçmişe ait en ufak bir şey sormadı Resulullah bana ve ben de senin adına ondan eman aldım. Ya Resulallah dedim, eğer İkrime'yi ikna edersem, huzuruna getirirsem sen ona eman verir misin dedim. O da veririm dedi. Gel dedi, bu fırsatı kaçırma. Yalvara yalvara İkrime'yi ikna ediyor. Vefa kadını yalvara yalvara İkrime'yi Mekke'ye geri getirme noktasında söyleyeceğini söyleyerek onunla beraber geri yola düşüyorlar. Geliyorlar. Resulullah oturmuş sahabeyle, bakıyor ki uzaktan geliyorlar ve Efendimiz görüyor onları. Söze bakın, ne olur dikkat edin ve bu sözün bugünün dünyasında da ne anlama geldiğini ne olur anlayın. Bakın diyor ashaba Resulullah, gelen Ebu Cehil'in oğlu İkrime'dir. Büyük ihtimalle Ümmü Hakim onu ikna etmiş ve imana getiriyor. Ve o iman ederse bundan sonra onun babası Ebu Cehil'e karşı en ufak bir kötü söz söylemeyeceksiniz. Çünkü ölünün arkasından hayır ya da şer adına konuşmak, ölüye faydası da yok, zararı da yok. Ama hayattakiler bundan rencide olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir peygamber, nasıl bir nezaket, nasıl bir zerafet, nasıl bir merhamet ve şu anda Müslümanlar olarak ne kadar uzağız bundan. Ebu Cehil'e bile söz söylettirmeyen bir peygamber. Ona dil uzatırsanız eğer kalan sağlar rencide olur diyor ve sahabe buna tabi oluyor ve bunu söylüyor. Ama buna rağmen bunları duymayan, peygambere ümmet olma iddiasında olan bizler, bırak Ebu Cehil'i, bırak kafiri, mümine Müslümana neler neler söylüyoruz, neler neler yazıyoruz, neler neler birbirimize mesaj gönderiyoruz. Ben size havale ediyorum onu. Ama Resulullah burada uyarısı budur işte. Ağzına almayacaksın bundan sonra, sözüm bu diyor. O uyarıyı yapıyor. İkrime ise uzaktan geliyor ama nasıl geldiğini kendisi bize anlatıyor. korka korka Resulullah'a doğru yürüyorum. Korka korka. Şöyle aramızda mesafe biraz azaldı. Allah Resulü bana şöyle bir baktı. Merhaben ya rakibel muhacir dedi. Sana selam olsun ey hicret süvarisi dedi. Böyle bir selamı duyunca İkrimenin ne hale geldiğini siz düşünün. Böyle gönüller fethediliyor. Böyle adam oluyor o insanlar. İşin dibindeyken Resulullah onlara merhametiyle, şefkatiyle el uzattığı için onlar zirveye çıkıyorlar. Geliyor önüne oturuyor Resulullah'ın. Ya Resulallah diyor. Neler yaptığımı biliyorsun, sus diyor. İslam öncesine bakmaz. Bundan sonrasıdır asıl olan. Ya Resulallah iman ediyorum diyor. İman ediyor. Sen şahit ol. Müminler de şahit olsun ki bugüne kadar hayatımda İslam'ın aleyhine ne kadar çalıştımsa bundan sonra da İslam'ın lehine o kadar çalışacağım diyor. Sözü de veriyor ve gidiyor. Vefa evi, Ümmü Hakim'in evi, İkrime gibi bir insanı imana taşıyan o büyük İslam hanımı. Ona çok şey borçlu tarihi, biz de çok şey borçluyuz. Aradan bir müddet geçiyor. İkrime bütün savaşlarda, artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Tarihler Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir. İslam ordusu o günün bedri olan Yermuk savaşı için Yermuk meydanındadır. İkrime de oradadır, oğlu Amr da oradadır. Baba oğul kahramanca savaşıyorlar. İkisi de yaralanıyor. İkisi de kumandan olan Halid'in çadırına taşınıyorlar. Halid ikisini de çok sevdiği için babasını bir dizine, oğlu Amr'ı bir dizine koyuyor. Yaralı bir biçimde Halid onlarla konuşuyor. İkrime diyor, hatırlıyor musun o günleri? Senle ben Resulullah'a şöyle şöyle yapardık. Ama Allah bize imanı nasip etti. Şimdi sen de ben de İmanın yolundayız. İnşallah sen de şimdi şehadete doğru yürüyorsun. Şehadete doğru yürüyorsun dediği anda hanım Ümmü Hakim de orada bir feryat çekiyor. O anda diyor ki İkrime, hanım diyor, sus ve bekle. Allah bana zaferi nasip etmedikçe canımı almayacak. Aradan bir müddet geçiyor. Bir asker giriyor çadıra ve Halid'e müjde getiriyor. Müjde Halid diyor. Allah zaferi bize nasip etti diyor. Anında İkrime'nin sözü şu. Ne olur beni ayağa kaldır Halid. Ne olur. Ayağa kaldırıyor. Ne için olduğunu da bilmiyor. Ayağa kaldırır kaldırmaz. Söz şudur İkrime'nin dilinden. Ya Resulallah, rakibel muhacir sözünü tuttu mu? Sana verdiği sözü yerine getirdi mi diyor. Resulullah ona ne demiş bilmiyoruz. Ama o söz İkrime'nin son sözüdür. Orada hem o hem Amr şehit olarak bu dünyadan gideceklerdir. Vefa evi vefa öğretiyor bize. Çok şeyler söylüyor Ümmü Hakim anamızın bu tavrı. Kocan İkrime olsa, evi terk edip gitse, seni tek başına bıraksa, sen imanı içtin ve imana geldin, kurtuldun. Kurtarma adına derdi en büyük dert edindin. Düştün yollara, İkrime'yi getirme adına gayret içerisinde oldun. İkrime'yi en sonunda iman için getirdin ya, sen vefa kadınısın ve o ev vefa evidir. O halde mesaj nedir? Mesaj net ortada duruyor. Bahane yok. Dört tane evin de bize verdiği mesaj bu. Bahane yok. Hiçbir şeyi söylemeye hakkımız yok. Allah aşkına gelin beraberce bir muhasebe yapalım. Sokağımız, caddemiz, okulumuz, televizyonumuz, şuyumuz, buyumuz. Evet olumsuz. Ben de sizin içinizdeyim. Şartları biliyorum. Ama Allah aşkına Beni İsrail'in çektiği sıkıntının ne kadarını çekiyoruz biz? O gün o sıkıntılar içerisinde Mısır'da bazı evleri kıblegah edindi o insanlar. Yani namazlı ev oldu. Yani namazgah oldu evleri. Yani namazın başının dik tutulduğu evler oldu. Yani ezan o evlere duyurulur duyurulmaz lebbeyk ya Rab diyerek ayağa kalkan anne ve babaların evleri oldu. Ev öyle olduğu için bahaneye sarılmadı onlar. Ne yapalım ya Rabbi, şartlar böyle, biz de uyduk kalabalığa demediler. Ne kadar zulüm arttıysa onlar evlerini Darul İslam, evlerini İslam'ın evi yapma adına gayret içerisinde oldular. Ve o namaz evi cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Resulullah'ın bize verdiği mesaj Kur'an evi. Ne kadar olursa olsun işin, ne yaparsan yap, dünyayı mı kurtaracaksın? Dünyaya rahmet olarak gönderilen, dünyaya da değil, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberden daha fazla mı işin var senin? O evinde Kur'an okuyor, hikmeti de talim ediyor. Sen bunu yapmıyorsun. Bahaneler hazır. Zaman yok, şu yok, bu yok. Zaman yok. Hadi kabul edelim. Var mısın muhasebe yapmaya? Bir günü gel yaz. 24 saatin ne oluyor? Bir yaz muhasebesini yap. Bak zaman oluyor mu, olmuyor mu? Bir günde kaç tane Müslümanın gıybetini yaptın? Zaman varmış demek. Bir günde kaç saat televizyon seyrettin? Namaz varmış demek ki. Bir günde kaç saat internetin orasından burasına zıplayıp durdun? Zaman varmış demek ki. Demek ki zamana kesilecek bir şey yok. Bu işe ehemmiyet vermekle alakalı bir şeydir. Sen aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manada mesajını duyarsan bahane yok. Ya teslimiyet evi bize ne diyor? Mesaj belli. Başına gelen musibet ne kadar ağır olursa olsun, bir insanın karşılaşacağı en ağır imtihan evlatla imtihandır. Resulullah da bir baba olarak 6 tane evladını kendi eliyle toprağa vermiştir. Onun için öyledir zaten. Ne olur kadere rıza göstersen, teslimiyet adına ortaya bir kamet koysan, teslimiyet noktasında sen gereken adımı yapsan, hiçbir şeyi sen ileriye süremezsin. Yine bahane yok, yine bahane yok, yine bahane yok. Ya vefa? Vefa evi de bize bunları söylüyor. Yola çıktınız koca ile hanım olarak. 5 sene, 10 sene, 15 sene aynı yastığa baş koydunuz. Bir gün geldi, şeytan aranıza fitne soktu. Aklına hemen geldi başka şeyler. Aklına o gelen şeylere karşı aklına getireceğin şey nedir biliyor musun? Sen bana şunu yapmadın, bunu yapmadın, şöyle davrandın, böyle davrandın. Onları şeytan getirecek. Sen ne getireceksin aklına? İyi şeyleri, yaşadığınız o güzel şeyleri hatırlayacaksın ve şeytanın telkinlerine kapıyı kapatacaksın. Var mıymış bahane? Bahane yok. Ya ne var? Allah yolunda gayret var. Allah'ı memnun etme adına ortaya atılacak adımlar var. Rabbim hepimize böyle evler nasip eylesin. Evlerimizi namazın hakim olduğu evler etsin. Evlerimizi Kur'an'ın ve hikmetin hakim olduğu haneler etsin. Evlerimizde teslimiyeti istenilen oranda tesis ettirsin ve bizleri vefalı kılsın birbirimize karşı, eşlerimize karşı vefalı kılsın. Vefayı hayatımızda hakim kılsın ki bizler de vefa adına ortaya güzel kametler koyalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71, Ümraniye Esenkent.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi, dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: En kıymetli, en seçkin.

0: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linur.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Güzel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça

0: Yumak Güven Makine, D Sanayi Sitesi, Ümraniye, 0543 969 6108.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
9: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
12: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetü lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan yeryüzünün emanet yüklenmiş olan sorumlusuydu, halifesiydi. Her şeyiyle emanet yüklenmiş bir varlık. Hiçbir canlı ya da hayvana, diğer bitkisine, diğer yürüyen, debelenen böceğinden hayvanatına varıncaya kadar her canlı kendisine verilen o bedeni, zamanı, yeryüzünün hesabını Allah'a vermeyecek. İnsan verecek. Emanet yüklenmiş. Yüklendiği bu sorumluluğun gereği olarak verilen her bir şeyin hesabını verecek. Dolayısıyla da hesabı verilecek her şey emanet demektir. Sonrasında verilen bu emanetlerin nasıl kullanıldığının hesabı olacak, ceza ya da mükafat karşılığı olacak. Bir şeyin ceza ya da mükafat karşılığı varsa o emanettir. O zaman bu zamanı nasıl kullandık hesabı sorulacaksa zaman emanet. Bu kitaba, Kur'an'a göre hayatını, imanını, ahlakını, toplumsal ilişkilerinizi ve ibadetlerinizi düzenlediniz mi? Emir ve yasaklarınız, uyduğunuz, uymadıklarınız bu kitaba göre mi? Eğer bunun hesabı sorulacaksa kitap emanet. Bu gözün neye bakıp neye bakmadığının hesabı sorulacaksa göz emanet. Dilin neyi konuşup konuşmadığının hesabı sorulacaksa dil emanet, el emanet. Çocuk nasıl yetiştirildiğinin hesabı sorulacaksa çocuk emanet. Havası, suyundan tutun, yer ve gökte insanın istifade ettiği, bedeninde istifade ettiği, ruhundaki akıl, irade, vicdan nasıl kullandığı, yönettiği, sekfi idare ettiği, kimin adına yaptığının hesabı sorulacaksa bunlar emanet. Dolayısıyla insan emanet yüklenmiş bir varlık. Yüklendiği her bir emanetin gerek bedeninde, ruhunda, gerekse istifade ettiği, kullandığı ne varsa bunun her birinin hesabı tek tek sorulacak. O zaman insan emanet yüklendiği bilincinde olacak. Emanet yüklenmiş olan her insan aynı emanetleri yüklendi. Belki gözü görmeyen kişi göremediği için gözünden dolayı bir emanet teslim edilmemiş, göremediğinden o gözünün hesabını vermez. Eli yoksa el ona emaneten verilmemiş, hesabı sorulmaz. Dilini kullanamıyorsa dil konuşma olarak ona emaneten verilmediği için kullanamaz. Çocuk verilmemişse o zaman emanet olan çocuk verilmediğinden çocuğun hesabı sorulmaz gibi. Her insan aynı, genel olarak emanet yüklenmiş, aklı varsa emanet yüklenmiş, aklı yoksa emanetin yüklenmediğinden sorumlu tutulmayacak. Çocuk emaneti yüklenecek güçte, kabiliyette, kapasiteye erişmediği için emanet yüklendiği emanetin çocuk zamanlarındaki hesabı sorulmayacak, nasıl kullanıldığından. Ama her insan yeryüzüne halife gönderilmiş, imtihan için gönderilmiş, her insan emanet yüklenmiş ise nasıl oluyor da bir kısım insanlar çok insanı saptırabiliyor, yoldan çıkarabiliyor? Aynı amaç için gönderilen insan nasıl birbirlerini aldatırlar, aldatılabilir, saptırılabilir? Konu başlığı olarak Kur'an'ın bize bildirdiği beş sınıf saptırıcı, insanları saptıran, yoldan çıkmasına sebep olan kesim, kişi ya da kesim, sınıf. Aynı amaç için gönderilen insanlar birbirini hakta tutmak, hakka yöneltmek yerine beraberce cenneti, Allah'ın rızasını kazanalım mücadelesi vermek yerine, müminler hariç, bir vücudun parçası olduğunun bilincini olanlar hariç, birbirlerini saptırma mücadelesi veriyor. Sapmak için mücadele veriyor. Birincisi ataların yolu. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Bu yola tabi oluruz. Gerek atalar o yolu yanlış yaşamışlar, inanmışlar, sonraki nesillere o şekilde aktarmışlar, sonrakiler de, onların halefi olan sonrakiler de biz büyüklerimizi böyle gördük diyerek sapmaya devam ediyorlar. Sonra ileri gelenler, toplumun akil denilen, yol gösteren, idare eden, sekve idare edenleri gibi. Üçüncüsü büyükler. Bunlar da sırası geldiğinde inşallah. Dördüncüsü haddaşanlar. Bu her alanda haddaşan, zenginler. Beşincisi ise arkadaş. Bu beş sınıf kişi ya da gruplar az olsa da diğerleri üzerinde büyük etki bırakmış. İnanç ve yaşantı noktasında Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaşantısı ile örneklendirdiği hayatın, inancın dışına çıkıyor ya da birileri tarafından çıkarılıyor. Elbette ki İslam'ın ilk iniş, yani Kur'an-ı Kerim'in iniş itibariyle durmuyorsa İslam dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam'dan bu zamana alınması gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'in inişiyle 13 yıllık Mekke dönemi, işte 10 yıllık Medine dönemi, 23 yıllık bir dönem bizim için her yönüyle örnek. Şimdi bir hadis, Aleyhisselatü Vesselam Mekki dönemin halini anlatırken, kim la ilahe illallah derse cennete girer. Daha ibadetlerin farz, birçok ibadetin farz kılınmadığı, emir ve yasakların tam belirlenmediği dönemde kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ama iş Medine'ye geldiğinde, her şeyin birbirine karıştığında, küfürle imanın birbirine karıştığında, münafıkın, nifaklığın çıktığı da, o dönem için de Aleyhisselatü Vesselam diğer hadiste, kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. O zaman kim la ilahe illallah derse zor şartlarda, şirkin, küfrün hakim olduğu toplumlarda imanı korursa cennete, kimin de son sözü, bugünün nice mümin gördüğünüzün yarın kayacağını, bugün sapmış olanların da yarın hidayete, doğru yola gireceğini her an görebiliriz. Dolayısıyla son söz ancak Müslümanlar olarak can verin ayetinde bildirildiği gibi. mümin ve Müslüman olarak can verebilmek, bütün meselenin bu olması lazım. Yoksa çok bilmenin, az bilmenin, varlıklı olup olmamanın, köylü şehirli olmanın, çok amel edip etmemenin ötesinde bir mümin olarak öbür aleme geçebiliniyor mu? Bütün meselenin bu olması lazım. Beraberindeki elbette ki amel değil de salih ameli götürmek gerekir. Kişi mümin olarak bir hayatı yaşamışsa mutlak da Müslim olarak o hayatı devam ettirmesi lazım, Allah'a teslim olmuş olarak. Eliyle, gözüyle, diliyle, kalbiyle, bütün ona verilen nimetlerle Allah Rabbine teslim olarak Müslimce bir hayat yaşasın ve bunu da korusun, salih amele dönüştürsün, karşılığını da almış olsun. Saptırıcıların birinci bölümü atalara tabi olma. Kur'an-ı Kerim genişçe, yani örneklik olarak geçmişten bugüne 2500 civarında örneklikten bahsedilir. Ataların yoluna tabi olmadan da bir sürü örneklikler verilir ve o toplumların bu sözünü söylemesinden de, biz atalarımızı bu yol üzere bulduk sözünü de Rabbimiz tekrarlar. Kur'an'da bildirilmeyen nice örnekler, nice yaşantılar, nice tabi olmalar. Kur'an-ı Kerim'in inişinden sonra da bugüne kadar 1450 yıldır yaklaşık gelmiş olan nice örneklikler, yaşanmış olan nice hayatlar, yaşantılar. Ataların yoluna tabi olma. Ataların yolu haksa o zaman atalara tabi olunmaz. Ataların tabi olduğu o hakka tabi olunur. Biz atalarımıza tabi değil, ataların yoluna tabiiz diyorlar zaten. Yani biz atamıza tabiiz denmez. Biz onların inancına ve yaşantısına tabiiz. O zaman mümin de ben bir atamı böyle gördüm diyemez. Atasının ya da kendinden büyük olanın, yol gösterenin, peşinden gidecek olanın inanç ve yaşantısını Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir elden geçirmesi gerekir. Ola ki inanç noktasında problem yoktu da amel noktasında vardı, ibadet noktasında vardı. Toplumsal ilişkilerde vardı. Toplumsal ilişkilerde problem, amelde problem yoktu da itikatta, imanda problem vardı. Dolayısıyla tabi olunan yola bakmak lazım. Yol doğru mu? Tabi olunana değil, tabi olacak olduğunuz kişinin uyduğu o yola bakmak lazım. Yol doğru mu? O yolun inanç ölçüsü ve amel ölçüsü doğru mu? Yola bakmak lazım. Yolun ölçüsüne bakmak lazım. Yolda gidene değil. Yolda giden ola ki yanlış gidiyor olsun. Sağ şeritte gidecekken sol şeritte gitsin. Hızlı gidecekken yavaş yavaş gidecekken hızlı gitsin. Virajlara sert girsin. Yol üzerinde hata yapıversin. Ama o yol üzerinde mi? Yola bakmak lazım. Yol doğru yol mu? Dolayısıyla Rabbimiz kitabında ya da bize ulaşan başka kaynaklarla tarih boyunca atalar yoluna tabi olanların çok örneği bildirilmiş. Bugüne bakıldığı zaman da, bu toplumların, dünyanın gidişatına bakıldığı zaman da nice kabilelere, topluluklara, inanç sahiplerine, Hindusundan Budistine, Yahudisinden Hristiyanına, İslam toplumunun nice cemaat, tarikatlı, tarikatsı, partili, partisiz olanına, ilahir, Sünnisine, Şiisine, her kesim bir yol üzere, bir inanç, ibadet üzere. Dünden bugüne bakıldığı zaman da, yani binlerce yıllık sapmış olan toplumlarla bugünkülerin arasında yaşantı ve inanç olarak pek bir farklılık görülmediği ortada. Dünden bugüne ibret ve ders alınmadığı gözüküyor. Dolayısıyla da insanın da ahirette bilemedik, akledemedik mazereti kabul olunmamıştır. Ayetler ışığında bakıldığı zaman, ya Rabbi biz bunu anlayamamış, kavrayamamışız, büyüklerimizin suçu demelerini Rabbimiz hiçbir, Kur'an hiçbir yerinde mazeret olarak kabul etmiyor. Kıl verdiğini, irade verdiğini, kendi kararını kendi verme sorumluluğuna sahip olduğunu, düşünme melekesi verdiğini, muhasebe etme melekesi verdiğini bildiriyor. Mazeret kabul edilmemiş. İnsana düşen araştırmasıdır. Dünya işlerinde körü körüne kimse ben büyüklerimi böyle gördüm demez. Aklını, iradesini kullanır, araştırır. Bu işinde kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum der. Ama iş dine gelince, ahirete gelince, Allah'a itaata ve ibadete gelince büyüklerimizi böyle gördük. Deyiverilip çıkılır kestirmeden. Yeni kafayı beyni yormaya, bedeni yormaya, gözü kulağı yormaya ne ihtiyaç var? Ne dinleyeceğim, ne okuyacağım, ne araştıracağım? Bizimkiler böyle gitmişse demek ki doğrudur deyip kestirmeden işi bitirme düşüncesi. Yusuf suresi 40. ayetle inşallah saptırıcıların, yani sapmaya sebep olan önceki yaşayanların ya da bugün ya da öncekilerin yaşantılarının birincisi ataların yoluna tabi olma. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz sizin ve atalarınızın isimlendirdiği şeylerden başka bir şey değildir. Allah'ın dışında sizin ibadet ettiğiniz sizin ve atalarınızın isimlendirdiği. O ismin Allah öyle bir isim koymadı. Lat, Menat, Uzza diye Allah böyle bir itaat ibadet edeceğiniz, hükmünü sözünü dinleyeceğiniz birileri birlemedi. Siyasi önderler adına, lider adına ya da Veli Kutup Kavs diyerek sizin isimlendirdiğiniz ve onlara boyun eğip hükmünü sözünü dinlendiğiniz ve itaat ettiğiniz, boyun büküp sözünü hükmünü yerine getirdikleriniz sizin ve atalarınızın uydurdukları. Allah kitabında böyle bir şey bildirmemiştir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O kendisinden başka herhangi bir şeye ibadet etmenizi emretmemiştir. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet. Yusuf aleyhisselamın zindanda beraber dini anlattığı, sohbet ettiği arkadaşlarına anlattı. Dünden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış olan hadisenin sözlerini, yaşantının ne şekilde olduğunu, nasıl inanıldığını ve bugünle 4000 sene önceki yaşantının hiçbir şey değişmediğini görüyorsunuz. O günde Yusuf aleyhisselam arkadaşlarını ya da o günün peygamberleri, önceki ve sonraki gelen Allah'ın rasulleri, elçileri aynı şeyi söylemişler. Allah'ın isim ve sıfatlarını bir başkasına veren, Allah'a boyun eğiyor gibi, yani onun emir ve yasaklarına yerine getiriyor gibi bir başkasının da emir ve yasaklarına uyma. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kaldırmış, yerine bir siyasi lider önderlerin, yol gösterenlerin, yönetenlerin ya da din adına kendince fetvalar, görüşler bildirenlerin o görüşlerini, Allah'ın hükmünün yerine geçirilen görüşlerini itaat ediyorlar, boyun eğiyorlar, o emir ve yasakları yerine getiriyorlar. Allah'a yapılması gereken bir fiili, eylemi insana yapıyorlar. İbadet sadece Allah-u Teala'ya yapılması gereken emir ve yasaklardır. İtaat insana da olabilir. Bir lidere, öndere, bir rasule, onun sizin adınıza hayırlı olduğunu düşündüğü toplumun, yani Rabbimizin emrinin ve yasağının dışındaki bir meselede toplumsal ilişkilerin bozulmaması açısından itaat edilir, o emre uyulur. Ama ibadet sadece Allah-u Teala yapılır. Kur'an-ı Kerim'de ibadet sadece Allah, peygambere ibadet olmaz, itaat ve tabi olmak olur. İnsana tabi olunur, itaat de edilebilir. Allah'a itaat de olur, ibadet de olur. Yani boyun eğip onun emrettiğini yerine getirir, karşısında aciz, muhtaç, ezilmiş hissederse, kıyam, ruku, secde halini yaparsa bu ibadet rukunlarıdır, sadece Allah'a olur. O günün Mısır toplumunun inancına Yusuf aleyhisselamın tavrı. İşte Yusuf aleyhisselam zindanda bunu söyleyecek, hüküm Allah'a aittir diyecek. Bu sizin ve atalarınızın uydurduğu, Allah böyle bir delil indirmemiştir, sizin bu inancınız ve yaşantınızla alakalı delil indirmemiştir diyecek. E zindandan çıktıktan sonra kınadığı bu yasaları, ölçülere tabi olacak. Mümkün değil elbette ki. Herkes kendi gidişatına, yaşantısına, inancına dinden diye göstermek istiyorsa, İslam'dan diye göstermek istiyorsa delil sunma çabasında olacak. Dün Mekke şirk toplumu, biz de İbrahim'in yolundayızdı. Yahudiler ve Hristiyanlar hala biz İbrahim'in yolundayız diyorlar. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam'ın yolundayız diyorlar. Yani bizim yaşantımız ve inancımız bugün peygamber inancı ve yaşantısı diyorlarsa burada Allah'a da iftira etmiş olurlar, rasullerine de iftira etmiş olurlar. Bugün birileri yaşantımız mümin ve Müslümanca diyorsa, Kur'an ve sünnet ölçüsüne diyorsa, eğer gerçekten uyuyorsa problem yok. Ama şu gidişata bakıldığında, İslam toplumu üzerinden diyeyim, bu Allah'a ve Resulüne iftiradır. Aleyhisselatü Vesselam böyle mi yaşadı, böyle mi inandı, böyle mi yönetti diye sorarlar adama. Ya da Rabbimiz böyle mi hüküm bildirdi? Yani kitabını okuyun, hayatınıza sokmayın diye mi indirdi, böyle mi bildirdi? Sormak gerekir yani. Allah-u Teala kitabında Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bir başkasına verilemeyeceğini, boyun eğme itaatte, emri sözü dinlemede, Allah-u Teala'nın hükmünün yerine birisi hüküm koyduğunda buna boyun eğip itaat edilmemesi gerektiğini, bunları sizin ve atalarınızın uydurduğu şeyler, yasalar, ölçüler, onların itaat edilecek merciler, makamlar, din adına ve siyasi alanda sizin ve atalarınızın uydurduğu yol ve yolun yöneticileri, sek ve idare edenleri. Allah kitabında böyle bir delil indirmemiştir. Bunlar hakkında hüküm alınacak Allah'a aittir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak kayıtsız ve şartsız Allah'a aittir. Yani sizin uyacağınız emir ve yasakların ölçüsünü Allah-u Teala belirler. Kitabında bildirmiştir. O, onun dışında olan başka meseleler, trafik kuralları, ticari başka meseleler gibi işle alakalı, inşaatla alakalı, giyim kuşamla alakalı, yani bunların yapımıyla alakalı ölçüler belirlidir. Her meselede Kur'an hüküm belirlemez. Bazı meseleler dünya işleriyle alakalı insanlar serbest bırakılmıştır, birbirlerinin haklarına riayet ettikleri sürece. Ama Rabbimizin emir ve yasak meselesinde hükmünü belirlediği ne varsa o meselede hüküm Allah'a. Neyse kitabında 120 civarında denilen yasak, işte 200 ve üzerindeki yapılması gerekenlerin hükmünü Rabbimiz belirlemiştir. Resulü de buna uymuştur, örnekliğini ortaya koymuştur. Bize de itaat etmek düşer. Boyun eğip o emre uymak düşer. O kendisinden başka herhangi bir şeye ibadet etmenizi emretmemiştir. Doğru din budur. Fakat diyor Rabbimiz, insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayette hüküm ancak Allah'a ait deyip geçilir. Oysa ki bak kaç tane bildirilmesi gereken Yusuf suresi 40. ayette mesele var. O kendisinden başka herhangi bir şey ibadet etmenizi emretmemiştir diyor. Yani Allah'tan başka biri size onun koyduğu hükmün yerine helal ve haram belirleme, şirk ve küfür, iman ölçüsü belirleme, ibadet ölçüsü belirleme hakkı vermemiştir. Ve bunu yapan, söyleyenlerin de hükmüne uyabilirsiniz emri vermemiştir. Bir şey eğer dinden ise bunun kitapta hükmü vardır. Aleyhisselatü Vesselam bunu uygulamıştır. Kitap ve sünnette yoksa bu konuda serbestsiniz demeye gelir iş. Yusuf Aleyhisselam yaşadığı dönemin toplumu atalarının yoluna tabiydiler. Bu diyor sizin ve atalarınızın isimlendirdiği. Sizin şu an yaşadığınız ve inandığınız bu hayat, sizin atalarınızın daha önceden isimlendirdiği, uydurduğu şeyler, siz de buna tabi oluyorsunuz. Siz de aynı söylem ve eylemi yapıyorsunuz diyor. Nahl suresinin 35. ayetinde de Rabbimiz, Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik ve hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir şey mi var? Subhanallah. Ataları da dün aynı şeyi demişler. Biz büyüklerimizi bu yol üzerine bulduk. Eğer büyüklerimiz yanlış yapıyorsa Allah düzeltirdi. Eğer bu hali yaşıyorlarsa, böyle inanmışlar ise, inanç ve amellerini bu şekilde yapıyorsa, Allah böyle emrettiği için. Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın Rab sıfatını yönetme, sek ve idare etme, emretme, kural, ölçü, emir ve yasak belirlemede Rab sıfatını siyasi ve din adamlarına verenler, üzerlerine emir ve yasak belirlemede hakim sıfatını, hakimiyeti kayıtsız şartsız din adamlarına ve siyasilerine verenler, Allah'a Rablikte, ilahlıkta itaat edilip itaat edilmede, ilahlıkta hüküm koymada hakim sıfatında, sığınıp yardım istemede veli sıfatında, güvenip hayatı teslim etmede vekil sıfatını insana vererek ya da kendisine vererek Allah'a ortak koşanlar diyorlarmış ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Yani bizim gidişatımız bozuk olsaydı Allah bunu düzeltirdi. Eğer biz bu hali yaşıyor isek, inanıyor isek Allah böyle emrettiği için. Bugün de Yahudi Hristiyanlar İslam toplumuna bakın. Bunca haddi aşmışlığına, şirklerine, küfürlerine, haramlarına bakmadan hala biz cennetliyiz diyebiliyorlarsa burada problem var. Biz hala peygamberlerin yolundayız. Hala Allah'ın kitabına tabiiz. Allah kitabında böyle bildirmiştir. Biz de ona uyuyoruz. İncil'e, Tevrat'a, Kur'an'a uyuyoruz. Dolayısıyla da bu yaşantımız iman İslam üzere diyorlarsa Allah'a ve Resulüne, kitabına iftiradır. Bu aynı sözü söylemeye gelir. Eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şey ibadet etmezdik. Eğer bu gidişatımız yanlış olsaydı Allah düzeltirdi ve hiçbir şeyi haram kılmazdık. Suçu Allah'a atfetme bakış aynen şeytanca bir bakış. Sen beni ateşten, bunu topraktan yarattın. Ben şimdi niye buna itaat edeyim, ibadet edeyim, boyun eğeyim? Beni sen üstün kıldın. Şimdi beni üstün kıldın, bunu da düşük seviyede kıldın. Şimdi bana diyorsun ki üstün olan bana, düşük olan buna itaat et diyorsun. Beni sen saptırdın dedi şeytan. Beni sen azdırdın, saptırdın. Beni üstün yaratan sensin. Şimdi beni bu duruma düşürüyorsun moduna. Eğer Allah ya sen dileseydin ben bu şekilde yapmazdım demeye getiriyor. Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız Allah'tan başkasına boyun eğmezdik. Allah'tan başkasının yasasını, hükmüne, görüşüne uymazdık. Allah dilemedi. Allah dilemedi yani Allah böyle diledi demektir aynı zamanda. Böyle dilediği için biz böyle yaşıyoruz demektir. Ve hiçbir şeyi haram kırmazdık dediler. Bugün haram bu toplum içerisinde her yere yayılmışsa, bunu da dine uygun gösterilebiliyorsa Allah böyle emretti demeye gelir iş. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Yüzyıldır bu topraklarda böyle yapılıyor. Binlerce sene önce Ad kavmi, Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi, Firavun ve Nemrut'un yönettiği dönemler, Bizans'ı, Roma'sı ilahir. Onlar da böyle yapmışlardı. Öncekiler de böyle yapmışlar, yaşamışlardı. Aynı şeyi diyorlardı. Rasullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir şey mi var? O gün inen, o toplumlara inen Allah-u Teala'nın elçileri, Allah'ın hükmünü insanlara götürmekle sorumlu olan kişiye düşen apaçık bir tebliğdir. Şirki apaçık bildirecek, imanı apaçık bildirecek, küfrü apaçık bildirecek, haramı apaçık bildirecek. Allah'a itaat ve ibadetin ne olduğunu apaçık bildirecek. Bugünün rasulleri, elçileri, kim Allah'ın hükmünü eliyle ve diliyle insanlara ulaştırıyorsa, hakkın anlamasını apaçık sağlıyorsa sorumluluğu o. Sorumluluğumuz dün rasullere düşen neyse bugün de bize düşen aynı. Hakkın anlaşılmasını sağlamak. Anladın? Problem senin artık. Rabbinle senin aranda bir mesele. Anlaşıldıktan sonra mesele apaçık tebliğ diyor ayet. Rasullerin üzerine düşen apaçık tebliğ. Net, anlaşılır, kıvırmadan, yamultmadan, eksiltmeden, yıkmadan, dağıtmadan. Hükümle ne emredilmiş ne yasaklanılmış. Nasıl bir inanç özü konulmuş. Davetçiye düşen o yola çağırması, açıklayıp izah ederek tebliğ etmesidir. Tekraren nasihati tekraren nasihat etmesi. Bakara suresinin 170. ayetinde de Rabbimiz onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız. Atalarımız nasıl inanıyor ve yaşıyor ise biz üzerinde bulduğumuz o yola, o inanca tabi oluruz, o yola itaat ederiz. Şayet ataları hiçbir şeye akıl erdiremiyor ve doğru yolu bulamıyorlarsa da mı hala o yola tabi olacaklar diyor Rabbimiz. Biz atalarımızı bulduğumuz yola tabi oluruz. Onlara gelin, Allah'ın indirdiğine gelin denildiği zaman. Tamam, bir yaşantı var ortada, bir inanç var. Gelin bu inancı Allah-u Teala'nın indirdiği bu kitaba göre bakalım ne diyor, nasıl iman tarifi yapıyor. Allah'a, kitabına ve Resulüne iman denilen güvenmek nasıl bir şey? İtaat nasıl bir şey? İbadet nasıl bir şey? Allah'a ilah ve Rab edinmek nasıl? veli vekil edinmek nasıl bir şey, bir ortaya koyalım bakalım Allah'ın kitabına göre. Şirki nasıl tanımlıyor, küfrü nasıl tanımlıyor? Allah'ın kitabına gelin denildiği zaman dini bilenler de dahil. Çok ilginç. Hadi toplum, bilmeyen toplumu bıraktık. Kellifeli dini bilen, ilmi yutmuş, kitapları yutmuş nicelerine çağırın. Yine onlar kendilerince kılıflar uyduruyorlar. Hatta cahil olan toplumdan daha da sapmış olarak. Cahilin sadece ben böyle gördüm, böyle yaparım diyiveriyor. Öbürüm yerine göre o batıl inancı ve yaşantıyı dinden delil getirmeye, tevillerle, yorumlarla delil getirmeye çalışması, bu sapmanın daha da uç boyutu yani. Daha uzak bir boyutu. Yani geri dönemeyeceği bir boyutu. Cahil yakın bir mesafede, ya böyle gördük der. Hakkı anlamasını sağladığınızda da evet doğrudur diyebilir, haklısın diyebilir, hatalı yapıyoruz diyebilir. Ama dini kavramış, bilmiş olan çok uzaklarda kendince bir yol edinmiş, gelmesi zor, kabulü zor. Kabul niyeti yok çünkü. Nefisler, kibirler, riyalar havada uçuşuyor, hasetler havada uçuşunca değişmek, dönüşmeyi istemek de zor tabii ki. Allah'ın kitabına indirdiğine bir uyalım denildiği zaman, oraya çağırdığınız zaman o meselenin hükmü neyse hayır diyorlar. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Ben hocamdan böyle gördüm. Hocam böyle söylüyor. Ya hocan hata yapıyorsa, ben babamı, dedemi, atamı böyle gördüm. Şeyhimi hoca böyle gördüm. Siyasi liderimi böyle gördüm. O böyle söylüyor, yaşıyor. Bir bildiği vardır. Bakışı insanların güvendiği, itaat ettiğine tabi olmayı getiriyor. İnsanlara kim tanıtılmış ise insanlar onu seviyor. Tanıyıp sevdiğine de itaat ediyorlar. Hangi hoca sevdirilmiş, tanıtılmış ise, İslam'a hangi hoca ile gözünü açmış ise, o onun artık gün geliyor kutsalı, dokunulmazı oluyor. Onun bir bildiği vardır'a geliyor. Ama genel manada baksa, birçok kaynaktan beslense, birçok bilgi verenden, konuşandan alsa, kendisi de bir değerlendirme yapsa, o bilgi çerçevesinde farklı yerlere sorsa, araştırsa, sorgulasa, acaba dese, birileri bize bu ithamlarda bulunuyor ya dedikleri doğru mu sorgulaması yapsa, mutlaka doğru açığa çıkacak. O da beslendiği kaynağı sorgulayacak, soracak, diyecek bu neden, niçin böyle diyorlar, bunun delili ne, ha onları geç, boş ver onları falan, onlar sapık, şucu bucu mu diyor, yoksa dinden delil mi getiriyor? Evet, bu ayete göre onlar böyle söylüyor, biz de bu ayete göre yapıyoruz. Onlar şu ayetlere göre bunun şirk, küfür olduğunu söylüyor. Biz de bu ayetlere göre inanç, iman olduğunu söylüyoruz. Onlar bu ayet ve hadislere göre haram diyorsa, biz de bu ayet ve hadislere göre helal diyoruz. Kur'an ve sünnetten delil sunmuyorsa birisi aldatıcı. Sunamıyorsa gidecek, araştıracak, sunacak yani. Allah'ın indirdiğine çağıracak. Fikrine, düşüncesine değil. Çünkü bakın ayet ne diyordu Bakara 170? Onlara, o müşriklere Allah'ın indirdiğine davet et, gelin uyun denildiği zaman. Allah'ın indirdiği bu kitaba uyun. Demek ki davetçi Allah'ın kitabına çağıracakmış. Kendi düşüncesine, fikrine, topluluğun, cemaatin, hocasının görüşüne, siyasilerin görüşlerine değil de Allah'ın kitabına uymaya, itaate çağıracak. Gelin bu kitaba uyun. Bu kitap size neyi yasaklamışsa ondan sakının, neyi emretmişse de tabi olun, ona uyun, o yerine getirin. Kalan meselelerde serbestsiniz. Allah'ın kitabına çağrılması, Allah-u Teala'nın kitabında belirli ölçülere, oradaki belirlediği ölçülere uymaya çağırmaktır. Kitabında bir şeyi hükmetmemişse, yasaklamamışsa o konuda serbestsiniz olur. Hayır diyorlar, biz atalarımızı, biz büyüklerimizi, siyasi lider önderlerimizi, din adına oluşturulan bu cemaati, bu topluluğu bu yol üzerinde bulduk. Biz bu yola tabi oluruz dediler. Peki Rabbimiz diyor ki şayet ataları hiçbir şeyi akledememişler. O meselede ayetsel bütün ayetleri bütününde bakmamışlar. Birkaç ayetle bakmışlar. Ya da körü körüne tabi olmuşlar. Bilgi kendilerine gelmiş de yola girememişler, bulamamışlar. Üzerlerine alamamışlar, değişememişler. Hata, yanlış yapmışlar. Şu an sizin de yaptığınız gibi, bozuk olanlar için diyorum. Yani biz de büyüklerimizi böyle gördük. Biz büyüklerimizi
7: bulduğumuz bu yola tabi oluruz. Ya Allah'ın indirdiği bir kitap var elimizde, değişmemiş, bozulup tahrip edilmemiş. O zaman değişmemiş, bozulmamış, hükmü indiği an gibi duran ve hükmü de yarattığı insanı en iyi bilen Rabbimiz tarafından indirilen kitaba davet ediliyor. Benim gibi aciz, zayıf, muhtaç bir insan nasıl benim için din adına ve siyasi alanda dünya ve ahiret işleriyle alakalı doğru hüküm belirleyebilir? Sürekli araştırır, sürekli değiştirir, sürekli yenilemek zorunda kalır fikirlerini, düşüncelerini. Oysa ki değişmeyen, dönüşmeyen bir kitabımız var. O kitaba çağrılması, o kitaba uyulması. Ola ki büyüklerimiz bize yol gösteren, din adına ve dünya işlerinde yol gösterenler ola ki hata yapmış olsunlar, doğruyu anlayamamış olsunlar, tam izah edememiş olsunlar, belki tam doğru olarak yaşayamamış olsunlar, hala o yola tabi mi olacaksınız buyuruyor Rabbimiz. Araf suresinin 28. ayetinde de onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman, mümine müslümana yakışmayan, toplumun hoş karşılamayacağı eliyle, diliyle, gözüyle bir hayasızlık yaptıkları zaman, atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Bizzat büyüklerimizi böyle gördük. Onlar böyle konuşuyorlardı, böyle davranıyorlardı, böyle hal ve hareket yapıyorlardı. Üç kelimeden biri ikisi küfür olan işte bazı bölgelerin, illerin insanları vardır. Her cümlesinde küfür sözü var. Yani ben şu an telaffuz edemeyeceğim. Küfrü söyler. Her cümlesinin içinde var. Niye? O büyüklerinden öyle görmüş. O toplumun içerisinde yadırganmaz alışıldığı için, ama o cümleler, kelimeyi kullanmayan toplum içerisine girdiğin zaman çok abes, insanın yüzü kızartacak kelimeler kullanılıyor. Niye? Büyüklerini öyle görmüşler. Birisi dememiş ya bu yanlış, biz ne yapıyorsunuz? Söylediğin sözün ne olduğunu sen biliyor musun? Diye birileri hatırlatmamış. Adetleşmiş, örfleşmiş artık. Dilin normal kullanacağı cümle haline gelmiş. Biz söylemeye, bugün telaffuza bile utanıyoruz yani. Onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman atalarımızı bunun üzerine bulduk. Sorarsanız büyüklerimiz de böyle yapıyordu. İnanç noktasında, amel noktasında, giyim kuşam noktasında, söz söyleme noktasında, oturup kalkma noktasında, iş güç noktasında, ilahi. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Eğer yapılan bir yanlış, bir haram ise, bir bölgenin insanı içkide diyelim çok içiliyor, toplum kadın ile erkeğiyle herkesin içtiği bir toplum düşünün, büyüklerini öyle görmüşler. Kimse kimse orada yadırgamıyor. Normal bir şeymiş gibi davranırlar. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Kimin düğününde daha fazla içki dağıtılmışsa o övülür hale gelinmiş. Bir kardeş öyle anlatırdı. Yani kimin düğününde daha çok içki tüketildiyse o daha çok övülür. Hele olsun falanca daha çok içki dağıttı. İkram etti demeyeyim, dağıttı. Çok içildi onun düğününde falan. Bununla övünülüyor. Niye? Öyle görmüşler. Öyle adetleşmiş. Allah bize, bu ayetin devamında Allah bize bunu emretti derler. Bazen Allah emretti derler, sanki bir şeyi haram kabul etmemek, haram değilmiş gibi davranmak, düşünmek ve yapmak, bunu Allah emretti demeye gelir. Belki söz ile Allah emretti demiyor ama bugün siyasi verilen destekler, savunmalar, yaşantılar, ticari olan yalan, ticarette dönen aldatma, hileler, sanki normal ticaretin kuralı gibi, Allah böyle emretmiş gibi yapıyorsa kişi, bunu haram düşüncesi, haram kaygısı, bunun karşısında bir ceza olacak endişe düşüncesi taşımıyorsa, normal ticaretin, yaşantının, inancın gereği gibi yapıyorsa, bu Allah emretti demeye gelir diliyle demese de. De ki, şüphesiz ki Allah hayasızlığı emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Eğer bir şeyin bu dine uygun mu değil mi, inanç noktasında ve yaşantı noktasında, yeme içmeden giyim kuşama varıncaya kadar, yönetmeden yönetilmeye varıncaya kadar, emir ve yasa, ceza, miras meselesine varıncaya kadar, iyi ya da kötü bir şey yaptığı zaman toplum, İslam'a uymayan, kitaba uymayan bir şey yaptığında, bir hayasızlık, dinin emretmediği, yasakladığı bir şey yapıldığında, biz atalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah bunu da emretmiş derler. Niye? Atalarımız yanlış mı yaptı? atalarımız böyle yapıyorsa demek ki doğru da. Eğer atalarımız yanlış yapmış olsaydı Allah da onları düzeltirdi. Kitap peygamber gönderir. Onlar bunu yapmışsa, Allah da değiştirmemişse demek bu yol doğru demeye geliyor. De ki diyor, şüphesiz ki Allah hayasızlığı emretmez. Böyle bir giyim kuşamı Allah emretmez. Bunca açılma saçılmayı, bunca haddi aşmışlığı, bunca haramları futursuzca, bu kadar pervasızca, helalmiş gibi bu kadar yaymayı, bu kadar haramın yayılmasına rahatça destek vermeyi, savunmayı, kendi yapmıyorsa da yayılmasına, haramların yayılmasına sebep olduğundan, eliyle verdiği desteklerle vesile olduğundan dolayı rahat ise, sanki bunu Allah emretmiş gibi. Hiçbir derdi yok, iç sızlaması yok, endişe kaygısı yok. Vesile olduğunun karşılığını ahirette sorulacak kaygısı taşımıyorsa bunda bir problem var. Bu Allah emretti demeye gelir. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Allah-u Teala atalarınızı değiştirmemişse, onlar değişmek istemediği için bir kavim, bir topluluk kendinde olanı Allah'ın lütfettiğini değiştirmiyorsa, verdiğini değiştirmiyorsa, onlar yaptığı o gidişatı değiştirmiyorsa, iyi ya da kötü, Allah onları değiştirmez. Ataları değişmek istemediği için Allah değiştirmemiş. Onlar da bunu doğru yol görerek tabi oluyorlar. Ve doğru yol diyor. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Siz geçmişteki atalarınızın ne niyette, ne düşünceyle yaptığınızı bilmiyorsunuz. Değişip değişmek istemediklerini. Lokman suresinin 21. ayetinde de onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız dediler. Şeytan onları alev alev yanan ateşin azabına çağırıyor olsa da mı? Yani şeytan onları o yaptıkları şirk, küfür, haramla ilgili meselede, şirkin, küfrün ve haramın yayılmasına, kendileri yapması da yapılmasına ve yayılmasına elleriyle verdikleri destekten dolayı şeytan bunu onlara yaptırıyor ve ateşe çağırıyor olsa da mı? Hala biz büyüklerimize tabi oluruz. Laik demokratik yollara tabi oluruz. Onların belirlediği giyim kuşamlara, siyasi ve din adamların belirlediği, dine uymayan nice söylem ve eylemlere tabi oluruz, uyarız diyenler, biz büyüklerimizi böyle gördük. Din adamlarımız, atalarımız, önderlerimiz böyle söylüyordu. Büyüklerimiz böyle yaşamıştı. Biz de onlara tabi oluyoruz dediler. Şeytan bu öncekilerini ateşe çağırmıştı, ateşe götürüyordu. Onlar da hala meseleyi, dün hadi büyükleriniz duymamıştı. Şirk nedir, küfür nedir, tağut nedir, ibadet, itaat nedir, iman, İslam nedir, Kur'an niçin inmiştir, insan yeryüzünün halifesi nedir, emanet yüklenmek ne demektir, Allah'a verilen Rab sözü ne demek, la ilahe illallah ne demektir. Hadi dün atalarınız, büyükleriniz bilmiyordu. Sen bugün duydun, öğrendin, senin mazeretinle. Hadi dünkülerin bir mazereti olsun, sunabilecekleri bilmiyorduk, bilgi gelmemişti, kavrayamamıştık. Peki bugün kavrayan, duyan, bu kavramları duyanların araştırma mecburiyetleri yok mu? Sorumluluğu yok mu yani? Evet, duydum böyle bir şey, üstüne gitmedim, araştırmadım. Duydun bir şey, araban şase yapıyor, gün geldi yandı, kimseye kızamazsın. Sen duydun ki bu şase arabayı yakabilir. Elektriğin yüksek gelen ince kablolarda evde yangın çıkarabilir. Elektrik tesisat. Bunu öğrendin, artık mesuliyet sana geçti. Bir başkasına suçlama hakkı kalktı. Şeytan onları alev alev yanan ateşe, azabına çağırıyor olsa da mı? Sen bunu anladın, bu gidişat cehenneme. Bugün bu gidişatın, şu toplumun gidişatını beğenen kim var? Toplumun kendisine sorun, kimse kimseyi beğenmiyor. Bu gidişat doğru değil diyor. O zaman bu gidişat doğru değilse, bu gidişat senin elinle verdiğin destekle yapılıyorsa ne olacak? Kimse sorumluluğu üstüne almıyor. Gidişatı kimse beğenmez, sorumluluğu da kimse almıyor. Enbiya suresinin 52 ve 54. ayetinde de Rabbimiz, o bir zaman babasına ve kavmine, İbrahim aleyhisselam için bir zaman, bundan yaklaşık 4000 sene önce, babasına ve kavmine, kendilerine gönülden yöneldiğiniz, gönülden, içten, samimi, bağlı kaldığınız, yöneldiğiniz, itaat ettiğiniz bu heykeller, putlar da nedir demişti. Yani Allah ile araya aracı koyduğunuz, bu taştan, toprağdan, türbelerden yaptığınız mezarlarını, süsledin, püslediğiniz, heykelleştirdiğiniz, resimleştirdiğiniz ve Allah ile araya aracı koyup onlara sığındığınız, yardım istediğiniz, sizi koruyup gözeten bildiğiniz, hayatınızın, inancınızın üzerinde etkili olduğunu düşünüp yoluna, izine tabi olduğunuz, inancına tabi olduğunuz bu atalarınızın bu heykelleri de ne? Onlar da biz atalarımızı bunlara ibadet edenler bulduk dediler. Biz de böyle bulduk. Bizim büyüklerimiz de böyle yapıyordu. Bunları Allah ile araya aracı koyuyordu. Bunları şefaatçi, yardımcı biliyordu. Dünyada ve ahirette kendilerine aracılık edeceğini, azaptan kurtaracağına inanıyorlardı. Bunlar da lider, dini liderlerimiz, önderlerimizdi, yolunda olduklarımız, babamız, atamız. Bunlar siyasi liderler ve önderlerdi. Biz de bunlara, büyüklerimiz böyle tabi olduğu için, boyun eğdiği için biz de aynısını yapıyoruz diyorlar İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Nemrut ve kavmi. İbrahim Aleyhisselam da yemin olsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Sizin şu yaptığınız, atalarınızın yaptığı da bir sapma. Hak'tan sapma, imandan sapma, imandan şirke küfre sapma, helalden harama sapma. Hem kalbi hem de bedeni bir sapma içindesiniz. Siz doğru yol üzerine, Allah-u Teala'nın hükmünü belirlediği yol üzere değilsiniz inanç ve amel noktasında diyor İbrahim Aleyhisselam. Bugün de aynı usulün denmesi gerekir. Tevbe suresinin 31. ayetinde de Rabbimiz onlar hahamlarını, ruhbanlarını, hahamlarını, dini bilgisi olanları, ruhbanlarını izdivaya kenara çekilmiş, kendini Allah'a adamış olanları ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştuklarından münezzehtir. Onlar din adamlarını Rabler edindiler. Bugün toplum açısından Meryem oğlu İsa Aleyhisselam bir peygamberi de diyor. Din adamını Rab edinmek. Yani Allah-u Teala'nın helal belirlediğini haram, haram belirlediğini helal yapma. Birçok ayetin hükmünü gizleyerek, örterek, kastettiği manayı vermeyerek onun yerine başka bir hüküm, bir ölçü, bir yaşantı ve inanç belirleyerek Allah-u Teala'nın yerine hüküm koyma, yönetme, sevk ve idare etme, eğitip terbiye etmede, inanç terbiyesi, amel terbiyesi etmede öyle nesiller yetiştirme, Allah-u Teala'nın yerine Rab oluyorlar. İnsanlar da bunu kabul ederse, birinin üzerinde yasa koymasını, yönetmesini, o kurallarla, yasalarla sevk ve idare etmesini, eğitip terbiye etmesini kabul ederse, efendilik etmesini, malik olmasını, kural ölçü belirlemesini, Allah-u Teala'nın hükmünün yerine bunu kabul ederse onları Rab edinmiştir. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. O zaman Rabbin ortaya koyduğu yasalara, hükümlere, görüşlere itaat eden Allah'a Rab, insanların koyduğu yasalar, hükümleri Allah'ın hükmüne muhalif olarak kim onları kabul eder, o hükme göre yaşar, o hükme göre inanç ve amelini belirlerse ona ibadet etmiş olur. Ve bu da onu ilah kabul etmektir. Ondan başka ilah yoktur diyor ayet. Bu da onu ilah edinmektir. Kimin hükmüne, yasasına göre yaşanılıyorsa, itaat ediliyor, boyun eğiliyor ise, inançlar ve ameller düzenleniyor ise ona ibadet olur. O da ilah edinmedir. Bu da Allah'a ortak koşmadır diyor Tevbe suresi 31. ayet. Yine Necm suresinin 23. ayetinde o putlar, bu heykeller sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzularına uyarlar. Dünküler hadi diyelim bir yol belirlemiş, yanlış yapmışlar. Bugün nefislerinin öyle hoşuna gittiği için, öyle arzu ettikleri için, böyle kestirmeden cennete gidileceği için, çok emek harcamadan, çok zahmet çekmeden, çok fazla bilgi edinip uğraşmaya gerek duymadan, nefsin hoşuna, arzuların hoşuna giden o cemaate, o inancı, o yola tabi oluyorlar. Herkesin belirlediği cemaat ilk girişe bakın, daha kestirmeden bir yol. Ne olacak, adam şefaat garantisi veriyor. Bugünden ahirette kesin kurtulma garantisi veriyorken, namaz, oruçta da cennete gideceksiniz, ahlaklı olunla cennete gideceksiniz vaadinde bulunuyorsa niceleri, bu nefsi hoş gelir, arzularına uyar. Allah bunun hakkında bir delil indirmemiştir. Bu sizin uydurduklarınız. Siyasi ve din adına lider, önder yolunda gidilecek dedikleriniz, bu sizin ve atalarınızın uydurdukları. Allah-u Teala böyle bir delil indirmemiştir. Bu sizin hoşunuza gittiği için dünyadaki birazcık rahat edelim, ahirette de bize garanti versin, şefaat etsin diye arzunuzun, nefsinizin hoşuna giden şeyler olduğu için tabi oluyorsunuz deniliyor. Zuhruf suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz, bilakis onlar, şüphesiz ki biz atalarımızı bindi bir din üzerinde bulduk. Bir inanç, bir yaşantı, bir ahlak, bir toplumsal ilişkiler yönetme, bir ibadet, yani bir din üzerine bulduk. Biz de onların üzerinde doğruya erdirilmiş kimseleriz dediler. Bizden öncekiler doğru yoldaydılar. O zaman biz de bu yola tabiysek, biz de doğru yola erdirilmiş, doğru yol üzerindeyiz diyorlar. Biz bu din üzerine, bu inanç, bu ahlak, bu siyaset, yönetim, hukuk, ekonomi, ticaret, bu giyim, kuşam, bu ibadet üzere, bu zikir, tesbihat neyse yapılan, bu hal üzere biz bulduk. İşte Yahudi Hristiyanlara bakın. Biz atalarımızı bu inanç üzerine bulduk. Dolayısıyla onlar doğru yol üzerindeydi. Biz de onlara tabi olduğumuz için biz de doğru yol üzerindeyiz diyorlar. Kimse bunun kitaba uyup uymadığına, son kitaba uyup uymadığına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğine uyup uymadığına bakmıyorsa, başka yerlerde, yollarda delil aramaya çalışıyorsa ya da bunun kitap ve sünnette delili yok, bu rüyalarla bildirilmiştir, gaybi bilgilerdir vesaire vesairelerle, tevillerle, yorumlarla izaha çalışıyorlarsa kendi problemleri. Kendi problem herkesin. Herkesi düzelteceğiz diye bir şey var mı? Hani bir diyor ki, var da ben mi bilmiyorum? Sizin, bir başka ayette de, onların aralarında ihtilaf ettiği o meseleyi kıyamet günü ben hükme bağlayacağım, ben çözeceğim diyor Rabbimiz. Demek ki her meseleyi çözemeyecekmişiz, çözmek zorunda değilmişiz, böyle bir sorumluluğumuz yokmuş. Mesele hakkın anlaşılmasını sağlama meselesidir. Hak anlaşıldı, uyup uymama tercihi kişilere bağlı. İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde de Rabbimiz, Rabbin emretti ki ancak ona ibadet edin. Rabbin emret, ancak ona boyun eğin, onun hükmünü, sözünü dinleyin. Onun kitabında bildirdiği emir ve yasaklar neyse ona boyun eğin, o emir ve yasakları yerine getir. İbadet bu, Allah'a ibadet bu. Sonra ana babaya iyi davranın, ihsanda bulunun. Onları üzecek, kızacak, zora, sıkıntıya sokacak şeyler yapmadığınız gibi rahat ettirecek davranışlarda bulunun. Genişçe bir konu. Onlardan biri veya her ikisi yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İşte bak, bunlar ihsandır. Anne babaya itaat olmaz. İtaat Allah'a ve Resulüne idareci olur. Hak üzere olan idareci. Anne babaya Kur'an ihsan edinin der. Neymiş ihsan? Onlardan biri veya her ikisi yanınızda yaşlılık çağına erişmişse, ihtiyaç, muhtaç hale gelmişlerse, ihtiyaçları varsa öf bile demeyin. Sözünüze dikkat edin demek bu. Öf bile dememek ne demek? Onlarla konuştuklarınızda konuşmanız onları incitmesin. O kadar ki öf bile olmasın yani sözünüz. Onları azarlama. Kıracak, üzecek sözler söyleme. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Bak, bu güzel bir davranıştır. İhtiyaçlarını karşılayın. Son dönemlerinde o çocukken sizi mutlu, huzurlu ettiği gibi, rahat ettirmeye çalıştıkları gibi, son dönemlerinde de muhtaç oldukları o dönemde de siz de onları rahat ettirin. Bu ihsan olur. Onlara merhametle tevazu kanadını indir. Nasıl ki çocukken onlar size merhamet etti, gece gündüz uykusuz kaldı, yoruldu, çabaladılar, siz de onlar için aynı merhameti gösterin. Rabbim, küçükken beni merhametle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle de. O zaman ataların yolunu körü körüne taklit etmek, tabi olmak yerine, ataların yolu hak ise, Kur'an ve sünnete uyuyorsa tabi oluruz. Uymuyorsa Kur'an ve sünnetin belirlediği yola uyarız. Büyüklerimizin, buradaki anne babaya mümin anne baba demiyor. Bu mümin olmayan da olabilir. İmanı kavramamış, o yola tam girmemiş de anne baba olabilir. Çünkü anne babaya iyi davranın derken kayıt koymuyor. Mümin anne babaya demiyor. Kasas suresinin 36. ayetinde de Musa onlara apaçık delillerimizi getirince, bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik dediler. Her hak üzere olmayan, batılda giden, şirk, küfür uyduranların hakkı söyleyene söyledi söz. Sen bunu nereden duydun, nereden uydurdun, kim söyledi, biz böyle bir şey duymadık, büyüklerimiz böyle bir şey demedi. Bugün de diyorlar, dün de. Her peygambere dendi. Bu sihirbaz. Bizi sihirlemek istiyor. Yani sözleriyle bizi etkilemek istiyor. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla bizi etkilemek istiyor. Zihnimizi, kalbimizi karıştırmak istiyor. Sihir yapıyor. Bize göz boyuyor. Biz büyüklerimizden böyle bir şey işitmezdik. Eğer büyüklerimiz senin dediğin doğru olsaydı, bizim büyüklerimiz de derdi diyiveriyorlar. Câsiye suresinin 25. ayetinde de Rabbimiz, son ayetimiz, onlara ayetler

0: senin bu söylediğin eğer doğru söylüyorsan atalarımızı getir. Biz sana inanmıyoruz. Eğer senin söylediğini atalarımız tasdik ederse getir onları, ölmüş olan atalarımızı bir getir. Ya da onlar bizi senin sözünü tasdiklerlerse biz de senin yoluna uyarız. Ya atalarının ölmüş olan ataları gelmeyeceğine göre, gelemeyeceğine göre demek istiyorlar ki sen ne söylersen söyle biz sana inanmayacağız demeye işi getiriyor. Yani biz bu yolumuzdan vazgeçmeyiz. O zaman yollarında devam etsinler. Ne mutlu Hakk'a tabi olan ve o Hak yoluna davet edenlere. Velhamdülillahi Rabbil
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0

0: 116-430-88 Taşdelen Çekmeköy.
1: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212-659-7344.
2: İstoç.
3: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544-919-1565.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
9: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
8: Giderek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

0: Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

Ah.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçmiş derslerimizde hangi tür okuyup hastalara veya sağ olan insanlara, hastalıklı olmayanlara hangi türlü şeylerin okunup üflemesinin caiz olduğunu, hangilerinin caiz olmadığına dair bazı hadisler geçmişti. Şimdi bugün birinci bölüm olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle şu şeylere karşı okuyup üflenmesini veya afsunla yapılmasını teşvik ediyor. Bunlardan biri göz verme, nazar dediğimiz şey. İkincisi zehirli hayvanların sokmasına karşı. Üçüncü bir şey, belki hatırımıza gelmez, vücutta görülen ani kızartılar veya sağ veya sol tarafta iltihaplanma gösteren, günümüzün modern diliyle zona diye adlandırılan hastalığa karşı okuyup üflenmeyi Resulullah teşvik etmiş. Aklıyla idrak edilecek bir şey değil. Yani akrabin zehirini nasıl öldürecek? Yüce Mevla'nın kudreti veya vücuttaki sinir uçlarının iltihaplanmasından meydana gelen bir hastalığa dışarıdan bir şeyler okuma düşünülürse fayda vermeyecek gibi görülür. Ama hadisler sahih, Resulullah teşvik etmiş. Bir yerde duyarsak böyle bir hadis olmaz diye hemen bastırmayalım. Şimdi bu bölümle ilgili özellikle şunlara karşı insanları afsunlayın denilen bölüme dair hadisleri size aktarmaya çalışalım. Hani Aişe radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe diyor ki emereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev emara en yüsterkâ minel ayn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni emretti veya ortaya emretmişti ki göz vermeye karşı okuyup üfleyin. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Müsned-i Muhammed hadisi. Esved denilen tabi'in diyor ki ben Aişe'den afsunlama, hayvan sokmalarına karşı, zehirli hayvanların sokmalarına karşı afsunlamanın hükmünü sordum. Hazreti Aişe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zehirli hayvana karşı okuyup üflemeye ruhsat verdi. Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz vermeye, zehirli hayvanların sokmalarına, bir de vücudun yan taraflarında çıkan karıncalaşma yaralarına, yani zonaya karşı afsunlamaya ruhsat verdi. Bu okuduğum hadisler Buhari, Müslim hadisleriydi. Yine Ümmü Seleme diyor ki Resulullah'ın hanımlarından, bir gün Resulullah benim evimde bir kızcağız gördü. Kızın yüzünde diğer renklerinden farklılık eden bir sarartı vardı, sararma. Resulullah dedi ki buna okuyup üfleyin çünkü buna göz verilmiş. Buhari Müslim hadisi. Esma binti Umeys, bu hanım Hazreti Cafer'in çocuklarına dadılık yapan bir hanım. Biliyorsunuz ki Hazreti Cafer, yani Cafer-i Deyyar Habeşistan'dan döndükten sonra tam Taif'i muhasara, Hayber'in fethi esnasında geliyor. Resulullah diyor ki ben neye sevineceğimi bilmiyorum. Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethedilişine mi? Bunu alnından öpüyor. Bundan sonra Cafer meşhur Mute Savaşı'na katılarak 90 küsur yara alarak şehit ediliyor. Geriye 10 kadar çocuk bırakıyor. Bu çocuklarına bir bakıcı olarak bu hanım bakıyor. Esma bint Ümeyz. Resulullah da Cafer'in çocukları yetim kaldıklarından devamlı onları gözetliyor. Dolayısıyla diyor ki hanım, dedim ki Allah'ın Resulü Bu Cafer'in çocukları çok hızlı göz alıyorlar. Bunlara göz veriliyor. Ben bunları afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki evet. Çünkü eğer bir şey kaderin önüne geçebilmiş olsaydı göz verme geçerdi. İlk şans ona tanınırdı. Hiçbir şey kaderin önüne geçemez. Eğer geçeceği farz edilse ilk kaderin önüne geçecek olan göz verme, nazar işidir diyor Resulullah. Hadisi veriyorum, belki şey edenler, merak edenler baksınlar. Tirmizi'de 2059 hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. İbn-i Mace'de 3051, Muvatta İmam-ı Malik, göz verme bab 2, Müsned İmam Ahmet cilt 6 sayfa 438'de. Yani görüyorsunuz ki Resulullah göz vermenin dehşetini beyan etmek için örneklendirerek beyan ediyor. Ebu Zübeyr diyor ki ben Cabir bin Abdullah'ın şöyle söylediğini işittim. Bir gün biz Resulullah'la birlikte bir mecliste oturulurken bir adamı akrep soktu. Orada bulunan birileri dedi ki Allah'ın Resulü ben bunu afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse olsun. Hadis Müslim'de geçiyor, 2199. Tam pratiği yapmış yani zat Resulullah'ın huzurunda. Abdullah bin Mesud'un hanımı Şeffa diyor ki ben bir gün Resulullah'ın yanına gittim. Bir gün Resulullah çıkıp geldi, ben Hazreti Hafsa'nın yanında idim. Yani Resulullah'ın hanımlarından Hazreti Hafsa'nın yanında bulunurken Resulullah çıkıp geldi. Bana dedi ki sen bu Hafsa'ya okur yazarlığı öğrettiğin gibi vücuttaki karıncalaşmalara dair okup üflemeyi, afsunlamayı da öğretmez misin? Yani zona hastalığına karşı okuma meselesini bu benim hanıma öğretmez misin? Şeffa denilen bu hanım hicretten önce iman eden ve Resulullah'tan sonra Hazreti Ömer'in çokça takdir ettikleri bir hanım. Anlaşılıyor ki Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya okur yazarlığı bu öğretmiş. Ona ilaveten afsunlamayı da bunu öğret, özel bir hastalık diyor. Adını zikrettiğim hastalıkla ilgili. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. 3887. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 6 sayfa 372. Velhasıl bu ve benzeri hadisler özellikle belli hastalıklara karşı afsunlamayı teşvik ediyorlar. Bir diğer nokta da şu. Bazı hadis-i şerifler var ki afsunlama sadece şu şeyler için olur diyor. Bunu böyle mi anlayacağız? Bunların dışındakilerine okunulmaz manasına mı anlayacağız? Yoksa özellikle bu şeyler çok önemlidir manasına mı? Elbette ki ikincisi, çünkü birçok hadiste bu işi okuyup üfleme işi her türlü hastalığı için ve her türlü korunma için meşru bir şekilde yapıldığını gördük. Anlaşılıyor ki bir yerde gelir de derse ki şuna şuna yapın, bunun dışındakine değil gibi hava esiyorsa da orada özellikle bunlara yapın manası. Bununla ilgili hadisleri okuyorum. İmran bin Hüseyin diyor ki, kendisi söylüyor. Afsunlama yoktur ancak göz vermeye karşı veya zehirli hayvanın sokmasına karşı vardır. Bu Buhari'de geçiyor, rastgele bir yerde değil. Ama Tirmizi'de senetli geçiyor, Resulullah buyurdu diyor. Buhari tıp bab 17, Tirmizi'de hadis numarası 2057. Peki biraz önce başka hastalıklarda geçti, geçen dersimizde diğer şeylerde geçti. Sadece göz verme ve zehirli hayvanlara karşı olur demesi neyi ifade ediyor? Anlaşılıyor ki özellikle bunlar çok önemlidir manasına. Müslümanlar, eğer bir insan bir iki hadis okur onunla yola çıkarsa yolunda ayağını kaydırır düşebilir, haberimiz olsun. İlim geniş, her türlü şeyi çok araştırmak gerekiyor. İşte bundan ki bazı insanlar çok sertleşiyorlar veya çok tabiri caizse yayvan oluyorlar. Birileri bir hadisi alıyor, bu hadis olduğuna göre tamam bu manaya gelir. Madem ki akrep sokmasına karşı bir de göz vermeye karşı var, onun dışında yok, yapmayın. Çünkü hadis böyle buyuruyor der, keser atar. Diğer hadisleri gördüğünde alimler bunları nasıl bağdaştırmışlar, ne manaya geldiğini söylemişler. Hadisler de belli, diğerleri de sağlam kaynaklarında. Bu kaldı ki bu hadisin daha ravileri de var. İmran bin Hüseyin'in kendi ağzından geliyor, Resulullah buyurdu şeklinde almıyor Buhari. Ama Tirmizi Resulullah'tan buyurduğu şeklinde alıyor. Görülüyor ki Buhari'nin şartına hadis o kadar kuvvetli değil ki İmran bin Hüseyin'in sözü gibi söylüyor. Böyle olan bir hadisi sahihi Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadisin önüne geçirerek ancak bu iki şeyden olur deme normal insanların durumudur ama ilim erbabının işi değildir. Yani bu hususlara dikkat edilsin diye bunları da özellikle okuyorum. Yine Enes bin Malik'ten geliyor, diyor ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ancak göz vermeye veya zehirli hayvanın sokmasına yahut vücutta dolaşım yapmayan kana karşı afsunlama vardır. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor, 2889. Göz verme yine zehirli hayvanların sokması, ilave bir şey geldi. Vücutta kan dolaşım yapmıyorsa, onu ilgililer, doktorlar bilir, niye kanın dolaşımı durgunlaşıyor, bunu okuyup üflemenin ne etkisi var? Hadiste geçiyor, başımızın tacıdır, inanırız. Aynı hadisi, benzeri hadisi şerif, Büreyde el-Eslemi'den, Sehel bin Hüneyf'ten de geliyor. Burada şöyle deniliyor, bu hadisi şerifler, ve şu manada Arapların çok kullanıldıkları atasözüne benzer. Ali'den başka bir genç, Zülfikar'dan başka bir kılıç yoktur. Hazreti Ali için diyorlar, Ali'den başka bir genç, Zülfikar diye adlandırılan kılıçtan başka bir kılıç yoktur. Yani Ali gerçekten yiğitliğin sembolüdür, Zülfikar da kılıçların sembolüdür manasını. Yoksa öbürler hepsi ihtiyardır veya çocuktur veya diğerleri tenekedir manasını elbette ki gelmiyor. Burada da hadisler bu manada kullanılmış. Ancak göz vermeye akrep sokmasına karşı vardır diyorsa özellikle bunlar önemlidir. Evet, buraya kadar meşru olan afsunlamalardan bahsettik. Şimdi hangi tür okuyup üflemeler meşru olmaz? Onlarla ilgili hadisi şerifleri vereceğim. Velhasıl başta da belirttik. Eğer anlaşılmayan kelimeleri okuyup insanın üzerine üflerse yahut tabiri caizse bir takım şer güçlerine sığınmayı ifade eden şekilde dualar yapıp insanların üzerine okursa, İşte yılanların şahına sığınıyor, şeytanların liderine, cinlerin kralına sığınıyor gibi veya akos pakos lafları söylüyor, bir şey anlamıyorsun, afsun afsun avlasın, ağzın dilin bağlasın, bugün niye, bu yeter, yarınlığa daha beter gibi böyle laflar var ya, bu tür sözleri söylemeler gibi afsunlamaların elbette ki dinin, bu dinimi binde yeri olmayacaktır. Bununla ilgili şimdi bir hadisi şerifi okuyayım. Ondan sonra yani meşru olmayan okumanın şirke dahi götürebileceğini beyan eden bir hadis. Ondan sonra diğer konulara geçerim. Muska takma veya boncuk takmalara. Burada Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep'in bacısının oğlu. Abdullah bin Mesud'u biliyorsunuz. Hanımı var Zeynep. Zeynep'in ya kardeşinin oğlu veya bacısının oğlu hadisi bize Zeynep'ten, yani Hazreti Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'ten aktarıyor. Daha hadisin girişinde söyleyelim. Zeynep'in kardeşinin oğlu adı zikredilmediğinden veya bacısının oğlunun adı zikredilmediğinde hadiste bir kısmen zayıflık var. Ravi bilinmiyor çünkü. Kim idi bu? Ama hadis kaynaklarda geçiyor. Şimdi şey edelim. Hazreti Zeynep diyor ki, kim bu Zeynep? Abdullah'ın hanımı Zeynep. Bizim bildiğimiz bir ihtiyar nine vardı. Zaman zaman bize geliyor, vücuttaki kızartılara karşı afsunlama yapıyordu. Bizim ayakları uzun bir divanımız vardı. Yani demek istiyor ki hanım gelip o divanda oturuyordu. Bir gün Abdullah İbni Mesud aniden çıkıp geldi. Anlaşılıyor ki Abdullah yokken hanım geliyormuş, afsunuyormuş. Öksürdü, sesini yükseltti, eve girdi. Hanım Abdullah İbni Mesud'un sesini duyunca ürkündü. Abdullah İbni Mesud geldi, benim yanıma oturdu. Herhalde meseleyi sezdi, bana dokundu, bende iplik olduğunu hissetti. Bir yerine iplik bağlamış. Dedi ki nedir bu? Dedim ki kızartmaya karşı kendimi afsunlattım. Abdullah İbni Mesud çekti, eliyle onu koparıp attı ve şöyle dedi. Artık Abdullah'ın ailesi şirkten uzak olmalı, şirke ihtiyaç hissetmemelidir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki afsunlama, boncuk takma, hanımların kendilerini sevdirmeleri için yaptıkları büyümsü şey şirktir. Dedim ki, hanım diyor ki, ben de dedim ki, ben bir gün dışarı çıkmıştım. Filan adam beni görmüştü. Tam ona taraf olan gözüm yaşarmaya başladı. Ben onu afsunladığımda yaşlar akmıyor, duruyorlar. Bıraktığımda ise, afsunlatmadığımda ise gözüm devamlı yaş döküyor. Abdullah İbni Mesud dedi ki, bu şeytan, sen afsunlamayı bıraktığında gözüne dürtüyor. İsyan ettiğinde ise sen Allah'a döndüğünde seni bırakıyor. Afsunlama yaparak isyan ettiğinde ise parmağını gözüne dürtüyor. Fakat sen Resulullah'ın yaptığı gibi yapmalıydın. Bu senin için daha hayırlı olurdu. Şifa bulman için de daha layık olurdu. Gözüne su serpeydin ve şöyle diyeydin. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, benden bu sıkıntıyı gider. Sen bana şifa ver, çünkü sen şifa verensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bana öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmayayım. Hadisin kaynağı Ebu Davud 3883, İbn-i Mace 3530. Gördüğünüz gibi burada iki şey var. Okuyup üflemenin şirk olduğunu vurgulamıyor burada Abdullah İbni Mesud. Diyor ki şöyle yapaydın. Kadın, diğer hanım bunu afsunlamış, bir ip bağlamış bir yerine. O da diyor ki bu şirkti, ne bunu bağlattın buraya, çekip koparıp atıyor. Fakat anlaşılıyor ki ipe okuyup öyle bağlamış onu. İpe ne okuduğunu bilmediğinden mi, yoksa ipin oraya bağlanmasından mı, oradan hareketle Resulullah'ın afsunlamanın şirk olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki meşru olmayan afsunlama. Çünkü kendi de zaten afsunlamanın bir türünü öğretiyor. Böyle böyle desen daha iyi olurdu diyor ki o da Allah'a sığınıp şifa dileme mahiyetinde. Velhasıl Abdullah Azam diyor ki bu hususta, aslında muska takmalar, boncuk takmalar insanı dinden çıkarıp kafir edecek bir şirk değildir. Bu hususta en sert olanların söylediği söz şudur: bu küçük şirktir, yani günahkarlıktır, isyanlıktır. Yani birileri gelse bir takım bilmediğimiz şeylerle dahi kendisini af sunmaksa, burada Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle şirktir deyip ortada söylemiş. Hangi şirktir? Abdullah Azam bunu nasıl yorumluyor? Diyor ki bu küçük şirktir, kafir oldu anlamına gelmez. Biri mavi boncuk takmışsa canı, malı, kanı, ırzı, namusu helaldir manasına gelmez. Büyük günahkardır diyor. Evet, Müslümanlar şimdi hamail veya muska takma yahut mavi boncuk, göz boncuğu takma ya da devamlı söylediğim gibi hanımların kendilerine, beylerine sevdirmek için yaptıkları büyümsüz şeyler hakkındaki hadisleri size okuyorum.

diyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 10 şeyi çirkin görürdü, sevmezdi. Kerih görürdü. Malumunuz kerih görme başka, yasaklama başka. Söyleyeceği 10 şey içinde haram olanlar da var, şirke götürecekler de var, gerçekten mekruh olanlar da var. 10 maddede topluyor ama değerli toplu bir görelim ki hepsi de olmaması gereken şeyler. 1. Kadınlara ait ve sürüldüğünde deride parlaklık veya kırmızılık yapan kokunun erkekler tarafından kullanması. Yani erkeklerin kadınların kokusunu kullanması. Kokunun özelliğinden değil, renk farklılığı yaptığından parlatıyor veya kızartıyor veya sarartıyor yanakları veya sürülen yeri. Bunu kullanılması. 2. Aklaşmış, beyazlaşmış saçların rengini değiştirip siyaha boyanması. Kırmızı ve sarı renklere boyamada bir şey yok, yasak yok. Yani kına koyulduğundan eskiden beri, o da saçları kırmızı yaptığından, hem de saçların gürleştirileceğine inanıldığından kına saça sakala devamlı yakılmış. Fakat benim yaşlılığımı göstermesin diye saçlarının akını eğer siyah boyarsa bu da yasak diyor. 2. 3. Eteklerini yerden sürükleyecek şekilde uzatmak. Paçadan öte etek, yani entari veya pardüsü, kibir alameti olduğundan dolayı. Bu yasak biliyorsunuz. Resulullah diyorlar ki Ebu Bekir'in de entarisi uzun, diyor ki o kibir için yapmıyor. Anlaşılıyor ki hikmeti bu. 2. 3'üdü. 4. Altından yüzük yapmak. Biliyorsunuz erkekler için altın ve ipek haram. Kadınlar için altın ipek serbest. 5. Zar atmak. Tavla oyunu mu derler? Oynarken şöyle zar atma işi haramdır. 6. Kadınların süslenerek yeri olmadığı bir ortamda açılıp saçılmaları. Malumunuz kadınların süslenmeleri serbest, yerine göre, beyine karşı. Ama yabancılara karşı süslenip açılıp saçılmaları yasak, haram biliyorsunuz. 7. Afsunlama işi ancak kul auzleriyle olabilir diyor Abdullah İbni Mesud. Resulullah bunu böyle hoş görürdü. 8. Boyuna veya çevreye veya bir şeye, bebeğin beşiğine boncuk takma. Veya mavi boncuk olsun, göz boncuğu olsun. 9. Affedersiniz, kişi menisini helal olmayan yere akıtmayıp başka yere akıtması. Buna azil deniyor. Çocuğu olmasın diye akıtmıyor hanımına diyelim. Bunu da Resulullah yasaklamıştı. 10 ve son, meme emen çocuğun durumunu bozması, rahatsız etmesi. Yani emzikliyken hanım eğer beyi onunla ilişkiye geçer de hamile olur da çocuk emen, meme emen çocuk o sütünde azalma olur veya bozulma olursa bunu da çirkin görürdü. Bu maddenin arkasında diyor ki gayre muharrimihi, fakat bunu haram kılmamıştı. Niye muyuz bu son maddeyi? Yani emzikli kadına yaklaşmayın, yaklaşırsanız haramdır dememişti diye bir kayıt söylüyor. Hadis nerede geçiyor? Nesey'de geçiyor. Zinet diye bir bölüm var 17. babda. Ebu Davud'da geçiyor 4222. Müsned-i İmam-ı Ahmet'te geçiyor cilt 1 sayfa 380. Velhasıl görüldüğü gibi burada birçok madde birlikte zikrediliyor. Resulullah'ın bunları kerih gördüğü ifadesi kullanılıyor.
Bunların bazıları

0: olan ki bu haramlar içine giren ipek erkeklerin burada zikredilmedi, onunla birlikte zikredilen altını süs eşyası olarak kullanmaları, kumar oynamaları ki zar atmadan zaten maksat o, ayrıca saçlarının rengini değiştirmeleri, diğer maddeler zikrediliyor. Bu konuyla ilgili ikinci hadisi şerif Ukbe bin Amir el-Cüheni'den geliyor. Cüheni'den. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk çıkıp geldi. Resulullah onlardan 9'undan beyat aldı, birinden almadı. Dediler ki Allah'ın Resulü 9 kişiden beyat aldın, bir kişiyi bıraktın. Dedi ki çünkü onun üzerinde boncuk var. Elini taktı, elini adamın boncuğun bulunduğu yere götürdü, bizzat onu kopardı, ondan sonra onunla biat etti. Ve buyurdu ki Resulullah, kim boncuk takarsa, bazıları burada hamayle de yorumluyorlar, muskaya da yorumluyorlar bunu. Kim boncuk takarsa veya onların yorumlarına göre muska takarsa, şüphesiz ki Allah'a ortak koşmuş olur. Fakat eşrek ediyor. Hadis-i Şerif Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 156. Yine aynı Ukbe'den, Ukbe bin Amir el-Cüheni'den başka bir hadis geliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim boncuk takarsa Allah onun işini başına, Allah onun o isteğini sonuna kadar tamamlamasın. Niye boncuk taktın? Bana göz verilmesin. Bu düşünceni Allah tamamlamaz. İnşallah göz alırsın. Manası. Veya bereket gelsin. Neyse artık. Evet. Diğer bir hadisinde tam kim göz boncuğu takarsın. Burada boncuğun özel bir tipi. Ve onunla bir takım şeylerin kendisine dokunmayacağını zannederse Allah onun dokunmasını ona engellemesin. Allah düşündüğü şer gücünün kendisine dokunmasını engellemesin, dokunur olsun. Ya demek istiyor, Allah-u Teala'yı bıraktın, boncuktan bir şey bekliyorsun. İnşallah Allah o beklediğinin tersini yapar, sana dokunur. Bu hadis de Müsned-i Muhammed'de geçiyor. Cilt 4 sayfa 154-156'larda. Bir başka hadisi şerif Abdullah bin Amr ibn-i As diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben yılan etinden yapılan ve adına tiryak diye adlandırılan meşrubatı içtikten sonra veya herhangi bir yerime boncuk taktıktan sonra yahut şiir yapıp söyledikten sonra artık herhangi bir şeyi yapmayı önemsemem. Bu kadar kötü şeyleri yapıyorsam bundan sonrakileri yaparım. Bir zararı olmaz. Neleri saymış? Yılan etinden yapılan ve tiryak diye adlandırılan ilacı kullanma, boncuk takma, dediğim gibi muskaya yorumlayanlar da var. Fakat aslında boncuk, bir de şiir söyleme. Resulullah'ı şairlikle itham ediyorlar ya, Kur'an'ın haşa şiirlerle hadislerin karışmaması için Yüce Mevla ona onu yasaklamış. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Hadis numarası 3869, Müsned-i Muhammed cilt 2 sayfa 223. Velhasıl gördüğümüz gibi bunlarda özellikle boyna işte sağa sola takılan şeylerin yasak olduğu, boncuklar şeye de muska hamayle de yorumlayanlar var. Bunları söyleyerek boynundaki o şeyi çıkar muskayı yoksa müşrik olursun diyenler varsa da her muskanın aynı olmadığı muhakkak, ama boncuklar için herhangi bir ruhsat yok, bunu bilelim. Var mı öyle bir hadis ki bir insan boynuna veya neyse koluna pazusuna muska takabileceğine ruhsat vermeye dair içine de yazılı olan yazılar, dini ifadeler, kul auzleri gibi, dualar gibi, Resulullah'tan gibi yazar da takarsa buna ruhsat var mı yok mu? Buna dair hadisleri okuyup öyle ara vereceğim konu birliğinden dolayı. Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük korkmalara karşı şu duayı öğretirdi. Ben Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtüklemelerinden ve şeytanların çıkıp insanın huzuruna görünmelerinden Allah'ın tam olan sözlerine sığınırım. Allah'ın kendisine değil, mükemmel olan kelimelerine sığınırım diyor. Kur'an'ı onun kelamı veya neyse Yüce Mevla'nın kelamına sığınırım. Buraya kadar Resulullah'ın sözü. Ömer'in oğlu Abdullah bu duayı çocuklarından aklı erenlere öğretirdi. Aklı ermeyenlere ise yazar boynuna takardı. Muskaya ruhsat veren hadislerden biri. Kim yapıyormuş? Hazreti Ömer'in oğlu. Bunu yazıp çocuklarından akletmeyen, idrak edemeyenler okuyamayacak, üfleyemeyecek kendisine bari boynuna takayım diye takardı. Hadisin evvela kaynaklarını verelim. Ebu Davud numarasını veriyorum. 3893. Tirmizi 3528. Şimdi burada bir sahabe işi var. Yani Abdullah İbni Ömer bunu yapıyor. Resulullah takın takmayın diye bir şey dememiş. Bir sahabenin sözü ne kadar delil olabilirse o kadar delil. Yalnız Abdullah rastgele birileri değil. Biliyorsunuz ki sahabelerden 4 Abdullah var. Bunlar Ebadile el-Erba diye şey edilmiş, ifade edilmiş. Biri Abdullah İbni Mesud biraz önce zikredilen, biri de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, öbürü Hazreti Zübeyr'in oğlu Abdullah bin Zübeyr, birileri de yine hadisleri, bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Amr İbnil As. Bunların yaptıkları dine muhalif bir şey olması hemen hemen beklenilemez. Beklenilemez. Sahabeler bize göre masum değiller. Yani Şiilerin imamları da sahabilerden onlara göre masum. Bize göre Şiilerin imamı olan Hazreti Ali de olsa, Ebu Bekir de, Ömer de olsa yanlış yapabilir. Hiçbiri masum değiller. Ancak dini hususlarda yanlışlık yapabilecek, bilinçli bir şekilde yapabilecek kadar da seviyeleri düşük değil. Eğer bir şey yapmışsalar orada bir ilham almışlardır. Diğer bir konu, Ata diyor, Ata'ya sorulmuş. Ata bin Ebi Rabbah denilen tabiinlerden biri. Eğer bir kadın hanım adetli ise, boynunda da Kur'an-ı Kerim bulunuyorsa veya muska bulunuyorsa, eğer bu kadın adetliyken bunu ne yapsın? O da diyor ki, eğer bunlar deriye sarılı ise çıkarsın. Eğer gümüşten yapılmış özel bir kap içerisinde ise mahsuru yoktur, boynunda taşıyabilir. Dilerse çıkarır, dilerse çıkarmaz. Bu nerede geçiyor bu olay? Darimi diye adlandırılan hadis kitabında abdest bölümü bab 118. Darimi de biliyorsunuz sahih hadis kitaplarından biri. Şimdi bu hususta sizlere devamlı şirk hususunda hassas olan İbnül Kayyim Cevzi'den aktarmalar yapacağım. Yani muska takma, hamail takma ile ilgili. Dinleyelim. İbnül Kayyim Cevzi Zadül Maat adlı kitabında diyor ki, Mervezi denilen alim dedi ki, bu Mervezi Muhammed bin Nasr el-Mervezi diye adlandırılan fıkıh ve hadiste ileri giden bir adam ve bu zat sahabeler arasındaki farklı düşünceleri en iyi bilenlerden biri. Mervezi. Kime söylüyor? İbnül Kayyim'e söylüyor. Mervezi dedi ki, Hazreti Ebu Abdullah bana okudu, Hazreti değil. Ben de dinliyordum. O da Mücemma bin Amr'ın oğlu Ebül Münzir'di. O da dedi ki, Hibban'ın oğlu Yunus bana aktardı. O Hibban'ın oğlu Yunus dedi ki, ben Hazreti Hüseyin'in torunu Muhammed Bakır'a şunu sordum. Sorulan kim? Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali var, Ali'nin oğlu da Muhammed Bakır. Ben boynuma muska takayım mı? Daha doğrusu boynuma demiyor, muska takayım mı? O da dedi ki, eğer Allah-u Teala'nın kitabından ise, o muskanın içinde bulunanlar, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ise, tak, onunla Allah'tan şifa dile gücün yettiği müddetçe. Bunun üzerine ben dedim ki, Yunus bin Hibban diyor, ben bunu, ya şu duayı yazıp, 4 günde bir insanı yoklayan sıtmaya karşı boynuma takayım mı? Sıtmanın bir türü varmış, bugün olduysa 2 gün geçer, tekrar başladığı gün 1-2 günde geçti, 4. günde tekrar gelirmiş. Ona 4. gün sıtması diyorlar. Yani hemen peş peşe olmuyor, bırakıyor, tekrar geliyor. En dehşetli sıtmalardan biriymiş. Aniden geliyor, şey ediyor. Diyor ki, sen madem ki böyle muska takmaya ruhsat verdin, bu tür bir hasta şeye, sıtmaya karşı şu duayı yazıp boynuma takabilir miyim? Tercümesini veriyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillah ve Billah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ayeti okuyor. Dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler ama biz onları husrana uğrattık. Enbiya suresi 69-70. ayet. Devam ediyor duada. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, bu yazının sahibine kendi güç ve kuvvetinle, kendi azametinle şifa ver. Sen hak olan bir ilahsın. Amin. Böyle bir şeyi o 4 günde bir gelen sıtmaya karşı yazıp birilerine vereyim mi, kendim takayım mı diye sordum Muhammed-ül Bakır'a. O da dedi ki, evet. Bunu kim zikrediyor? İbnül Kayyım Zadül Maat'ta. İbn-i Kayyım ilaveten diyor ki, Ahmet bin Hanbel Hazreti Ayşe'den ve diğerlerinden rivayet etmiştir ki, onlar muska takma hususunda kolaylık göstermişlerdir. Harp denilen zat dedi ki, bu hususta Ahmet İbn-i Hanbel çok sert değildi. Ahmet dedi ki, fakat Abdullah İbni Mesud bunu çok fazla çirkin görüyor. Ahmet denir ki İmam-ı Ahmet. Yine Ahmet, İmam-ı Ahmet boyuna asılan muskalardan soruldu. Bu da insana sıkıntı geldikten sonra takılması hakkındaydı. Yani daha gelmeden değil, geldikten sonra. İmam-ı Ahmet dedi ki, sıkıntı geldikten sonra boyuna muskalar takılmasında bir mahsur olmayacağını ümit ederim. Yine şey diyor ki İbnül Kayyım, Hallal dedi ki, Abdullah bin Ahmet bize şunu anlattı. Ya şey, Abdullah bin Ahmet'in Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah şunu anlattı. Ben babamı gördüm, muska yazıyordu, bunu korkuya karşı bir de sıtma tutmalarına karşı yazıyordu. Fakat hastalık meydana geldikten sonra bunu uygun görüyordu. Mervezi diyor ki, İmam-ı Ahmet'e benim sıtma tuttuğum haberi ulaşmış, benim için sıtmaya karşı bir kağıt yazdı. Onda biraz önce İmam-ı Bakır'a sorulan dua vardı. Velhasıl İbnül Kayyım'ın Zadül Me'ad, Arapça kaynak, cilt 2 sayfa 166'da. Müslümanlar görüldüğü gibi boyuna özellikle yazılıp takılan şeylerin şirk olduğunu ifade eden hadis-i şerifler var. Ve bu hususta çok sert olan İbnül Kayyim'in dahi İmam-ı Ahmet bin Hanbel'den aktardığı, diğer zatlardan aktardığı, ayrıca Abdullah İbni Ömer'in de pratikte yaptığı meşru muskaların takıldığına dair hadisler var veya görüşler var. Binaenaleyh. Demek ki boyuna takılan şeylerden şeye farklı oluyor. Bir takım Kur'an-ı Kerimleri veya Resulullah'tan gelen meşru şeyleri insanlar yazar, boyunlarına takar, tuvalete gittiklerinde çıkarmaları şartıyla, cünüp olduklarında çıkarmaları şartıyla veya gümüş, altın değil gümüş gibi, tahta gibi şeylerden kutu yapılarak içinde taşınması şartıyla. Biraz önce geçti, deri olmuyor. O özel şeyleri muşamma yaparak yapmaları olmuyor. Onların içinde olursa ki çıkarma ihtiyacı olmuyor. Ruhsat verenler var. Değil ki şirke götürür, caizdir diyenler var. İbnül Kayyim dahi bunu okeyliyor. Binaenaleyh muskadan muskaya fark var. Birileri işte sara olmuşsa içine yazılı muhteviyatı da dinen mahsurlu şeyler değil, ayetler kullavuzleri ise çıkar o muskanı müşrik oldun demede frene basalım. Ama birileri de işte görüyorsunuz ki muskaların içinde bir takım işaretler var, hiçbir anlamı yok. Eşernut, meşernut, beternut neyse o nutlar yazmış oraya, cinlerin madı, şeytanların madı, bunun haram olduğu muhakkak. Eğer bizzat o fayda vereceğine inanırsa ne olur olsun, o taktığı şeyin kendisi fayda vereceğine inanırsa bu müşrik olur. Çünkü Allah'ın dışında, Allah'ın iradesine kota koyuyor. Bu da Allah kadar etkilidir. Bizim tavrımız ne olmalı? Velhasıl Müslümanlar mümkünse bu tür şeylerden kaçınmalı, okumalı. İlla takılacaksa da çok şey nadiren, dediğim gibi ayeti kerimeler veya bununla ilgili dua mahiyetinde hadisi şerifleri birileri de takarsa meşru olabilir, hemen ona müşrik demeyelim. Öbürleri de takarken acaba onun mu bizzat fayda vereceğine, yani mavi boncuk takan, yoksa bunu taktım Allah beni korur mu diyeceğine göre alimler farklı kanaate varıyorlar. Mavi boncuk korudu derse gidiyor. Allah beni koruyacak, bu da bir araçtır diyen en az haram işlemiş oluyor. Günah işlemiş oluyor. Yani ne diyelim, içki içmiş gibi vesaire gibi, onlardan uzak olmak lazım. Gördüğümüz yerde de münasip bir dille uyarmamız gerekiyor. Dersimizin bu bölümü bitti. İnşallah burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Öğretmekle eğitmek öyle farklı ki 1. Kolay olanı tercih etmek, kolayla yetinmek insan olarak ortaya koyduğumuz en bariz tavırlarımızdandır. İyiyi üstünü isteriz ama ödediğimiz bedelin, gösterdiğimiz gayretin iyi ve üstün olmamasından rahatsız olmayız. Az da çok elde etmek, yorulmadan ermek genel karakterimizdir. Allah'ın koruduğu kulları ki onlar pek azdırlar, böyle bir dairenin dışında tutulabilirler. Genelde insanı, özelde de çocuğu yetiştirmek, öğretmekle eğitmek arasında gelip giden bir çizgi üzerinde sürer. Dine ve dünyaya ait ihtiyaçların çocuğa aktarılması, öğretmenin de içinde bulunduğu bir dizi görev ihtiva etmektedir. Günlük hayattan dini vecibelere kadar öğretilmesi gerektiğine inandığımız ne varsa, o aslında bir tür eğitim konusudur. Eğitimin ilk aşaması öğretmektir şüphesiz. Bilmek ve bilmeyi özümsemekten oluşan bir süreç, arzulanan sonucu elde etmeye yardımcı olacaktır. Sadece bir kaşık tutma edebini, mesela kaşın sağ elle tutulması kuralını, önümüzdekine öğretmek dakikayla sınırlandırılabilecek kadar küçük bir zaman dilimi içinde halledilebilir. Kaşık sağ elle tutulur kuralı 3 kere bile tekrar edilmeden muhataba öğretilebilir. Ama muhatabın sağ elle kaşık tutar hale gelmesi uzun zamanı gerektirebilir. Bilhassa farklı bir uygulama üzerinde yetişmiş birinin sağ elle kaşık tutabilir hale getirilmesi bir eğitim sürecidir. Zor olan da bu süreçtir. Anne babalar ve öğretmenlerin eğitmekle mükellef oldukları halde öğretmekle yetinip kendilerini teselli etmeleri doğru değildir. Anne babaların çocuklarını insani ve imani değerler üzerine yetiştirmekle mükellef oldukları halde onların üzerinde eğitim düzeyinde bir himmet göstermeden öğretmekle yetinmeleri, sorumluluktan kaçmak, yeterli gayreti göstermemek şeklinde izah edilebilir. Namaz gibi hayat boyu uygulanacak ağır bir ibadeti çocuk üzerinde öğretmek ve eğitmek şeklinde iki çizgide tatbik edeceğimizi düşünürsek, eğitim çizgisinin öğretme çizgisiyle aynı olmayacağını takdir etmek zor olmayacaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların 7 yaşından itibaren namaz çizgisi üzerine alınmalarını, 10 yaşından itibaren de namazı ihmal etmeleri halinde cezalandırılmalarını emretmektedir. Sadece bu hadisi bile ölçü almamız halinde namaz eğitiminin en az 4 yıl sürebileceği anlaşılmaktadır. Çünkü 7 yaşından itibaren namaz hassasiyeti çocuğa verilmeye başlanmakta ama ceza seviyesine 10 yaşında gelinmektedir. Ve bu süreç Medine şartlarındadır. Medine gibi namazın hayat anlamına geldiği bir yerde çocuğun namaza eğitilmiş olması bu süreyi almaktadır. Bir çocuğun namaza eğitilmiş hale gelmesi ne kadar uzun bir süreyi kapsayacaktır, bunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin takdir etmekte zorlandıkları nokta burasıdır. 2 rekatlık bir namazın öğretilmesinin bir gün bile sürmediğine aldanarak, namaz kılmakta ihmalkar davranan çocuklar hakkında olumsuz kanaat kullanmaktadırlar. Hem kendileri hatalı bir noktada bocalamakta, hem de çocukların şahsiyetleri üzerinde yanlış izlerin oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu kuralı çocuklar için konuşuyor olsak da büyükler için de geçerli saymamız mümkündür. Büyüğün de eğitilmesi, öğretilmesi kadar kolay değildir. Büyüklere hitap edenlerin de bu hassas noktaya dikkat etmeleri zaruridir. Bilime bakış. Yaşadığımız asırda eğitim tıp düzeyinde olmasa da yaygın bir bilim dalı haline gelmiştir. Müslümanlar olarak insan üzerinde yoğunlaşmış gündemimiz bizi bilimleşen eğitimin kurallarından yararlanmaya sevk etmektedir. Kanun önünde bir vatandaş gibi olmasa da eğitim biliminin farklı başlıklar altında ortaya koyduğu kurallardan kesinlikle istifade etmeliyiz. İstifademiz elbette seçici olacaktır. Çünkü biz çağdaş başlıklar altındaki bilgilere yeni ulaşmış olabiliriz. Ama eğitime yabancı bir millet değiliz. Kitabımız okuma emriyle başlıyor. Okumayı, okutmayı ibadet sayan bir dinimiz var. Şehirler gibi kütüphaneler kurmuş bir geçmişimiz var. Gazaliler, İbn-i Rüşd'ler bize aittir. Bir süre duraklamış olmamız bizi öndekilerin gerisinde göstermeye neden olmuş olabilir. Aradaki mesafe kapatılamaz bir mesafe değildir. Eğer eğitimin bilimselleşmesi bizim için yararlanılması gereken bir nimetse, o nimetten önce ümmi olduğu halde insan eğitmenin en mükemmel örneklerini bize bırakan sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimizin mirasına da sahip bulunuyoruz. Bu miras hem bize hem ondan mahrum olan bizim dışımızdakilere eğitim adına çok şey kazandıracaktır. İlk nesilden örnekler. Öğretmenin eğitime dönüşebilmesinin modern bilimin oluşturduğu kurallarla nasıl yürütüleceğini o bilimin kurallarından öğreneceğiz şüphesiz. Ama bizim işimiz manevi destekle ya da feyizle yürüyecek bir iştir. Çocuklarımızın iyi bir mümin olarak yetişmeleri, salih insan eğitimi görmeleri ancak bereketli bir çalışmayla mümkündür. O bereketli çalışmanın en muazzam örneklerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı üzerinde uyguladı. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Ölü bir toprakta çınarlar büyüttü. Cahiliye hayatı yaşayan bir toplumdan vasıflı müminler çıkardı. Onu öldürmeye gelenler onda hayat iksirini yakaladılar. Yaşayıp yaşatanlar olarak tarihe geçtiler. Bizim için en bereketli örnek hiç tartışmasız o nesildeki örnektir. En zor ve kıt şartlar altında en mükemmel insan eğitiminin nasıl yapılabileceğini o nesilde görebiliriz. Öğretim ve eğitimin bilim ötesi, kurallar üstü ilkelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklar, gençler ve kadınlar, erkekler üzerinde görebiliriz. Ona ait bilgiler bir teori değildir. En pratik uygulamaların en ciddi sonuçlarına ait bilgiler olarak o bilgilere bakabiliriz. Sahih hadis kitapları bu bilgilerle doludur. Sadece birkaçı üzerinden cahiliye toplumundan medeniyet toplumunun nasıl yetiştirildiğini izlemeye çalışalım. Şartlarımızın zorluğunu, vakit darlığını, çevre kötülüğünü engel olarak gösteremeyeceğimizi bu örneklerde görelim. Evlerimizi medinileştirmemizin mümkün olduğunu, Ebu Leheb'lerin varlığının mücahit ve zahit bir nesil yetiştirme hedefimizi engelleyemeyeceğini görelim. Açlık, çıplaklık, sıcaklık, soğukluk değil, asıl sorunumuzun himmet düşüklüğü ve önder sıkıntısı olduğunu bilelim. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en pratik eğitim sistemini oluşturdu. Bugün iman edene, iman aşısı yapıldıktan sonra acilen gerekli bilgiler öğretildi. Bilgi sahibi olan, bildiğini öğretmekle yükümlü tutuldu. Diploma sahibi olma süreci beklenmedi. Yeterlilik sınavına alınmadı. Bir kelime bilen, onu başkasına öğretti. Öğretenler, ücretsiz gönüllüler ordusunu oluşturuyordu. İbadet ediyor, öğrenip öğretiyorlar, rızık içinde çalışıyorlardı. O büyük eğitimi görenlerden biri olan, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insan geldi. Kendilerine onlara Kur'an ve sünnet öğretecek birinin tayin edilmesini talep ettiler. Onlara Ensar'dan 70 kişi gönderildi. O gönderilenlere Kurra adı verildi. Benim dayım Haram da onlardan biriydi. Onlar gece Kur'an okur, aralarında öğrenirlerdi. Gündüz de su taşıyıp mescide getirirlerdi. Odun toplayıp satarlar, o parayla da fakirler ve suffa ehli için yiyecek alırlardı. Bu 70 kişi belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinden ilk mezun olanlar arasındadırlar. Enes radıyallahu anh'ın verdiği bilgiye bakılırsa bildiklerinin hocaları olarak meşhur olmuşlardır. Öğreniyorlar, öğrendiklerini de başkalarına öğretiyorlardı. Kimseye de yük değillerdi. Hem mescidin suyunu getirerek hayır yapıyorlar, hem odun toplayarak kazandıklarıyla kendileri yiyecek temin ettikleri gibi fakirleri de doyuruyorlardı. Burs ve yardım toplayarak bükülmüş boyunları yoktu. Allah onlardan razı olsun. Bir fakülte kazanınca ilk iş olarak vakıflardan burs formu talep edenle bu 70 öğretmenin karakteri arasında önemli farklar vardır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 122. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 122'de, sayfa başında Eşrebul ma edhulul mirhad agsilu vecihi şeklinde başlayıp devam eden cümleleri öğretmenin sormuş olduğu limâzâ haracete minel fasli sorusunun cevabı olarak kullanacağız. Hadisatında bu üç cümlenin programımızın bir önceki bölümünde üzerinde durduk. Haraçtu minel fasli li eşrabel mâ, haraçtu minel fasli li edhulel mirhad, haraçtu minel fasli li agsile vecihi şeklinde sınıftan su içmek için çıktım, tuvalete girmek için çıktım, yüzümü yıkamak için çıktım anlamındaki cümleleri çalıştık. Şimdi öğretmenin öğrenciye, öğrencilerden herhangi birisine yönelteceği limâzâ haraçte minel fasli, sınıftan niçin çıktın anlamındaki sorusuna cevaben burada sayfa 122'de sayfa başında verilen ve cevabı, bu sorunun cevabını teşkil edecek olan cümleleri kullanmaya devam edelim. Haraçtu minel fasli li ezhebe ilel müdiri, sınıftan müdüre gitmek için, müdürün yanına gitmek için çıktım. Sonra arkadaşımdan defterimi almak için çıktım anlamında haraçtu minel fasli li ahuze defteri min zemili, duyuruyu okumak için çıktım anlamında haraçtu minel fasli li ekra el i'lane, gürültünün sebebini anlamak, öğrenmek için çıktım anlamında haraçtu minel fasli li a'rife sebebe davdai, sonra güneşte oturmak için çıktım anlamında li eclise fişşemsi, tükürmek için çıktım anlamında li ebsuka, anahtarımı aramak için çıktım anlamında li ebhase an miftahi ve son olarak fıkıh hocasına bir soru sormak için çıktım anlamında li es'ele müderrisel fıkhi sualen. Burada öğretmenin limâzâ haraçte minel fasli, sınıftan niçin çıktın anlamındaki bu sorusunu cevaplarken dikkat ederseniz burada verilen cümlelerde yer alan muzari fiillerin başına kendisine lamut ta'lil, yani sebep bildirme lamı denilen bir lam getirdik ve eşrabul ma cümlesinde eşrabu fiilini li eşrabe şeklinde, edhulul mirhada cümlesinde edhulu fiilini li edhule şeklinde, agsilu vecihi cümlesindeki agsilu muzari fiilini ise li agsile şeklinde okuduk. Bu muzari fiillerin başına getirdiğimiz li için lamut ta'lildir deriz. Yani sebep bildirme lamıdır deriz. Normal şartlar altında tali lamının muzariyi nasb etme, yani başına geldiği muzari fiilin son harfini fethalı okutma yetkisi, salahiyeti bulunmamaktadır sevgili öğrencilerim. Ancak şu kadar var ki, programımızın önceki bölümünde, hatta hatırlatma yapmam gerekirse sayfa 121'de mesela ikinci alıştırmada yuridu humayun en yeclise emamel müderrisi lienne mek'adehu ba'idun anhu ve la yara ma yektubul müderrisu alessebura cümlesinde bir örnek var. Mesela yuridu humayun en yeclise, burada yeclisu fiilinin mansup olmasını, yani son harfinin fethalı okunmasını sağlayan unsur başındaki endir. Üçüncü, dördüncü alıştırmalarda da yine sayfa 121'den bahsediyorum. Eyne turidu en tezhebe fi utletis sayfi cümlesinde tezhebu muzari fiilinin başındaki en sebebiyle mansup olduğunu, nasb haline dönüştüğünü, yani son harfinin harekesinin fetha olduğunu, bunu sağlayan unsurun en olduğunu ifade etmeliyim. Dördüncü alıştırmada öğretmenin öğrencilerden her birine yönelttiği fi eyyi kulliyetin turidu en tedruse cümlesinde söz konusu muzari fiil olan tedrusunun tedruse şeklinde son harfinin harekesinin fethalı olmasını sağlayan unsur başındaki endir. Bu haliyle en bir nasb edatıdır. Muzari fiilin başına gelir ve sonunu fethalı okumamızı sağlar. Anlam bakımından da mastarlaştırır. Fi eyyi kulliyetin turidu en tedruse cümlesinde en tedruse bölümünü öğrenim görmek şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Eyne turidu en tezhebe fi utleti sayfi cümlesinde en tezhebe bölümünü gitmek şeklinde bir anlamla tercüme ederiz ki öğrenim görmek, okumak, gitmek şeklindeki ifadeler malumunuz mastar anlamı taşımaktadır. Öyleyse başına nasb edatı olarak getirdiğimiz enin kendisini mansup kıldığı muzari fiili söz konusu o en edatıyla birlikte müevvel mastar diye adlandırırız. Müevvel mastar, mastar olmadığı halde mastar gibi tevil edilen, mastar gibi yorumlanan yapı demektir. Bunların örneklerini, yani müevvel mastar yapısının örneklerini veya bir diğer ifadeyle muzari bir fiilin başına nasb edatı olan enin gelmesiyle sonunun son harfinin harekesinin fethalı oluşunu ders kitabınızın 122. sayfasında yer alan 6. alıştırmada detaylı bir şekilde göreceğiz. Bol miktarda örnek cümle okuyacağız bununla ilgili. O halde şu anda 6. alıştırmaya başlamadan önce 5. alıştırmanın sonunda parantez içerisinde verilen ifadeyi okuyalım ve sonra 6. alıştırmaya geçelim. Yunebbihul müderrisu tullabe li vucubi nasbil fi'li ba'de lamit ta'lili. Öğretmen öğrencileri ta'lil lamından sonra muzari fiilin mansup olmasının gerekliliği hususunda uyarır. Hoca muzari fiilin talil lamından sonra gelen muzari fiilin mansup olması gerektiği hususunda ikaz eder, tenbih eder şeklinde bir not görüyoruz burada. Biz zaten bunun üzerinde biraz önce durduk. لِأَشْرَبَ الْمَاءَ لِأَدْخُلَ الْمِرْحَاضَ لِأَغْسِلَ وَجْهِي لِأَذْهَبَ إِلَى الْمُدِيرِ لِأَخُذَ دَفْتَرِي لِأَقْرَأَ لِأَعْرِفَ لِأَجْلِسَ لِأَبْسُقَ لِأَبْحَثَ ve li es'ele örneklerinde olduğu gibi muzari fiilin başına getirdiğimiz ve kendisine sebep bildirme lamı anlamındaki lamu talilden sonra lamu talil ile muzari fiil arasında bulunduğunu varsaydığımız ve fakat yazmadığımız halde varlığını takdir ettiğimiz bir nasb edatı olan en sebebiyle muzari fiilin mansup olması gerektiğini bilmeli, hatırımızda tutmalıyız sevgili öğrencilerim. Talil lamının kendi başına muzari nasb etme yetkisi yoktur ve fakat bununla birlikte talil lamından sonra muzari fiilden önce yani lamut talil ile muzari fiil arasında mahzuf yani gizli bir enin varlığını takdir ederiz, farz ederiz ve bu münasebetle talil lamından sonra gelen muzariyi mansub okuruz. Bu açıklamalardan sonra ders kitabınızın 122. sayfasında yer alan 6. alışmaya geçebiliriz. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. El cümletul ula, birinci cümle. Uridu en ezhebe ilel mustavsafi. Ben sağlık ocağına gitmek istiyorum. Kliniğe gitmek istiyorum anlamında bir cümle. Uridu en ezhebe ilel mustavsafi. Burada dikkat ederseniz uridu'dan sonra gelen bir en ve en'den sonra gelen bir ezhebe fiilini görüyoruz. Başında en bulunmadan önce söz konusu ezhebenin şekli ezhebe değil, yani son harf olan ba'nın fethasıyla değil, son harf olan ba'nın dammesiyle okuyorduk. Ezhebu şeklinde. Ancak başında nasb edatı olan en'in bulunması sebebiyle en ezhebu demedik, diyemedik, en ezhebe dedik. Uridu en ezhebe ilel mustavsaf. Cümle 2. El cümletü thaniye. Nesitu en ekule leke şey'en. Sana bir şey demeyi unuttum anlamındaki cümlede ekulu, yani demek, söylemek veya ben diyorum, söylüyorum, derim, söylerim anlamındaki ekulu fiilinin başına getirilen en nasb edatı sebebiyle söz konusu fiilin son harfi olan lamın harekesinin fetha olduğunu, fetha ile harekelendiğini görüyoruz. Anlam bakımından da başında nasb edatı olan en'in bulunduğu muzari fiil mastar anlamı ifade eder. Ben sana bir şey söylemeyi unuttum şeklinde tercüme ettiğimiz cümlede en ekule benim söylemem veya söylemek şeklinde bir anlamla tercüme edilir. Üçüncü cümle, el cümletü thalise. Uridu en ahfazal Kur'an el kerime. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum. El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Nesitu en ektubet derse, dersi yazmayı unuttum. El cümle hamise, beşinci cümle. Uridu en edrusel lügatel arabiyye. لِأَنَّهَا لُغَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Ben Arapça öğrenmek istiyorum çünkü o Kur'an-ı Kerim'in dilidir. El cümle sadise, altıncı cümle. نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَكَ سُؤَالًا يَا أُسْتَاذُ. Hocam size bir soru sormak istiyoruz. El cümle sabi'a, yedinci cümle. اَتُرِيدُ أَنْ تَقُولَ لِي شَيْئًا. Bana bir şey demek istiyor musun? Veya bana bir şey mi demek istiyorsun? Cümle 8, el cümle semine. Yuridu ahi en yedruse bil camiatil islamiyyeti. Kardeşim İslam Üniversitesi'nde okumak istiyor. Kardeşim İslam Üniversitesi'nde öğrenim görmek istiyor. El cümle tesi'a, 9. cümle. Nesitu en ektubel unvane ala zarfi. Zarfın üzerine adresi yazmayı unuttum anlamında bir cümle. Bu cümlelerde yer alan sırasıyla en ezhebe, en ekule, en ahfeza, en ektube, en edruse, en nes'ele, en tekule, en yedruse ve en ektube. Bu ifadeleri müevvel mastar. Mastarı müevvel diye adlandırırız. Müevvel mastar yapısı şimdilik şu şekliyle öğrenmiş olun. Nasb edatı olan en artı mansup muzari. Bu unsurlardan oluşan yapıyı müevvel mastar yapısı diye adlandırırız. Ve muzari fiilin başına gelen nasb edatı olan en muzari nasb eder. Başında nasb edatı bulunmayan muzariyi merfu muzari diye adlandırırız. Başında nasb edatı bulunan muzari ise mansup muzari diye adlandırırız. Ders kitabımızda gelecek sayfalarda, gelecek derslerde bir de muzari fiilin başına onun sonunu cezimli okutacak, cezimli okumamızı sağlayacak cezm edatlarının gelişi örneklendirilecek. Ders kitabımızda karşımıza bu konu ne zaman çıkarsa o zaman onu ele alacağız ve başında cezm edatı bulunan muzariyi de meczum muzari diye adlandıracağız. Ve bu şekliyle muzarinin irab bakımından 3 durumu vardır. Merfu muzari, mansup muzari ve meczum muzari şeklinde muzarinin irab bakımından durumlarını tasnif edip sınıflandıracağız. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 122'de yer alan 7. alıştırmaya kadar geldik. Bu alıştırmanın başlığı şöyle: Ecib anil es'iletil etiyeti müstamilen en. En kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık görüyoruz. Soru 1. Es-su'alul evvel. Eyne turidu en tezhebe fi utletis sayfi. Yaz tatilinde nereye gitmek istiyorsun? Muzari fiilin başına en nasb edatı gelmesi durumunda muzari'nin mansup oluşunu bu bilgiyi pekiştirmek için ders kitabımız bu alıştırmayı da kaydetmiş. Peki bu soruya siz en kullanarak cevap vermeye çalışın bakalım. Eyne turidu en tezhebe fi utleti sayfi. Yaz tatilinde nereye gitmek istiyorsun? Bu soruyu yaz tatilinde Ürdün'e gitmek istiyorum anlamındaki bir cümleyle cevaplamanız gerekirse bu cümlenin Arapçası nasıl ifade edilir? Uridu en ezhebe fi utleti sayfi ilel urduni. Ya böyle derseniz ya da uridu en ezhebe ilel urduni fi utleti sayfi şeklinde cevaplarsınız. İkinci soru: Lime turidu en tedrusel lügatel arabiyyete? Niçin Arapça öğrenmek istiyorsun? Peki ben Arapça öğrenmek istiyorum çünkü o Kur'an-ı Kerim'in dilidir anlamında bir cümleyle cevap verelim. Uridu en edrusel lügatel arabiyyete li enneha lügatul Kur'anil kerimi. Uridu en edrusel lügatel arabiyyete لِأَنَّهَا لُغَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Karşı sayfaya, sayfa 123'e geçiyoruz efendim. السُّؤَالُ الثَّالِثِ. Üçüncü soru: مَعَ مَنْ تُرِيدُ أَنْ تَلْعَبَ. Kiminle oynamak istiyorsun? Ben küçük kardeşimle oynamak istiyorum anlamındaki cümleyi şöyle inşa ederiz: اُرِيدُ أَنْ أَلْعَبَ مَعَ أَخِي الصَّغِيرِ. اُرِيدُ أَنْ أَلْعَبَ مَعَ أَخِي الصَّغِيرِ. Küçük kardeşimle oynamak istiyorum. السُّؤَالُ الرَّابِعُ. Dördüncü soru: مِنْ اَيِّ اِذَاعَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَسْمَعَ الْأَخْبَارَ. Hangi radyodan haberleri dinlemek istiyorsun? اُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ الْأَخْبَارَ مِنْ اِذَاعَةِ الرِّبَاطِ veya مِنْ اِذَاعَةِ الرِّيَاضِ. Ben haberleri Ribat Radyosu'ndan veya Riyad Radyosu'ndan dinlemek istiyorum. Es-su'alul hamis: Mâzâ turîdu en teşrabe ya ahî? Kardeşim ne içmek istiyorsun? Urîdu en eşrabe şâi. Çay içmek istiyorum. veya sen su içmek istiyorsan uridu en eşrabel ma dersin. Bir başkası meyve suyu içmek istiyorsa uridu en eşrabel asira der. Es-sualus sadis, 6. soru. Lime turidu en tezhebe ila tabibi? Niçin doktora gitmek istiyorsun? Uridu en ezhebe ila tabibi li enneni meridun. Ben doktora gitmek istiyorum çünkü hastayım. Es-sualus sabi'a, mâzâ turidu en te'kule fil aşâ'i? Akşam yemeğinde ne yemek istiyorsun? Uridu en akule fil aşâ'i eddecâce. Akşam yemeğinde tavuk yemek istiyorum. Es-sualu thâmin, 8. soru. Mâzâ nesîte, ne unuttun? Mesela inşallah demeyi unuttum anlamında bir cümleyle cevap vereceksek nesîtu en ekûle inşallah. İnşallah demeyi unuttum. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 122 ve devamı 123'te yer alan 7. alıştırmada mansup muzarinin kullanımına dair örnek cümleler gördük. Bu sayfada, sayfa 123'te 8. alıştırmada lamut talilin kullanımına dair bazı örnekler okuyacağız. Bu örnekleri okuma işini programımızın gelecek bölümüne bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat, dediler.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz. Dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz, elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum, o kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Secde suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu sureye de harfle başlıyor. Daha önce de ifade ettim, Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri bir harfle başlayan sureler var. Mesela Nun diyor, Kaf diyor. İki harfle başlayanlar var. Ya, Sin, Ha, Mim gibi. Üç harfle başlayanlar var. Elif, Lam, Mim gibi. Dört harfle başlayanlar var. Elif, Lam, Mim, Ra. Beş harfle başlayanlar var. Başlayan var. Ha, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad diye. Harfle başlayan bütün surelerin ilk ayetleri Kur'an'dan bahsediyor. Bu da bize gösteriyor ki Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bütün insanlık ailesine diyor ki bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Harflerden kelimeler, kelimelerden ayetler meydana gelmiş. Rabbimin kelamıdır. Ama bu harfleri tanıyorsunuz. Eğer bu Kur'an Allah'tan değil, Muhammed'in kendi uydurmasıdır derseniz, Bakara suresinde bu meydan okuma var, o zaman buyurun bütün ilim adamlarınızı bir araya getirin ve Kur'an'dan bir surenin benzerini siz de yapın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada da Elif, Lam, Mim, ikisini de dörder elif miktarı çekiyoruz ve şöyle bir meydan okumayla başlıyoruz. Bu kitap Allah'tandır. Zaten hemen diyor. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Bu kitabın indirilişi hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Rabbindendir. Yani bu kitap Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır ve bunda da hiç şüphe yok diyor. Bakara suresinin başında da Elif, Lam, Mim, zalikel kitab la raybe fih. İşte kitap ve bu kitabın Allah'tan olduğu konusunda da hiç şüphe yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bazıları onu Muhammed uydurdu demişler. Rabbim de onu soruyor. Em yekulune iftirahu. Yoksa onlar Muhammed uydurdu mu diyorlar. Demişler. Peygamber Efendimiz uydurdu. Peygamberimiz için uydurdu demişler. Allah'tan gelmiyor, kendi uyduruyor demişler. Birinden öğreniyor, Hristiyan birinden bunları öğreniyor, bize de satıyor demişler. Veya batılı müsteşrikler de halen günümüzde buna destek veriyorlar. Efendim daha 12 yaşlarındayken Şam'a kadar gelmişti ve Rahip Bahira ile görüşmüştü. Bu görüşme neticesinde Hristiyanlığı öğrenivermişti. Nasıl öğrenmiş 12 yaşında çocuk? Şöyle uzaktan görmeyle, bilgisayarları mı varmışmış, zzzzt diye CD'lerine mi geçirmişlermişmiş? Anadolu'dan geliyor, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde 4 yıl okuyor. Notlarını da 4.5'dan 5 alaraktan sınıfı geçiyor. Ve hayatı boyunca da o hukuk kitaplarına bakarak avukatlık, savcılık veya hakimlik yapıyor. Yani 4 yıl okumasına rağmen 12 yaşında bir çocuk uzaktan rahibi görecek ve onun zihnindeki, beynindeki bilgilerin tamamını alacak. 28 yıl kimseye bir şey demeyecek ve 40 yaşına gelince ondan sonra konuşmaya başlayacak. Kendileri de inanmamışlar buna. Kendileri de reddiye yazmışlar aslında. Rabbim diyor ki bel huvel hakku. Hayır. O bir gerçektir. Min rabbik. Rabbinden olan gerçektir. Yani haktır, doğrudur ve gerçektir ve Rabbindendir bu. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmeyen bu topluluğu uyandırman, uyarman için bu Rabbinden gelen bir haktır. Ola ki böylece doğru yolu bulurlar. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Doğru yolu bulmaları için sana bu kitabı hak olarak indiren o Allah Celle Celaluhu bununla bu topluluğu uyarmandır diyor. Bu topluluğun atalarına uyarıcı gelmemişti. İsa aleyhisselamdan sonra peygamber gelmediğine göre Mekke müşriklerine yakın zamanda da peygamber gelmediğinden onların bu atalarına gelmemişti. Ama şu anda sen onları uyarmakla, uyandırmakla görevlisin diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. O Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı diyor Rabbim. Tabii burada gün kelimesinin anlamı nedir? Bilemiyoruz. Şu bizim bildiğimiz 24 saatten meydana gelen gün müdür? Veya Rabbimin bir başka ayet-i kerimesinde hani sizin katınızda Allah katında bir gün sizin katınızdaki 1000 yıla bedeldir ayeti midir? O açıklamaya göre olan bir gün müdür? Orada bir açıklık yok. Öyle olunca pek önemli de değil. Rabbim yaratmıştır yeri göğü. 6 günde de diyoruz. 6 gün kelimesini kullanıyor Rabbim. 6 günde Rabbim gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri yaratmıştır. Sümme steva alel arş. Sonra arşın üzerine istiva etmiştir. Her şeyi denetimi ve yönetimi altında kılmıştır. Her şeye hakim olmuştur. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّينَ وَلَا شَف۪يعٍ Ondan başka size hiçbir yardımcı yoktur, dost yoktur, şefaatçi de yoktur. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Artık düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Alın. Bakın yeri yaratan o, gökyüzünü yaratan o. Yağmur yukarıdan iniyor, yiyecekler altı, ayağınızın altından çıkıyor. Bütün bunları yapan o. Sizi yaradan o ve sizi yöneten o. Canım siz de aklınızı başınıza alın diyor Allah Celle Celaluhu. Yudebbirul emra mines semai ilel arz. Bütün işleri, gökteki işleri de, yerdeki işleri de, gökten yere kadar bütün işleri evirip çeviren o Allah Celle Celaluh'tür. Sümme ya'rucu ileyhi fi yevmin kâne mikdâruhu 1000 senetin mimma te'uddûn. Sonra bütün işler Allah katına yükseltilir sizin yaptıklarınız. 1000 yıl kadar olan bir günde ona yükselir. Bir günden kasıt bizim sayımıza göre 1000 yıl ifade eden bir günde bütün işler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yükseltilir. Zalike alimul gaybi ve şehadetil azizur rahim. Gaybi bilen, yani gizliyi de bilen, açığı da bilen, o her şeye gücü yeten ve de çok merhametli olan O Allah Celle Celaluh'tür. O Allah öyle bir Allah ki ahsene külle şeyin halqahu şey halqahu ve bede halqal insani min tin. Her şeyi yaratan, yarattığını en güzel şekilde yaratan o. Ve insanı yaratmaya da çamurdan başlayan yine o Allah Celle Celaluh'tür. İnsana çamurdan, yaratılışına çamurdan başlayan o Allah Celle Celaluh'tür. Elimizde bir çamuru bir araya toplasak, kara bir şey gözümüzün önünde beliriveriyor. Ama dünyada bütün sevdiklerimizin aslı o. Anamız da, eşimiz de, çocuklarımız da, arkadaşlarımız, bütün dostlarımız aslı çamurdan yaratılmış. Hemen ayet-i kerimenin başında da ne demişti? Ellezî ahsene külle şeyin halakahu. Her şeyi en güzel şekilde yaradan o diyor. Vazolarınıza koyduğumuz çiçeklere bakın, aslı çamur, topraktan bitiyor. O renkler ki hiçbir ressamın o renkleri bulması mümkün olmamış bugüne kadar. Ressamlar, tesipçiler o tabiatta Rabbimin yarattığı güzellikleri örnek kabul ederek taklidini yapmaya çalışanlar ki kokusu yoktur onların da yaptığında. Sümme ceale neslehu min sülaletin min ma'in mehin. Sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Şu anda yaratılışımız ana rahmine düşen sudan yaratılıyoruz. Daha önceki maddemiz toprak. Şimdiki ana maddemiz su. Sümme sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihi ve ceale lekümüs sem'a vel ebsâra vel ef'idete galîlem mâ teşkurûn. Sonra size bir şekil ve düzen veren, sonra ona ruh üfleyen o Allah, ruhundan üfleyen o Allah Celle Celaluhu ve sizin için kulak ve göz yaratan ve kalp yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Rabbimiz. Gözümüzde bir rahatsızlık olduğunda göz doktorumuza gidiyoruz. Göz doktorumuz gerekli muayenelerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, tedavi ediyor. Ve doktorumuza da teşekkür ediyoruz. Para ödüyoruz. Para ödüyoruz. Para ödedikten sonra da teşekkür ediyoruz. Doğrusunu yapıyoruz. Teşekkür etmek doğrusunu yapmaktır. Peki de gözü vereni niye ihmal ediyoruz? Doktorumuz gözümüze sonradan olan bir arızayı, o da bizim hatalarımız nedeniyle, çünkü ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden veriyor Rabbim. فَاِذَا مَرِيَوَّتُ hastalandığım zaman, yani hastalığın sebebi benim, ben bir hatam, ya gıdasızlığımdan ya uykusuzluğumdan veya üşütmemden veya stresimden bir şeyimden dolayı yanlış yapıyorum, hastalanmaya sebep ben oluyorum. Doktorumuzun bu yapmış olduğu müdahaleden dolayı hem paramızı ödüyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Rabbim para filan istemiyor bizden. Hiçbir şey istemeden gözü vermiş, kulağı vermiş, eli vermiş, dili vermiş ve diyor ki ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor. Para almadan vermiş ve şükretmemizi istiyor, teşekkür etmemiz. Teşekkürümüz de elle olur, dille olur, bedenle olur, yaratılan her şeyle olur, gönülle olur. Gönül iman edecek, el verecek, el okşayacak, el dinime zarar verenleri def edecek, onları engelleyecek ve göz harama bakmayacak, Kulak yalan dinlemeyecek, gıybet dinlemeyecek, Kur'an dinleyecek, güzel şeyleri dinleyecek. Hani ayet-i kerimede diyor diye ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsenehu. En güzel şeyi dinleyecek ve sözlerin en güzeline uyacak. Her sözü mümini tarif ederken her sözü duyar, en güzeline uyar. En güzeli de Allah'ın kelamıdır. Oraya uyması teşekkürdür. Namazı kılması bedenin teşekkürü, okuması dilin teşekkürüdür. Ve kalu e izâ dalelnâ fil ardı e innâ lefî halkın cedîd belhum bilikâi rabbihim kâfirûn. Diyorlar ki peki biz yeryüzünde kaybolduktan sonra biz yeniden yeni bir yaratılışla bir yaratılışta mı bulunacağız? Onlar Allah'a kavuşmayı inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu sözle ya yeryüzünde kaybolup gidiyoruz, bakınız toprağa gömülüyor veya yangında yanıyor. Hiç külü dahi kalmıyor. Külünü de rüzgarda savuruveriyorlar. Bazıları vasiyet ediyor ya, beni önce yakın sonra da İşte filan kayanın üzerinde rüzgarda savuruverin diyor. Yani bundan sonra biz yeniden mi dirileceğiz diyorlar. Böylelikle onlar Allah'ın huzuruna varmayı inkar ediyorlar diyor. Ul söyle onlara. Yeteveffakum melekul mevtillezî vukkile bikum. Sümme ila rabbikum turcaun. Canınızı almakla görevli melek sizin canınızı alacak, öldürecek. Sonra da Rabbin huzuruna, Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz diyor Rabbim. Nasıl yapacak? Yasin suresinde vermişti Rabbim cevabı. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً. O kemikler yok iken kim onu kemik haline getirmişse diriltecek olan da odur. Hani yaşımız kaçsa ona göre, o yaştan önce yoktuk biz. Dünyaya gelmeden önce yoktuk. Rabbim bizi dünyaya getiriyor bir anneyle bir babadan ve derken belirli bir kiloya ulaşıyoruz. Peki nereden toplandı bu? İşte dünyanın her tarafından toplandı. Ve bir gün tekrar yok oluyoruz. Yok olmuyoruz. Rabbimin mülkünde varlığımız devam ediyor bizim. Bir şekilde yaptıklarımızın cezasını veya mükafatını görmek üzere bekliyoruz. Mahşer yerinde cezamızı da veya mükafatımızı da göreceğiz. Kaybolma diye bir şey yok. Velev tera idil mücrimune nakisu ruusihim inde rabbihim. Rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na na'mel salihan inna muqinun. Rabbim diyor ki keşke bir görsen onları, o suçluları. Suçlular Rabbin, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak durduklarını bir görsen. Ve orada da şöyle diyorlar: ey bizim Rabbimiz, gördük, gördük mahşeri, gördük cehennemi, gördük, gördük ya Rabbi, seni de işittik ya Rabbi, ne olur bizi dünyaya döndür de salih ameller işleyelim. Salih amel, kitabına uygun ameller işleyelim derler. Biz yakinen bu ahiretin varlığına inanıyoruz. Kesin bir şekilde inanıyoruz. Ne olur bizi dünyaya döndür diyecekler. Kur'an'da birkaç defa tekrarlanıyor bu. وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ hüdâha velâkin hakkal gavlu minni لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Dilemiş olsaydık herkese biz hidayetini verirdik. Yani Rabbim dilemiş olsaydı, inkar denen şeyi bize vermeseydi, kimse inkarcı olamazdı. Ama Rabbim فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetiyle iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da bize vermiş. Bu seçimi de bize lütfetmiş. Onun için herkes özgürce bu dünyada iman edecek.

insanlar ve cinlerden cehennemi dolduracağım sözü bendendir. Yani cehennem insanlardan inkar ve isyancılarla, yine cinlerden de inkarcı ve isyancılarla cehennem doldurulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan anlıyoruz ki cinlerin de inananları ve inanmayanları var. İman edenleri, inkar edenleri, ibadet edenleri, isyan edenleri var. Cennete gidecek olanları veya cehenneme gidecek olanları da var. Fezûgû bimâ nesîtum liqâe yevmikum hâdâ innâ nesînâkum vezûgû azâbel huldi bimâ kuntum tâmelûn. Buyurun azabı tadın diyor Rabbim. Niye karşılık olarak? Bugünü, geleceğini, bugünle karşılaşacağınızı unutmanız nedeniyle buyurun azabı tadın. Bugün biz de size unutmuş muamelesi yapacağız. Cehennemde unutulacaksınız. Rabbim unutmaz. Ama unutulmuş mal ne olur? Orada daimi kalır ya, unutulan bir şey. İşte cehennemlikler de orada unutulmuş muamelesine tabi tutulacaklar. Buyurun ebedi azabı tadın. Neye karşılık? Bimâ kuntum tâmelûn, yaptıklarınıza karşılık. Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir kimseye haksızlık yapmayacaktır. Bütün bulduklarımız cehennemdekiler, affedersiniz, cehennemdekiler amellerimizin karşılığıdır. Cennette lütfedilenler ise amellerimizin kat kat karşılığıdır. Rabbimin lütfu keremiyledir o. Cehennemdekiler Rabbimin adaletiyle karşılaşacaklar. Cennettekiler de Rabbimin rahmetiyle karşılaşacaklar. Lütfuyla karşılaşacaklar. Tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'ûne rabbehum havfen ve dami'an. Müminleri tarif ederken Rabbim onların yanları, yan tarafları yataklarından uzaklaşır. Olur mu bu? Olur. Sabah namazına nereden kalkıyorsunuz siz? Yatağınızdan kalkıyorsunuz. Ki uykunun da en tatlı olduğu saatler, sabah saatleri. En tatlı olan bir zamanda yan taraflarınızı yataklarınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Rabbim bunun bizim için değerli olduğunu, Rabbim katında sevabının da fazla olduğunu anlatmak için böyle bir ifadeyle anlatıyor mümin insanları. Onların yanları sırt üstü yatmış, yan üzeri yatmış, yataktan uzaklaşıyor ve Rablerine dua ediyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun azabından korkarak, rızasını da ümit ederek korkuyorlar. Rablerine dua ediyorlar. Yalnız dua etmekle kalmıyorlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim onlara verdiğimiz rızıklardan dağıtırlar da diyor Allah Celle Celaluhu. Hani adam demiş, bunun için bir Yasin okuyacağım, bir de koyun keseceğim demiş. Yasin'i okuyayım bari demiş. Parasızca Yasin okumak. Yasin'i okuyayım bari demiş. Rabbim diyor ki hem dua ederler hem de rızıkla, bizim onlara verdiğimiz rızıktan dağıtırlar, infak ederler. İhtiyaç sahiplerine verirler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hem dille yapılan ibadetler hem de malla yapılan ibadetler bizim sevabımızı artırıyor. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin cezaen bima kanu ya'malun. Hiçbir kişi bu yaptıklarının karşılığı olarak Rabbim tarafından verilecek

0: ve gözlerini de aydın edecek mükafatların, o gizli tutulan mükafatların ne olduğunu bilemez diyor Rabbim. Yani cennet, cennet deniliyor. Ayet cennet verilecektir diyor. Nehirlerinden bahsediyor. Tecri min tahtihel enhar. Onlardan da bahsediyor. Ama bunlar sözdür. Hani çiçek dedim, siz kokladınız mı çiçeği şu anda? Koklamadınız. Bal dedim, ağzınız tatlandı mı? Tatlanmadı. Cennet dedik. Ya Rabbi cenneti bize lütfet diyoruz dememiz lazım. Ama cennet kelimeyi söylüyoruz. Rabbim diyor ki bakın sizin için öyle şeyler hazırladım ve gizlide duruyor. Gözleriniz gözleriniz pırıl pırıl olacak. Göz aydınlanacak onları gördüğü vakit. Yaptıklarınızın karşılığı olarak onları da siz şu anda bilmiyorsunuz diyor. Bunlar verilecek diyor. Ama hocam yani bu 70 yıllık dünyada Müslüman yaptığı işte 70 yıllık ibadet. Kafirin de yaptığı 70 yıllık kafirlik. Yani ebediyen cennet, ebediyen cehennem olur mu? Zaten bu dünyada bize öğretilen şöyle bir şey de var. Cennet amellerinizin karşılığı, yalnız yapılanlar değil. Müminin şöyle bir niyeti var. 70 yıl değil, 70 milyon değil, 70 milyar değil, 70 trilyon sene yaşasa, 70 katrilyon senede yaşasa ben bu imandan ayrılmam, ben bu amelden ayrılmam niyeti var. Kafirin de 70 yıllık yavurluğunda canı alınırken peki 70 milyon sene yaşasa, 70 milyar yaşasa bu gavurluğumdan dönmem var. 1000 yıl yaşasam da gavurluğumda devam ederim inancı var. Onun için cehennem onun için ebedi. Efemen kâne müminen kemen kâne fâsikan la yestevû. Rabbim diyor ki hiç müminle fasık bir olur mu? Bir değiller bunlar diyor. Aynı değiller bunlar. Emmellezine aminu ve amilus salihati felehum cennetul me'va. İman edip ameli salih işleyenler için sığınak olarak, yer olarak cennet vardır. Konuk olarak cennet vardır. Nüzülen bima kanu ya'melun, yaptıklarına bir barınak olarak cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve emmellezine fesegu, isyankarlara gelince, Allah'ın itaatından çıkanlara gelince, başkalarının itaatına girenlere gelince feme'vâhumun nâr, onların da sığınağı, alınacak yer, girecekleri yer ateştir. Küllemâ erâdû en yahrucû minhâ yu'îdû fîhâ. Ne zaman oradan çıkmak için uğraşsalar geriye iade edilirler. Cehennemin içerisine iade edilirler. Ve kîle lehum zûgû azâben nârillezî kuntum bihî tükezzibûn. Buyurun yalanladığınız azabı tadın bakalım denilir onlara diyor. Ve lenüzîkannehum minel azâbil ednâ dûnel azâbil ekberi leallehum yerciûn. O büyük azap ahirette, mahşer yerinde, kıyamet gününde, cehennemde ki tadılacak olan büyük azap. Onu tattırmadan önce bu dünyada da onlara biz azabı tattırırız. Ki böylece kötülüklerden belki dönerler diye diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu dünyada kafirlerin bazen başına gelen belalar da onlara bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Ahirette yani daha can bedenden çıkmadan dönüş yapsınlar diye diyor. Rabbimim her halükarda rahmetini ve merhametini bizden esirgemiyor. Bizim doğru yola gelmemiz için bize birçok uyarıcılar gönderiyor. Başta peygamber, sonra onun getirdiği kitap ve bir de şu anda tattığımız, tuttuğumuz, gördüğümüz, kokladığımız her şey bizi Allah'a götüren ayetler ve alametlerdir. O işaretleri takip ederek Rabbimizin emirlerinden dışarı çıkmamaya, yasaklarını çiğnememeye dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: biri tevbe,
1: biri tevbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: مَثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ

0: ile... O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
1: El mulku yevme izin il hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا لَقَدْ اَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا.
0: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.

0: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا
0: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: أحيانا وأضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

0: هَدَيْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ

0: أَلِيمًا
1: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
0: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
1: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
0: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
1: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
0: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
1: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine